Ben, Sasani İmparatorluğunu yıkan o asil komutanın dediği kişiyim. Ben, liberallerin peşine takılan bir türedi değilim. Ben, kendi benliğimin farkında olanım. Benliğimi davamın içinde eritebilenim. Ben, toprak damlarda büyüyen ve toprak kadar mütevazi olanım. Ben, Allah'a isyan edenin karşısında gazaba gelen ve her varı yok sayanım. Ben, kin bağlamam ama tarihi de unutmam. Yüce ruhumla affedenim. Bu affımı istismar edenin ebabil kuşu gibi tepesine çökenim. Ben, zekamı bir taklitçiliğe kurban etmeyenim. Atalarımın yanlış aktarmacıklarını sorgulayanım. Ben, fetret insanı değilim. Yarı batıcı, yarı İslamcı bir galat olmaktan kurtulan yolunu çizebilen müminim. Ben, bu çağda yaşayan, çağın hastalıklı ruhunu fark eden ve o hasta ruh ve ruhlarla mücadele edenim. Ben, Allah'ı, insanın da, eşyanın da yaratıcısı ve yaşatıcısı olduğunu asla unutmayanım. Ben de malım da çocuklarım da bana verilen bir lütuf olduğunu bilenim. Bunları bana verene göre yerli yerine koyabilirim. Ben bu dünyanın, bu ülkenin sahibiyim. Vaktim doldu, geri dönüyorum. Ben, sen ve biz X değiliz.

De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Allah kime hidayet verirse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve biz o kafirleri kıyamet günü

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İhtisas sahibiysen branşında derinleş.
1: Spor yapmaya özen gösterin.
0: Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Ey peygamberin hanımları! İçinizden her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih amel işlerse, ona mükafatını iki kat veririz. Biz onun için cennette bol bir rızık hazırladık.

0: مَعْرُوفًا
1: Ey peygamberin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Allah'tan korkuyorsanız sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin. Yoksa kalbinde hastalık olan kimse yanlış bir tamaha kapılır. Sözü ciddi ve münasip bir şekilde söyleyin.

0: اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
1: Evlerinizde oturun. Eski cahiliye devri kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılarak yürümeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizden sadece günah kirlerini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.
0: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَط۪يفًا خَب۪يرًا
1: Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz ki Allah her gizliliği bilir, her şeyden haberdardır.

0: اللَّهُ لَهُمْ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.
1: Gerçekten Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar, doğru sözlü erkekler ve doğru sözlü kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Allah'tan korkan erkekler ve Allah'tan korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkekler ve namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir bağış ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.
0: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا.
1: Allah ve Resulü herhangi bir işe hüküm verdiği zaman, İman eden bir erkek ve iman eden bir kadın için kendi işlerinde başka bir yol seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde doğru yoldan sapmış olur.
0: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذ۪ي أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْف۪ي ف۪ي نَفْسِكَ

0: المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا.
1: Ey Muhammed! Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de nimet verdiğin kimseye eşini yanında tut ve Allah'tan kork diyor, Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden ilişkisini kesince biz onu seninle evlendirdik ki bundan sonra evlatlıkları eşleriyle ilişkilerini kestikleri zaman onlarla evlenme hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir.

0: قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا.
1: Allah'ın peygambere farz kıldığı şeyleri yerine getirme hususunda ona bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçmiş olan peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir.

0: وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا
1: O peygamberler Allah'ın emirlerini tebliğ ederler. Allah'tan korkarlar. Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter.

0: وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا
1: Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
0: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَث۪يرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَص۪يلًا
1: Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin.

0: غفور وكان بالمؤمنين رحيما.
1: Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size rahmet eden Allah, sizin için istiğfar eden de onun melekleridir. Allah müminlere çok merhamet edicidir.
0: Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam ve a'adde lehum ecran kerime.
1: Allah'a kavuşacakları gün müminlere yapılacak esenlik temennileri selam sözü olacaktır. Allah onlar için bol bir mükafat hazırlamıştır.

0: ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
1: Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle ona çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.
0: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَب۪يرًا.
1: Sen iman edenlere kendileri için Allah tarafından büyük bir mükafat olduğunu müjdele.
0: وَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا.
1: Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter.

Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp sonra da kendilerine dokunmadan önce onları boşarsanız, üzerlerine sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Artık onlara bağışta bulunarak kendilerini güzel bir şekilde serbest bırakın.

0: يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: Ey peygamber, biz mehirlerini verdiğin eşlerini Allah'ın sana ganimet olarak verdiği savaş esirlerinden elinin altında bulunan cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Bir de kendisini mehirsiz olarak peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini nikahlamak istediği mümin kadını diğer müminlere değil de sırf sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Biz eşleri ve elleri altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı bildirdik ki sana herhangi bir zorluk olmasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Doğru.

0: في قلوبكم وكان الله عليما حليما.
1: Ey Muhammed, hanımlarından dilediğinin sırasını geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Sırasını geri bıraktıklarından istediğini yanına almanda da sana bir vebal yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olmasına, üzülmemelerine ve hepsinin de senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah sizin kalplerinizdekini bilir. Allah her şeyi bilir ve yumuşak davranır.

0: دينك وكان الله على كل شيء رقيبا.
1: Ey Muhammed! Bundan sonra başka kadınlarla evlenmek, bunları başka hanımlarla değiştirmek, güzellikleri hoşuna gitse bile sana helal değildir. Ancak elinin altında bulunan cariyeler hariç. Allah her şeyi hakkıyla gözetleyicidir.

0: أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما.
1: Ey iman edenler! Yemek vaktini beklemeksizin size izin verilip bir yemeğe davet edilmeniz hali dışında peygamberin evlerine girmeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin ve yemeği yiyince hemen dağılın. Sohbet etmek için de izinsiz girip oturmayın. Çünkü bu davranışınız peygamberi üzüyor. Fakat o size bir şey söylemekten çekiniyordu. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman onu perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Bundan sonra sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve onun eşlerini nikahlamanız asla caiz değildir. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır.

0: Peygamberin hanımları için babalarına, oğullarına, erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, mümin kadınlara ve ellerinin altında bulunan cariyelere görünmelerinde bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları, Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir.
1: İnna Allah ve melâiketehu yusallûne alennebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ.
0: Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle teslim olun.

Şüphesiz ki Allah'a ve Resulüne eziyet edenlere Allah dünyada da ahirette de lanet etmiş ve onlar için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.

mümin erkekleri ve mümin kadınları yapmadıkları bir şeyden dolayı incitenler, iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olurlar.

0: وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّح۪يمًا
1: Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Dışarı çıkarken örtülerini üzerlerine alsınlar. Bu onların hür ve namuslu bilinmelerine ve incitilmemelerine daha uygundur. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا.
1: Eğer münafıklar, kalplerinde hastalık olanlar ve şehirde kötü haber yayanlar bu hallerinden vazgeçmezlerse sana onlarla mücadeleyi emrederiz. Sonra orada seninle az bir zamandan fazla kalamazlar. Onlar lanetlenmiş olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve öldürülürler.

0: ile
1: Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunu budur. Sen de Allah'ın kanununu değiştirmeye asla çare bulamazsın.
0: يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا
1: Ey Muhammed! İnsanlar sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah'ın yanındadır. Ne bilirsin, belki kıyamet saati yakın da olabilir.
0: İnne Allaha la'anel kafirin ve a'adde lehum sa'ira.
1: Şüphesiz ki Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için alevli bir ateş hazırlamıştır.
0: Halidin fiha ebeden la yecidun veliyen ve la nasira.
1: Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Kendilerine hiçbir dost ve yardımcı da bulamazlar.

0: rasula.
1: Yüzleri ateşte yanıp çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik derler.

0: فيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا.
1: Yine onlar derler ki, ey Rabbimiz, biz yöneticilerimize, büyüklerimize itaat ettik de onlar bizi doğru yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara azabı iki kat ver ve onları büyük bir lanete uğrat.

0: قالوا وكان عند الله وجيها.
1: Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nitekim Allah onu onların söyledikleri şeyden beri tutmuştur. Musa Allah katında itibarlı bir kuldu.

0: يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.
1: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru bir söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.

Şüphesiz ki biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Şüphesiz ki o çok zalim ve çok cahildir.

0: وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Bu sebeple Allah, münafık erkekleri ve münafık kadınları, puta tapan erkekleri ve puta tapan kadınları cezalandıracak, iman eden erkeklerin ve iman eden kadınların da tövbelerini kabul edecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Sebe Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 54 ayettir. Sure içerisinde Seba hükümdarlığının zikri geçtiği için bu adla anılmıştır. Seba, Yemen'de bulunan bir bölgenin veya bir kabilenin adıdır. Bu kabile Belkıs zamanında Hazreti Süleyman'a iman etmiştir. Fakat daha sonra nankörlüğe düşüp kendilerine gönderilen peygamberleri inkar edince büyük bir sel felaketine uğramışlardır. Surede onlarla birlikte Süleyman ve Davud peygamberlerden ve Hazreti Muhammed'in bütün insanlara peygamber olarak gönderildiğinden söz edilmektedir. Ayrıca Allah'ın kudretine işaretle rızkın bol veya dar oluşunun onun takdirine bağlı olduğuna dikkat çekilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî lehû mâ fi's-semâvâti ve mâ fi'l-ardı ve lehu'l-hamdü fi'l-âhireh. Ve huve'l-hakîmü'l-habîr.
1: Göklerde ve yerde bulunanların hepsi kendisinin olan Allah'a hamdolsun. Ahirette de hamd yalnız ona mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.
0: Ya'lemu ma yalicu fil ardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minas semai ve ma ya'rucu fiha ve huver rahimul gafur.
1: Allah yerin içine gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. O çok merhametlidir, çok bağışlayıcıdır.

0: أكبر ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
1: İnkar edenler, kıyamet bize gelmeyecektir dediler. Ey Muhammed, de ki, hayır, öyle değil. Gaybı bilen Rabbime andolsun ki, kıyamet saati size mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi ancak apaçık bir kitaptadır.
0: لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Allah iman edip salih amel işleyenleri mükafatlandırmak için hepsini açık bir kitapta tespit etmiştir. İşte onlar için bir bağış ve güzel bir rızık vardır.

Ayetlerimiz hakkında bize aciz bırakmak için uğraşanlara gelince, işte onlar için çok kötü ve acı bir azap vardır.

Kendilerine ilim verilen kimseler, Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu, çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler.

Yine inkar edenler dediler ki, size tamamen dağılıp parça parça olduğunuz zaman yeni bir yaratılış içerisinde tekrar dirileceğinizi size haber veren bir adam gösterelim mi?

0: indeed.
1: O Allah'a karşı yalan mı uydurdu, yoksa kendisinde bir delilik mi var? Hayır, öyle değil. Ahirete inanmayanlar bir azap ve derin bir sapıklık içerisindedirler.
0: أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضِ

Onlar gökten ve yerden, önlerinde ve arkalarında bulunan şeyleri görmüyorlar mı? Eğer biz dilesek onları yere batırır veya üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Şüphesiz ki bunda Rabbine yönelen her kul için bir ibret vardır.

0: Biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik ve ey dağlar, onunla birlikte beni tesbih edip yankılanın ve ey kuşlar, siz de ona katılın dedik ve demiri ona yumuşattık.
1: En i'mel sabigatin ve kaddir fissardi ve i'melu salihan inni bima te'melune basir.
0: Davud'a demirden geniş zırhlar yap. Dokumada ölçüyü iyi takdir et. Hepiniz salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahyettik.

0: bir.
1: Süleyman'a da sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşü de bir aylık mesafe olan rüzgarı boyun eğdirdik. Ve ona erimiş bakır madenini kaynağından akıttık. Rabbinin izniyle onun emri altında çalışmakta olan cinler de vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıksa ona alevli ateşin azabını tattırırdık.

0: داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.
1: Cinler Süleyman için dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuzlar gibi çanaklar ve sabit kazanlar yaparlardı. Ey Davut ailesi, şükretmek için çalışın. Kullarımdan şükredenler pek azdır.

Biz Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü cinlere ancak değneğini yemekte olan bir ağaç kurdu göstermişti. Kurdun yemesiyle değnek çürüyüp Süleyman yere yıkılınca açıkça ortaya çıktı ki eğer cinler gaybı bilselerdi o aşağılayıcı azap içinde kalmazlardı.

0: رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
1: Andolsun ki Seba halkının oturduğu meskenlerde bir ibret vardır. Her bir ev sağdan ve soldan iki bahçeyle çevriliydi. Onlara peygamberleri tarafından Rabbinizin verdiği rızıktan yiyin, ona şükredin. Beldeniz güzel bir beldedir. Rabbiniz de çok bağışlayıcıdır denmişti.

0: değil.
1: Fakat onlar haktan yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların iki taraflı bahçelerini ekşi yemişli, acı ılgınlı ve içinde biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik.

0: Uğur.
1: Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle biz onları böyle cezalandırdık. Biz ancak nankörlük edenleri cezalandırırız.

0: وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين.
1: Biz Seba halkıyla içerisinde bereketler var ettiğimiz memleketler arasında nice görülebilen şehirler var ettik ve bunlar arasında yürümeyi takdire bağladık. Oralarda gece ve gündüz güven içinde gezip dolaşın dedik.
0: فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ

Onlarsa, "Ey Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzaklaştır," dediler ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları efsanelere çevirdik. Tamamen parçalayıp darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır.

Gerçekten iblis onlar hakkındaki zannını doğru çıkarmıştı. İman eden bir grup dışında hepsi de ona tabi olmuşlardı.

0: في شك وربك على كل شيء حفيظ.
1: Oysa iblisin onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Ancak biz ahirete iman edeni, onun hakkında şüphe içerisinde bulunandan ayırt edip bilelim diye ona bu fırsatı verdik. Senin Rabbin her şeyin üzerinde bir koruyucudur.

0: Ey Muhammed, de ki, Allah'tan başka ilah zannettiklerinizi çağırın. Onlar göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yer ve göğün yaratılış ve mülkiyetinde hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan hiçbir yardımcısı da yoktur.
1: وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

Onun huzurunda kendisine izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda sağlamaz. Nihayet onların kalplerinden korku giderilince birbirlerine "Rabbiniz ne söyledi?" derler. Şefaat edecekler de "Hakkı söyledi" derler. O çok yücedir, çok büyüktür.

Ey Muhammed, de ki, size göklerden ve yerden kim rızık veriyor? Yine de ki, elbette Allah veriyor. Biz veya siz birimiz doğru bir yol üzerindeyiz, yahut da apaçık bir sapıklık içindeyiz.

De ki, size bizim işlediğimiz suçtan bir şey sorulmaz. Bize de sizin işlediklerinizden bir şey sorulmaz.

0: De ki, Rabbimiz kıyamet günü bizi bir araya toplayacak, sonra da aramızda hak ile hüküm verecektir. O adaletle hükmeder ve her şeyi hakkıyla bilir.
1: قُلْ اَرُونِيَ الَّذ۪ينَ اَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: De ki, Allah'a nispet ettiğiniz ortakları gösterin bana. Hayır, onun hiçbir ortağı yoktur. Doğrusu o çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır.

0: Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer siz doğru sözlü kimselerseniz, bu vaat ettiğiniz azap ne zamandır derler.

İnkar edenler, biz bu Kur'an'a da ondan önceki kitaplara da asla inanmayız dediler. Sen o zalimleri Rablerinin yanında durdurulmuş birbirlerine söz atarlarken bir görsen. Zayıf düşürülmüş olan kimseler büyüklük taslayanlara, eğer siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk derler. 44. Kaset.

Büyüklük taslayanlar, zayıf düşürülenlere, size hidayet geldikten sonra sizi biz mi çevirdik? Hayır, siz zaten günah işleyen kimselerdiniz derler.

0: كَفَرُوا هَلْ يُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Zayıf düşürülmüş olanlar da büyüklük taslayanlara, hayır, siz gece gündüz hile düzenleyip Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı bize emrediyordunuz derler. Azabı gördükleri zaman da pişmanlıklarını içlerinde gizlerler. Biz de inkar edenlerin boyunlarına zincir halkalar takarız. Onlar ancak yaptıklarının cezasını görürler.

Biz herhangi bir memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın refah içerisinde şımarmış kimseleri, mutlaka biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz demişlerdir.

Yine biz mallar ve çocuklar bakımından daha çoğunluktayız ve bize azap edilecek değildir demişlerdi.

Ey Muhammed, de ki, şüphesiz ki benim Rabbim dilediği kimse için rızkı genişletir ve daraltır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için yaptıklarına karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içerisindedirler.

0: Ayetlerimiz hakkında bizi aciz bırakmak için uğraşanlara gelince, işte onlar azap içerisinde hazır bulundurulacaklardır.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ

De ki, şüphesiz ki benim Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve yine ona rızkı daraltır. Allah yolunda herhangi bir şey harcarsanız Allah onun yerine bir başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Allah insanların hepsini kıyamet günü mahşerde toplar, sonra meleklere "Bunlar mı size tapıyorlardı?" der.

Melekler de, seni tenzih ederiz. Bizim dostumuz sensin, onlar değil. Doğrusu onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu cinlere iman etmişlerdi derler.

O gün artık bir kısmınızın bir kısmınıza fayda ve zarar vermeye gücü yetmez. Biz zulmedenlere yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın deriz.

Ayetlerimiz onlara apaçık okunduğu zaman, bu ancak sizi babalarınızın tapmakta olduğu şeylerden çevirmek isteyen bir adamdır dediler. Bu Kur'an'da uydurulmuş bir yalandır dediler. Yine kendilerine geldiği zaman hakkı inkar edenler, bu apaçık bir büyüdür dediler.

Oysa biz onlara okuyacakları kitaplar vermemiştik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı da göndermemiştik.

Onlardan öncekiler de peygamberleri yalancı saymışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiklerimizin onda birine bile ulaşamadılar. Buna rağmen yine de benim peygamberlerimi yalanladılar. Fakat beni inkar nasıl oldu?

0: مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةِ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ
1: Ey Muhammed! De ki, ben size ancak bir öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkarsınız, sonra da düşünürsünüz. Sizin arkadaşınız olan peygamberde delilikten eser yoktur. O sadece şiddetli bir azabın önünde sizin için bir uyarıcıdır.
0: قُلْ مَا

0: De ki, ben sizden herhangi bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. O her şeye şahittir.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
0: De ki, şüphesiz ki benim Rabbim hakkı dilediğinin kalbine koyar. O gayıpları hakkıyla bilendir.
1: قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدِ
0: De ki, hak geldi, artık batıl bir şey ortaya çıkaramaz ve geri de getiremez.

De ki, ben eğer saparsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulursam bu da Rabbimin bana vahyettiği Kur'an sayesinde olur. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve kuluna çok yakındır.

Sen onları kabirlerinden kalkıp telaşa kapıldıkları zaman bir görsen. Artık hiçbir kaçış yoktur ve onlar yakın bir yerde yakalanmışlardır.

0: Onlar azabı görünce ona inandık derler. Ama uzak bir yerden, ta ahiretten imanı bulup almak onlar için nasıl mümkün olur? Oysa daha önce onu inkar etmişlerdi. Uzak bir yerden gayba atıp tutuyorlardı.
1: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ اِنَّهُمْ كَانُوا ف۪ي شَكِّمْ مُر۪يبِ
0: Artık daha önce benzerlerine yapıldığı gibi kendileriyle arzu ettikleri şeyler arasına bir engel çekilmiştir. Çünkü onlar endişeye düşüren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 45 ayettir. Adını birinci ayette geçen Fatır kelimesinden almıştır. Fatır, yaratan, yoktan var eden demektir. Gökleri ve yeri Allah'ın yarattığını, yoktan var ettiğini ifade etmektedir. Sure içerisinde Allah'ın nimetlerinden, şeytanın insana düşman olduğundan, insanın yaratılışından söz edilmekte, denizlere, gece ve gündüzün değişmesine, ay ve güneşin hareketlerine dikkat çekilmekte, kıyamet günü iyilerle kötülerin sonunun ne olacağına işaret edilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi fâtiris semâvâti vel ardı câilil melâiketi rusulen ulî ecnihatin mesnâ ve thulâthe ve rubâ'a.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a hamdolsun. O yarattığı varlıklarda dilediğini arttırır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: بعده وهو العزيز الحكيم.
1: Allah insanlar için herhangi bir rahmet açınca artık onu tutacak olan yoktur. Herhangi bir şeyi de tutarsa artık kendisinden sonra onu salacak olan yoktur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Ya eyyühen nâsü zkuru ni'metallâhi aleykum. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
1: Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size Allah'tan başka gökten ve yerden rızık verecek herhangi bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
0: وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ.
1: Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önce de nice peygamberler yalanlanmışlardı. Ama sonunda bütün işler yalnız Allah'a döndürülür.

Ey insanlar! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o aldatıcı şeytan Allah'a karşı sizi aldatmasın.

Şüphesiz ki şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe gireceklerden olmaları için davet ediyor.

İnkar edenler için şiddetli bir azap vardır. İman edip salih amel işleyenler için de bir bağış ve büyük bir mükafat vardır.

Kötü ameli kendisi için süslenip de onu güzel gören kimse de mi hidayet erenler gibi olacak? Şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Ey Muhammed! Artık canın onlara karşı hasretle tükenip gitmesin. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilir.

0: فأحيينا به فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور.
1: Rüzgarları gönderen Allah'tır. Rüzgarlar da bulutları harekete geçirir. Artık biz onu ölü bir beldeye sevk ederiz de onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölülerin dirilmesi de böyledir.
0: Men kana yuridul izzete felillahil izzetu cemi'a. İleyhi yas'adul kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfe'uhu.

Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki bütün şan ve şeref Allah'a aittir. Ona ancak güzel sözler yükselir. Onu da salih amel yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlara gelince, onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların hileleri boşa çıkacaktır.

Allah sizi önce bir topraktan, sonra da bir damla sudan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Onun bilgisi olmadan herhangi bir dişi gebe kalamaz ve doğuramaz. Herhangi bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen eksiltilmesi de mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: yuqinun.
1: İki deniz bir değildir. Şu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi kolaydır. Şu da tuzlu ve acıdır. Ama siz her ikisinden de taze et yersiniz ve takındığınız süs eşyaları çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için gemilerin denizde suyu yarıp gittiğini görürsünüz.
0: يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطَمِيرٍ.
1: Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka taptıklarınızsa bir çekirdek kabuğuna bile sahip olamazlar.

0: يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
1: Eğer onlara dua ederseniz duanızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin onları Allah'a ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse her şeyden haberdar olan Allah gibi haber veremez.

0: Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır. Eğer Allah dilerse sizi yok edip yerinize yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre güç değildir.
1: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا

0: لنفسه وإلى الله المصير.
1: Hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse onu taşımaya bir başkasını çağırsa, akrabası bile olsa ondan kendisine hiçbir şey yükletilmez. Ey Muhammed! Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim günahlardan temizlenirse kendi nefsi için temizlenmiş olur. Nihayet dönüş Allah'adır.
0: وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ.
1: Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık da bir değildir. Gölge ile sıcaklık da bir değildir.

0: Bunun gibi dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sense kabirlerde bulunan kimselere işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın.
1: İnna erselnâke bil hakki beşîran ve nezîrâ. وَاِنْ مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَى ف۪يهَا نَذ۪يرٌ
0: Şüphesiz ki biz seni hak ile bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Her ümmetten mutlaka bir uyarıcı gelip geçmiştir.

Ey Muhammed! Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Halbuki peygamberleri kendilerine apaçık ayetler, sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar getirmişlerdi. Sonra ben o inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmek nasıl oldu?

0: ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi. Biz onunla çeşitli renklerde meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde ve simsiyah yollar meydana getirdik.
0: وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ

İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Kulları içerisinde Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkar. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

0: Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar, gizli ve aşikar olarak kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umarlar.
1: لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ.
0: Çünkü Allah onlara mükafatlarını tam olarak verecek ve kendi lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir.
1: والذي

Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyettiğimiz şey, kendisinden öncekileri doğrulayıcı olan bir gerçektir. Şüphesiz ki Allah kullarından haberdardır, onları görmektedir.

Sonra biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras verdik. Onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yol tutar. Yine onlardan kimi Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte o büyük bir lütuftur.

0: ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
1: Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Onların oradaki elbiseleri de ipektir.

0: Onlar derler ki, bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki bizim Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir. O bizi lütfundan dolayı ebedi olarak kalınacak olan bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz. Orada bize bir usanç dokunmaz.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ

İnkar edenler için de cehennem azabı vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız.

0: فذوقوا فما للظالمين من نصير.
1: Onlar cehennemde, ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar, önce yaptığımızdan başka salih bir amel işleyelim diye feryat ederler. Allah onlara, öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da geldi. Öyleyse şimdi tadın azabı, zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur der.
0: İnna Allaha alimu gaybis semawati vel ard. İnnehu alimun bizatis sudur.
1: Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Doğrusu o kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.
0: Huvellezî cealekum halâife fil ard. فَمَنْ

0: ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا.
1: Sizi yeryüzünde halifeler yapan odur. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kafirlerin inkarı Rableri yanında kendileri için gazaptan başka bir şey arttırmaz. Kafirlerin inkarı zarardan başka bir şey arttırmaz.
0: قُلْ

0: منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا.
1: Ey Muhammed, de ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Onların yerden ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Yoksa biz kendilerine bir kitap verdik de onlar açık bir delil üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerine aldatmadan başka bir şey vaat etmiyorlar.
0: İnna Allaha yumsiku's semawati vel arda en tazula.

0: بعده إنه كان حليما غفورا.
1: Şüphesiz ki gökleri ve yeri yok olurlar diye Allah kudreti altında tutuyor. Eğer onlar yok olsa kendisinden sonra onları tutacak hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki o çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır.

0: من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا.
1: Müşrikler eğer kendilerine bir peygamber gelirse ümmetlerin herhangi birinden daha çok doğru yolda olacaklarına dair Allah'a bütün güçleriyle yemin etmişlerdi. Fakat kendilerine peygamber gelince bunun onlara nefretten başka bir katkısı olmadı.
0: İstikbaran fil ardı ve mekras seyyi ve la yahiqul mekrus seyyi illa bi ehlih.

0: tahvila.
1: Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü hileler yapmak istiyorlardı. Oysa kötü hile ancak sahibini sarıp kuşatır. Yoksa onlar öncekilerin kanunundan başkasını mı bekliyorlar? Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamayacaksın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma da bulamayacaksın.

0: بالقوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا.
1: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Oysa onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz ki O her şeyi bilir, O'nun her şeye gücü yeter.

0: bihi basira.
1: Eğer Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen yakalayıp cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onların azabını belli bir süreye kadar tehir ediyor. Süreleri geldiği zaman cezalandırılırlar. Şüphesiz ki Allah kullarına hakkıyla görür. Yasin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 83 ayettir. Adını baş tarafında bulunan Ya ve Sin harflerinden almaktadır. Yasin, İslam alimlerinin çoğuna göre ey insan, ey seyit anlamlarına gelmektedir. Her iki manaya göre de kastedilen Hazreti Muhammed'dir. Yasin suresi Kur'an'ın kalbi olarak nitelendirilmiştir. Faziletine dair birçok hadisi şerif vardır. Bu itibarla Yasin suresine Müslümanlar arasında ayrı bir özen gösterilmektedir. Surede inanmayanların durumundan, Antakya halkına gönderilen peygamberlerden ve onların tutumlarından, yeryüzünün ölümünden sonra tekrar dirilmesinin, geceyle gündüzün, güneşin ve ayın Allah'ın kudretinin delillerinden olduğundan, cennetlik ve cehennemliklerin durumlarından, öldükten sonra insanların tekrar dirileceklerinden söz edilmektedir.

0: ala siratin mustakim.
1: Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki ey Muhammed, sen elbette gönderilen peygamberlerdensin ve doğru bir yol üzerindesin.
0: Tenzilel azizir rahim.
1: Bu Kur'an çok güçlü ve çok merhametli olan Allah tarafından indirilmiştir.

0: Sen babaları uyarılmamış ve kendileri de gaflet içinde bulunan bir kavmi uyarmak için gönderildin.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Andolsun ki onların çoğu üzerine azap sözü hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.

Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine kadar dayanmıştır. Bu yüzden kafaları yukarıya kaldırılmış durumdadır.

Biz onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece onları bürüyüp örttük. Artık göremezler.

0: الرَّحِيمِ
1: Sen ancak Kur'an'a tabi olan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte onu bir bağış ve güzel bir mükafatla müjdele.
0: İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve atharahum ve kulle şeyin ehsaynahu fi imamin mubin.
1: Şüphesiz ki biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların önden gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp kaydetmişizdir.

Muhammed, sen onlara Antakya şehir halkını misal ver. Hani oraya peygamberler gelmişti.

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik de onların ikisini de yalanlamışlardı. Biz de o peygamberleri bir üçüncüsüyle desteklemiştik. Peygamberler, şüphesiz ki biz size gönderilmiş peygamberleriz demişlerdi.

Antakya şehir halkı da, siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman olan Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz, demişlerdi.

Peygamberler dediler ki, Rabbimiz biliyor ki biz size gönderilen peygamberleriz. Bize düşen sadece apaçık tebliğdir.

0: إنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم.
1: Şehir halkı onlara, biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Bu sözünüzden vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size acı bir azap dokunur dediler.
0: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
1: Peygamberler de sizin uğursuzluğunuz kendinizdedir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz dediler.

Şehrin en uzak yerinden koşarak bir adam geldi ve dedi ki, ''Ey kavmim, peygamberlere uyun, sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir.''

0: Ben hiç ondan başka ilahlar mı edinirim? Eğer Rahman olan Allah bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda vermez ve onlar beni kurtaramazlar. O zaman ben apaçık bir sapıklık içinde kalırım. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Gelin beni dinleyin.
1: قِيلَ دَخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ
0: Ona öldüğünde cennete gir denilince, keşke benim kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendisine ikram edilen kimselerden kıldığını bilselerdi dedi.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Allah.

الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا

لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقربه فيرقى.

الحلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: Kayser FM. Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar. Zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
13: يا رحمن.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
13: Özel FM
15: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
16: Allahümme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme khuz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul khawf mink ve enza' min kulubihimul khawf minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاذ نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Allah'a hamdü sena ederiz. Ona döneriz. Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü amellerden ona sığınırız. Allah'ın doğru yola eriştirdiğini kimse yoldan çıkaramaz. Allah'ın şaşırttığını da kimse yola koyamaz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir. Eşi ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey Allah'ın kulları! Allah'tan korkmanızı, ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Ey insanlar! Bugününüz nasıl mukaddes bir gün, bu ayınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehirse, biliniz ki canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar bu mukaddes gün, bu mukaddes ay, bu mukaddes şehir gibi yek diğerinize karşı mukaddestir. Bunlara tecavüz haramdır. Ashabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız. Bugünkü her türlü hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski adetlere dönerek birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunup doğrudan işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermeniz gerekir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyeden kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu, amcam Abbas'ın faizidir. Ashabım, cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu amcazadem Rebya'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurma gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınlarınızı Allah emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki haklarınız, onların aile yuvanızı sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemesidir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları men edebilirsiniz. Kadınlarınızın da sizin üzerinizdeki hakları meşru bir şekilde her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir. Onlar sizin haklarınıza riayet etsinler. Siz de onlara nezaketle muamele ediniz. Bir kadının kocasının izni olmadıkça onun malından bir şeyi başkasına vermesi helal olmaz. Ey müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi anlayınız. Muhakkak ki Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır. hiç kimsenin başkaları üzerinde üstünlüğü yoktur. Şeref ve üstünlük ancak faziletledir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bütün Müslümanlar kardeştir. Eşit hakka sahiptir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir şeye, bir hakka tecavüz etmek, gönül rızası olmadıkça başkası için helal olmaz. Haksızlık yapmayın. Haksızlığa da boyun eğmeyin. Başkalarının haklarını gasp etmeyin. Sakın benden sonra kafirlerin yaptığı gibi birbirinizle boğuşmayın. Ashabım, kendinize de zulmetmeyin. Kendinizin de üzerinizde hakkı vardır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını Kur'an'da vermiştir. Varise vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün Müslümanların ilencine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi kimselerin ne tevbelerini ne de şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Her cani kendi suçundan sorumludur. Hiçbir caninin işlediği suçun cezasını evladı çekemez. Hiçbir evladın suçundan da babası mesul edilemez. Ey insanlar! Aşırı gitmekten sakının. Evvelkilerin mahrum olmalarının sebebi dinde ifratlarıydı. Hac usullerini benden öğrenin. Ey müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ey insanlar! Allah'a ibadet edin. Beş vaktinizi kılın. Ramazan orucunu tutun. Emirlerime itaat edin. O takdirde Rabbinizin cennetine girersiniz. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha hiç buluşamayacağım. Bu nasihatlerimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki kendisine bildirilen kimse burada bulunanlardan daha iyi anlayarak daha iyi muhafaza etmiş olur. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne dersiniz? Risaletimi tebliğ ettim mi? Vazifemi yaptım mı? Evet. Yemin ederiz ki tebliğ ettin. Bize vasiyet ve nasihatte bulundun. Böylece şehadet ederiz. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Nafile ibadetlerle ona yaklaş. Geceleyin namaz kılmak, en azından ayda 3 gün oruç tutmak, kalbi ve lisani zikri çokça yapmak ve çeşitli hallerde varit olan dualarla meşgul olmak bu kabildendir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 7.
12: 7.
11: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
13: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
14: Bölüm 2. Tövbe ve Allah'tan affedilmeyi istemek. Hadis 18. Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Ömer İbnil Hattab'dan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah onun tövbesini kabul eder. Hadis 19. Zir İbni Hubeyş, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: mestler üzerine nasıl mesh edileceğini sormak üzere Safvan İbni As-Sâlin yanına gitmiştim. Zir, bana niçin geldin diye sordu. Ben de ilim öğrenmek için deyince şunları söyledi: melekler ilim öğrenenlerden hoşlandıkları için onlara kanat gererler. Ben de abdest bozduktan sonra mesler üzerine nasıl meshedileceği kalbimi kurcaladı. Sen de Hazreti Peygamber'in ashabından olduğun için onun bu konuda bir şey söylediğini işitmişsindir diye sormaya geldim. Saffan, evet duydum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta bulunduğumuz zaman mestleri 3 gün 3 gece çıkarmamayı, abdest bozduktan ve uykudan sonra bile mestlere meshetmeyi, ancak cünüp olunca mestleri çıkarmayı emrederdi, dedi. Onun sevgiye dair bir şeyler söylediğini işittiniz mi, dedim. Evet, işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferde beraberken bir bedevi gür sesiyle "Ya Muhammed!" diye bağırdı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun sesine yakın bir sesle "Gel buradayım!" diye cevap verdi. Ben bedeviye "Yazıklar olsun sana. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındasın. Sesini kes. Yüksek sesle bağırmanı Allah yasakladı," dedim. Bedevi, "Vallahi sesimi kısmam," dedi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben, "Bir kişi bir toplumu sever. Fakat onlar gibi hayırlı ameller yapamadığından onlara ulaşamazsa bu kimsenin durumu nedir?" deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Kişi kıyamet gününde sevdikleriyle beraberdir," diye buyurdular. Saffan İbn Assal sözüne devam ederek dedi ki, "Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda uzun uzadıya konuştu. Hatta batı taraflarında bulunan bir kapıdan bahsetti. Bu kapının genişlik mesafesi yaya yürüyüşüyle 40 yıl veya 70 yıl genişliğindedir," buyurdu. Şam taraflarının hadis rivayet edenlerinden Süfyan İbni Uyeyne dedi ki, "Allah gökleri ve yeri yarattığı günden beri bu kapıyı tövbe edenler için açık bırakmıştır. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır." Hadis 20. Ebu Said Sa'd İbni Malik İbni Sinan el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle 99 kişiyi öldürmüş bir adam vardı. Bu kimse yeryüzünde en büyük bilgi sahibinin kim olduğunu soruşturdu. Ona bir rahibi haber verdiler. Bu adam rahibe giderek, "99 adam öldürdüm. Tevbe edebilir miyim? Kabul olur mu?" diye sordu. Rahip, "Hayır, edemezsin. Kabul olmaz," deyince onu da öldürerek sayıyı 100'e tamamladı. Sonra yeryüzünün en bilginini soruşturdu. Ona bir alim kişiyi tavsiye ettiler. Onun yanına vararak 100 kişiyi öldürdüğünü, tövbe edip edemeyeceğini, kabul edilip edilmeyeceğini sordu. O alim, "Elbette edebilirsin, kabul olur. İnsanla tövbesi arasına kim girebilir ki? Sen falan yere git. Orada Allah'a ibadet eden insanlar var. Sen de onlarla beraber Allah'a ibadet et. Sakın kendi memleketine geri dönme. Çünkü orası kötü bir yerdir," dedi. Adam denilen yere gitmek üzere yola çıktı. Tam yolu yarılamıştı ki ölüm onu yakaladı. Rahmet melekleriyle azap melekleri adam hakkında münakaşaya tutuştu. Rahmet melekleri, "Adam tövbe edip kalben Allah'a yönelerek geliyordu," dediler. Azap melekleri ise, "O adam hayatında hiç iyilik yapmadı ki," dediler. Derken insan şekline girmiş bir melek çıka geldi. Melekler onu aralarında hakem tayin ettiler. Hakem olan melek, "Geldiği yerle gideceği yerin arasındaki mesafeyi ölçün. Hangisine daha yakınsa ona göre muamele yapın," dedi. Melekler ölçtüler. Gitmek istediği yerin daha yakın olduğunu gördüler. Ve rahmet melekleri onun ruhunu alıp götürdüler. Başka bir sahih rivayette ise, "Gideceği hayırlı köy, geldiği kötü köyden bir karış daha yakındı. Bunun üzerine tövbe eden kişiyi salih kişilerden kıldılar." Başka sahih bir rivayette ise, "Allahü Teala tövbe edeceği yere, köye biraz yaklaş, kendi köyüne ise biraz uzaklaş," diye vahyetti, emretti. Ve sonra, "Geldiği köy ile gideceği köyün arasını ölçünüz," dedi. Melekler ölçtüler. Gitmek istediği yerin geldiği köyden bir karış daha yakın olduğunu gördüler. Ve böylece affedildi. Başka bir rivayette ise, "Adam yönünü salih köye doğru çevirdi."
13: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
0: Özel FM 103.2. Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
2: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş.
3: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
2: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
3: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
12: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
16: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeni programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Bir hakikat yolcusu. Evet, asıl mühim olan ve insana değer kazandıran şey sevmek değil, sevilmektir. Özellikle de bu mesele Yüce Allah'la ilgili olursa bu hükmün önemi birkaç kat daha artar. Yani asıl mühim olan Yüce Allah'ı sevmekten de öte onun tarafından sevilmektir. Ancak şunu asla unutmamak gerekir ki sevilmenin en önemli ve gerekli şartı da sevmektir. Yani sevmesini bilmek, incitmeden sevmek, istenildiği gibi sevmek, gereği gibi sevmek ve karşılıksız sevmektir. İşte bir insan Allah'ı gereği gibi severse elbette ki Allah da onu sever. Sevmesinin belirtisi olarak o kulun yardımcısı olur. Dünyevi ve uhrevi her türlü işinde hikmetinin gereğine göre elinden tutar, başarıdan başarıya koşturur. Onu aziz ve üstün kılar. Onu insanlara, cinlere ve meleklere sevdirerek başkalarına örnek ve rehber yapar. İşte cennetin hasretini ve özlemini çektiği Hazreti Selman-ı Farisi de bu şerefe mazhar olanlardan, yani Allah tarafından sevilen ve sevildiği aleme ilan edilen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında apayrı bir yeri bulunan şerefli bir sahabidir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: Allah bana ashabımdan hususi olarak 4 kişiyi sevdiğini bildirdi ve benim de onları sevmemi emretti. Bunlar Ali, Miktat bin Esved, Selman ve Ebu Zer'dir. Diğer bir hadisinde de cennet şu 3 kişinin hasretini çekmektedir: Ali, Ammar bin Yasir ve Selman buyurmuşlardır. Hazreti Selman radıyallahu an, Yüce Allah'ın verdiği ve Habibi Edibine onu sevmesini emrettiği, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin de Selman bizdendir, Ehl-i Beytimizdendir iltifatıyla taltif edip sonsuz beşaretlere ve saadetlere erdirdiği, cennetin derin hasretini ve özlemini çektiği ve kendisini 4 gözle beklediği son derece yüce bir şahsiyettir. Bunun bir kısım nedenlerine gelince, Hazreti Selman Farslılardan ilk Müslüman olan kimsedir. Hazreti Selman İran'da Mecusiler arasında dünyaya gelmiş ve küçüklüğünde onlara yıllarca hizmet etmiştir. Fakat bununla hiçbir zaman tatmin olmamıştır. Bu yüzden de Şam'a giderek orada Hristiyan olmuş ve bir müddet kiliseye devam ederek hizmette bulunmuştur. Ancak orada aradığı mutluluğu ve beklediği huzuru bulamamış ve onların ileri gelenlerinde gördüğü haksızlıklar ve sahtekarlıklar sonunda kiliseden iyice soğumuştur. Hazreti Selman batıl ve boş şeylerle bir türlü tatmin olmuyor ve tatmin olmaması aslında da gayet normaldi. Çünkü o daima hakkı arayan ve hakikati kovalayan, daha iyiye ve daha güzele hasret duyan ama batıl ve manasız şeylerle asla tatmin olmayan çok yüce bir ruha, çok temiz bir vicdana ve çok sağlam bir karaktere sahiptim.

Hazreti Selman daha sonraki yıllarda başından birçok badire geçtikten sonra bazı hakikatlere aşina olan bir papazın tavsiyesi üzerine bir kervana katılmış ve Hicaz bölgesine doğru gitmişti. Ancak kervandakiler onun malına ve eşyasına el koymuş, sonra da onu Medine Yahudilerinden birisine köle olarak satmışlardı. Hazreti Selman, Medine'de köle olarak hayatını sürdürdüğü zamanlarda İslam'da Mekke'de atağa geçmiş, etrafa yayılmaya ve tatlı sesini aleme işittirmeye başlamıştı. Öyle ki bu ses ta Medine'ye kadar ulaşmıştı. Derken bir gün gelmiş ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye hicret etmişti. Bunu duyan ve papazın kendisine yaptığı tavsiyeleri hatırlayan Hazreti Selman, her türlü zorluğa katlanarak, her türlü eza ve cefayı göğüsleyerek ve her ne pahasına olursa olsun diyerek, akşam hava kararınca bir fırsatını buldu ve henüz Kuba'da bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardı. Orada onun mübarek ve feyizli sohbetlerine katılıp sözlerini dinledi ve göklerde aradığını yerde bulmuşçasına sevinerek onun İslam'a olan davetini kabul edip peygamberliğini tasdik etti. Hazreti Selman artık Müslüman olmuştu, hem de her şeyiyle Müslüman olmuştu. Hazreti Selman radıyallahu an Müslüman olmasıyla birlikte maddi köleliği son bulmamıştı. Ama ruhundaki bütün gurbetlikler, hasretler, iniltiler ve ızdıraplar birden son bulmuş ve ruh planında gerçek hürriyete ve gerçek huzura kavuşmuştu. Nitekim daha sonraki yıllarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin irşadı ve rehberliği ve sahabe-i kiramın da maddi yardımlarıyla maddi köleliği de sona erecek ve kendisini bütünüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine ve hizmetine verecekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her zaman olduğu gibi Ahzab denilen Hendek Savaşı'ndan önce de ashabıyla istişare etti. Bunun üzerine ashab efendilerimizin pek çoğu görüş ve düşüncelerini açıkladı. Bu arada Hazreti Selman da düşüncelerini açıkladı ve "Ya Resulallah, bizler İran'da düşman süvarilerinin hücumuna karşı bazen etrafımızı hendeklerle çevirirdik. Şimdi de böyle yapsak olmaz mı?" teklifinde bulundu. Hazreti Selman'ın bu hikmetli fikri, başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün ashab efendilerimiz tarafından cazip bulundu ve vakit geçirilmeden tespit edilen yerlerde hendekler kazıldı. Müşrikler saldırıya geçip de Medine'nin girişinin geçilemeyecek kadar büyük hendeklerle çevrili olduğunu gördüklerinde neye uğradıklarını ve ne yapacaklarını şaşırdılar ve uzun bir kuşatmadan sonra perişan bir vaziyette gerisin geriye yüzleri üstü dönmek zorunda kaldılar. Böylece Yüce Allah'ın yardımı ve Hazreti Selman'ın isabetli teklifi sayesinde İslam ordusu galip gelmiş ve büyük bir tehlikeyi daha bertaraf etmiş oldu. Hazreti Selman radıyallahu an sürekli Efendimizle birlikteydi. Bu itibarla da ilimde çok seçkin bir mertebeye ulaştı. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında "Muhakkak ki Selman ilimle dolmuştur" buyurduğu gibi Hazreti Ali de onun hakkında "Öncekilerin ve sonrakilerin ilmi Selman'dadır. O tükenmez bir denizdir" diyerek onun ilmindeki rütbesini ve değerini teslim etmiştir. Hazreti Selman radıyallahu an basit ve sade bir hayat yaşardı. Köle olduğu yıllarda nasıl giyiniyor ve neleri yiyip içiyorduysa,
Medain valisi olduğunda da aynı hal üzereydi. Yani o sürekli olarak tevazu yolunu seçen ve her türlü şatafattan uzak durmasını bilen birisiydi. Hazreti Selman radıyallahu an emrinde çalıştırdığı kimselere karşı çok nazik ve yumuşak davranır, onlara gayet iyi muamelede bulunur, onları ağır işler altında ezmez ve işlerine yardımcı olurdu. Hazreti Selman radıyallahu an aynı zamanda çok cömert bir insandı. Valiyken aldığı maaşını hemen fakirlere dağıtırdı. Kendi ihtiyaçlarına gelince onları sepet yaparak karşılamaya çalışır ve artan kısmını da yine fakirler arasında bölüştürürdü. Hazreti Selman radıyallahu an dost ve hasta ziyaretine de çok önem verirdi. Dostlarını sık sık ziyaret eder ve bu ziyaretleri herhangi maddi bir çıkar gözetmeksizin sadece Yüce Allah'ın rızası için yapardı. Hazreti Selman radıyallahu an üç şeye güler ve üç şeye de ağlardı. Güldüğü şeyler şunlardı: ölüm kendisini aradığı halde dünya için hala ümit besleyen kimse, Yüce Rabbi kendisinden gaflet etmediği ve kendisini her zaman gördüğü halde bundan habersiz bir şekilde Yüce Allah'tan gaflete düşen kimse, Yüce Rabbinin rızasını mı yoksa gazabını mı kazandığını bilmediği halde ebediyen kurtuluşa ermiş bir hava içerisinde kahkahayla gülen kimse. Ağladığı şeyler de şunlardı: peygamberimizden ve ashabından ayrı kalışına, ölüm döşeğinde ölümün zorluklarıyla karşılaşacağına, kıyamet gününde hesaptan sonra Allah'ın huzurundan ayrılırken cennete mi yoksa cehenneme mi gideceğini bilemeyişine. Hazreti Selman radıyallahu an bir defasında hastalandığında Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu an onun ziyaretine gitmiş ve onu ağlar bir vaziyette bulmuştu. Bunun üzerine ona, niçin ağlıyorsun? Halbuki vefat edersen en sevgili arkadaşlarına kavuşacaksın. Havzu Kevser başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle buluşacaksın. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz senden hoşnuttu deyince Hazreti Selman radıyallahu an ona şu cevabı verdi ve ben ölümden korktuğumdan veya dünyadan ayrılmak istemediğimden dolayı ağlamıyorum. Beni ağlatan şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu tavsiyesidir: dünyada sizden birinizin sahip olacağı mal bir yolcunun taşıyacağı azık kadar olsun. Halbuki çevreme bakıyorum, bunca servetim var buyurmuştu.

Hazreti Selman'ın sahip olduğu bütün eşyaları ancak 15 dirhem değerindeydi. Hazreti Selman radıyallahu anh vefat anının yaklaştığını hissettiğinde hanımını yanına çağırdı ve ona "Bugün ziyaretçilerim gelecek. Onun için sen şu kapıları açık tut. Çünkü onların hangi kapıdan girmek isteyeceklerini bilmiyorum. Hem sana saklaman için verdiğim miski getir. Onu suda ıslatarak iyice karıştır ve meydana gelen kokuyu yatağımın etrafına serp. Çünkü ziyaretime gelecek olanlar yemek yemezler ama güzel kokudan çok hoşlanırlar. Sen söylediklerimi bir an önce yap. Sonra da aşağıya in," dedi. Mübarek hanımı söylediklerini aynen yaptı. Aşağıya inince yukarıda bir kısım fısıltılar duydu. Yukarıya çıktığındaysa Hazreti Selman'ın mübarek ruhunu teslim ettiğini gördü. İşte Yüce Allah tarafından sevilmeyi hak eden bereketli bir hayatın herkese örnek olacak olan bazı kesitleri. Ey Mekke, ey Medine, ey Kudüs, ey Bedir, Uhud, Hendek, ey Kehf, Hira ve Sevr, ey Mümini Ali Firavun, ey Asiye, ey Habibi Neccar, ey Aşere-i Mübeşşire, ey İslam'ın ilk çilekeşleri ve ey Ehl-i Beyt, ey Ashab-ı Kiram, ey Tabi'in-i İzam, ey Tebe-i Tabi'in-i Fiham Efendilerimiz, ey Yemen, Şam, Mısır, Küfe, Bağdat, Basra ve Buhara, ey Kudüs, ey Cebeli Tarık, ey Urfa, Kayseri, Konya, Bursa, İstanbul, Çanakkale, Isparta, Kastamonu ve İzmir. Siz var ya, gerek beldenenizde, gerek insanlarınızda, gerekse temsil ettiğiniz misyonunuzda Yüce Allah'ın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere ve neslimize birer emanetisiniz. Allah'ın yardımıyla ve gücümüzün yettiğince sizi asla terk etmeyecek ve sizi kesinlikle unutmayacak, sizinle iftihar edecek ve sizin temsil ettiğiniz mana ve muhtevanızı hayatımızın sonuna kadar müdafaa ve muhafaza edeceğiz. Bu düşüncelerle merhum Mehmet Akif'in tazarru ve niyazına aynen katılıyor. Hatta niyet planında daha geniş bir sahayı düşünerek şevk ve iştiyakla, azim ve gayretle şöyle diyoruz: ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inanım.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığını duyan bir küçük kuş, gagasına bir damla su alıp geldi ve ateşi söndürmek için o bir damla suyu ateşin üzerine bıraktı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ona dedi ki, kuş kardeş, kanatlarına dikkat et, hem senin gagandaki su bu ateşi söndürmeye yetmez. Kaldı ki sonunda yine yüce Rabbimin dediği olur. Buna karşılık o mübarek kuş şöyle cevap verdi. Ben de bunun böyle olduğunu biliyorum. Fakat istedim ki safım belli olsun, dostluğumuz belli olsun. İşte bu garip ve biçare de aklından ve kalbinden süzülen birkaç damlacık gözyaşıyla sadece gözlerini parlatmak, kimliğini belirtmek ve safını belli etmek istemiştir. Azizim, sen Nemrutların yaktıkları fitne ateşlerine odun taşıyanlardan değil, masum ve hasbi insanların kurtulması için o ateşe su taşıyanlardan olmaya bak. Her türlü muvaffakiyet ve güzel neticeler ancak Yüce Allah'tandır. Öyleyse her türlü başarı sadece Yüce Allah'tan bilinmeli ve yalnız O'na şükredilmelidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
10: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji.com 0212 916 23 61.
12: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
6: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
13: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
14: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, yüce Rabbimize hamd ederek, onun Resulüne salat ve selam ederek sözlerime başlarım. Bugünkü konumuz Kur'an'da rızık kavramı üzerinde duracağız inşallah. O muttakiler, takva sahipleri ki gayba iman ederler, namazı ikame ederler, dosdoğru kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Evet, bu infak edeceğim rızık nedir Kur'an'da? Evvela sözlük manası üzerinde durursak, razeka fiilinden türemiş bir isimdir rızık, çoğulu erzaktır, Türkçemize de geçmiştir biliyorsunuz. Faydalanılması için verilen bağış, pay, hisse, nasip, haz, gıda ve mutlaka kendisiyle faydalanılan şey anlamlarına gelir. Rızık dünyada ve ahirette verilen pay ve hisse demektir. Rızık kendisinden faydalanılan şey veya bir canlının yaşayabilmesi, gelişebilmesi için Allah'ın o canlıya sevk ettiği şey demektir. Sözlük manası böyleyken bir de terim manası, dini manası nedir onun üzerinde duralım. Rızık, Allah'ın her canlıya zevk ve faydalanma nasip ettiği şeydir. İster mülk olsun, olmasın, yenilen, içilen veya diğer şekillerde kullanılmasından faydalanılan mallara uygun olduğu gibi, bir insanın evladı, eşi, gayret ve işi, ilim ve bilgilerini dahi içine almaktadır. Fakat hepsinde de faydalanmış olmak şartı vardır. Bu faydalanma, dünyaya ve ahirete ait faydalanmadan daha geneldir. Buna göre dini ve dünyevi bilfiil faydalanılmayan mal, mülk, evlat ve aile, ilim ve bilgi rızık olmamaktadır. Demek ki rızkın temel özelliği ondan faydalanması kişinin. Faydalanmadığı şey kendinin bile olsa, malik mülkü bile olsa rızık olarak sayılmıyor. Bu şekilde bir şey çeşitli faydalanma şekillerine göre farklı kimselerin rızkı olabilir. Fakat malından, gücünden, ilminden faydalanmayanlar rızıklanmış değillerdir diye Elmalı'nın böyle rızka getirmiş olduğu bir tarif var değerli dinleyenler. Rızkın diğer tarifleri de var. Mesela Taha 131. Allah'ın yarattıklarına hayırdan verdiği ve kendisiyle faydalanan her hayır rızıktır. Bunu açıklayan mahiyette de şu ayet meali vardır. Rabbinin rızkı hayırdır, hayırlıdır. Rızık, Allah'ın kullarına ve bütün hayvanlara takdir edip yarattığı ve onların gıdalandığı şeylerdir. Her olacak şey Allah'ın ilminde belli olduğundan her yarattığına ne yiyecek ve ne içecek ise Allah'ın ilmiyle meydana gelmiş ve takdir edilmiş olup rızık da takdir edilmiştir. Herkes kendisi için takdir edilen rızkını yer. Kimse kimsenin rızkını yiyemez. Bir kimse rızkını tüketmeden, kendisi için takdir edilen rızkını yemeden asla ölmez. Rızkı yaratan, rızkı veren ancak Allah'tır. Doğru yoldan kazanıldığında helal, gayrimeşru yoldan kazanıldığında da haram olur. Fakat her ikisi de rızık denilir. Bazı alimlerimiz rızık insan ve diğer bütün canlıların sadece beslenip yaşamalar için yedikleri ve içtikleri yiyecekler, içecekler yani besinlerdir derler. Bazı alimlerimiz ise tarifi daha geniş tutarak rızkı şöyle tanımlamışlardır. Rızık, Allah'ın bütün canlılara yiyip içerek gıdalanmaları ve faydalanmaları için lütfettiği şeylerdir. Bu tanıma göre rızkın içerisine yiyecek, içecek ve insan hayatını sıcak ve soğuktan korumaya yarayan elbise, kalacağı mesken, ev gibi şeyler de girmektedir. Bu tariflerden sonra Kur'an'da rızık nedir? Kur'an neye rızık diyor? Sınırları, alanları nedir? Bu konuda biraz duralım. Rızık kelimesi türevleriyle birlikte Kur'an-ı Kerim'de 124 yerde geçtiğini görüyoruz. Kur'an'a göre rızık ya doğrudan doğruya veya sebeplendirme yoluyla Cenab-ı Allah'a aittir. İnsanlara verilen rızka konu teşkil eden şeyler değişiktir. Mesela bir sayarsak et yenen hayvanlar, nebati ürünler, meyveler, gerek insanların gerek diğer canlıların gıdaları, yiyip içilen şeyler, cennettekilere verilecek rızıklar, yağmur, bunlar hep Kur'an'da
rızka konu teşkil eden maddeler olarak sayılmıştır değerli dinleyenler. En çok rastlanılan durum rızkın konusunun tayin olunmayıp müphem ve genel bırakılmasıdır. Bu ise rızıklandırmanın kapsamını genişletmektedir. Bakara suresinde sözlerimize başlarken okuduğumuz 3. ayeti kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda infak ederler, harcarlar. Genel ifadesi rızkın içine birçok şeyi dahil etmiştir. Aynı mal, nakit para, gıda olacak şey, hatta bedeni kuvvetle yardım, bilgisiyle faydalı olmak gibi hepsi bunların rızık ve infak kapsamına girer. Rızık manevi nimet içinde kullanılır. Manevi nimetlerin en önemlisi nübüvvet yani peygamberlik ve hidayet anlamında kullanılmıştır Kur'an'da. Rızık kelimesi bunların dışında yerden ve gökten gelen yaşama vesileleri, uhrevi fazilet ve nimetler, teşekkür, servet, mal ve mülk anlamlarında kullanıldığını görürüz. Kur'an Allah'ın rızıklandırma yani terzik fiiline muhatap olanları da çeşitli hayat tabakalarından bütün canlılar, bütün insanlar, şehitler ve cennet gibi gruplara ayırdığını görürüz. Her canlının rızkını tekeffül eden Allah bu rızkı onlara dilediği gibi farklı ölçülerde vermektedir. Allah'ın ilminde bir insanın ömrü boyunca yiyeceği rızıklar bellidir. Bir insan dağlar kadar mal ve yiyecek kazansa, onun ömrü boyunca bundan yiyeceği ve midesini alacağı miktar ile sınırlıdır. Kazandığı mal ve yiyeceklerin hepsini midesine doldurma gücü ve imkanı yoktur. Bu sebeple bir mümin kazandıklarından ihtiyaç fazlasını muhtaçlara vererek manevi rızık yani ahiretteki azığını kazanmaya çalışması Allah'ın emrettiği güzel bir davranıştır. Allah erişilmesi hatta kavranılması imkansız bir ilim ve vukufla bütün yarattıklarının rızkını tayin edip yaratmış ve onların istifadelerine sunmuştur. Ağaçlarda meyveler, tahıllar, canlılardan elde edilen gıdalar, barınmamız, örtünmemiz, yaşamımızı sürdürmemiz için icat ve halk ettiği, yarattığı her şey bizim için rızıktır. Fakat ihsan buyrulan bu rızıklardan faydalanabilmemiz, çalışıp elde etmemize bağlıdır. Ekeceğimiz, hizmet edip yetiştireceğiz, değerleyeceğiz, gayret ederek bir şeylerin üremesine katkı sağlayacağız ve neticede yararlanacağız. Çünkü Necm suresi 39 insan için kendi çalışmasından, sayinden, emeğinden başka bir şey yok. Meyveler de elbette rızkımızdır ama önce ağacı dikeceğiz, sonra yetiştireceğiz, bakımını yapıp meyvesini o zaman derlemek hak etmiş olacağız, yiyeceğiz yani. İnsan isterse açlık grevi yapar ve yemez. İsterse emredilen yoldan giderek helalinden, isterse yasak edilen yoldan giderek haramından rızıklarını kazanabilir. Rızkı yaratan ve veren Rezzak-ı Alem olan Allah'tır. Hangi rızkın ve rızkı elde etme biçiminin haram olduğunu tayin edip bildiren de O'dur. O halde rızkın haram olması durumu nedir? Burada bir konu başlığı geldi değerli dinleyenler. Evet. Rızkın haram olması iki şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Biri bizatihi haram olan yani kendiliğinden zatı itibariyle haram olan mesela sarhoşluk veren şeyler, ölü hayvan, domuz eti gibi bunlar haram. Bir de diğeri aslında bizzat kendisi helal olduğu halde elde ediliş şekliyle haramlaşan, harama dönendir. Mesela çalınan bir şey. Zulümle elde edilen gibi. Mesela bir ekmek normalde Allah'ın helal ettiği insanların yiyebileceği bir şey. Fakat siz onu bizzat alın terinizle kazanmadan bir başkasından hakkı olarak çalarsanız işte o aslında helal olduğu halde harama dönüşmüş olur sizin için, çalan için. Fakat bütün bu haramlar tek esasa dayanır. O da Allah'ın hudududur, sınırıdır, yasaklamasıdır. Dolayısıyla rızık Allah'ın mübah kılması ve yasağına göre helal ve haram oluyor. Yoksa Allah kullarından bir kısmına helal, bir kısmına haram rızık veriyor değil, insanlar bunu kendileri helal ve haramı tercih ediyorlar. Yani Allah sadece rızık veriyor ama elde etmek için tutulan yola göre ya da bizatihi haram kılınmış olanı kullanan haram yemiş oluyor. İnsanların haram olan yollarla rızıklarını elde etmelerine Allah'ın rızası yoktur.
Haram lokmada hiçbir hayır yoktur. Onun için müminler haram olan yollardan rızıklarını kazanmaktan sakınırlar. Haram olan rızıkları da yaratılma bakımından yine Allah'a isnat edilir. Elde etme açısından ise, yani kesbetme, kazanma açısından ise kullara nispet edilir. Hud suresi 6. ayeti mealen, yeryüzünde yürüyen her canlının rızkını vermek Allah'a aittir. Peki değerli dinleyenlerim, bir soru açarsak, bir kimse başka birisinin rızkını yiyebilir mi? Kimse kimsenin rızkını yiyemez. Hayatımız teferruatı ile bilinmekte, her birimizin neyi elde edeceği, neyi yiyeceği bilinmekle Allah'ın ilminde bellidir. Ona göre kayda geçmiştir. Eğer başka bir şey elde edeceksek o da kayda geçmiştir. Elde etmeyeceksek tabii ki kaydı yapılmamıştır. Onun için biri diğerinin rızkını asla yiyemez. Peki rızık azalır mı, çoğalır mı? Evet, rızkın azalıp çoğalır mı sorusuna evet cevabını veririz. Çünkü Kur'an bu konuda net cevap vermektedir. Rad suresi 26 mealen, Allah kimi dilerse onun rızkını genişletir, daraltır. Yine Nahl suresi 71, Allah rızıkta kiminizi diğer bir kısmınıza üstün kıldı. Demek ki Allah kulunun gidişatına göre mükafat olarak rızkını çoğaltır veya ceza olarak da azaltır, daraltır. Yine İbrahim suresi 7. ayeti, hatırlayın ki Rabbiniz size, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti. Yine Bakara suresi 276, Allah faizi tüketir, sadakaları ise artırır. Faiz karışan malın bereketini giderir, sadaka verilen malın bereketini artırır. Rızıkları elde etmede

yeter. Taha 132. Ailene namazını kılmakla emret ve kendin de ona sebat ile devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Güzel akıbet takva ehlinindir. Eğer Allah rızkı kulları için bolca yaysaydı, yeryüzünde taşkınlık yapar ve azarlardı. Fakat dilediği kadar bir ölçüyle indirmektedir. Şura 27. Ve bir de Ankebut 82 okuyarak bu konuyu geçelim değerli dinleyiciler. Allah kullarından dilediği kimsenin rızkını genişletir ve dilediğini de kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir. Demek ki rızıklanmadaki üstünlükte çalışma, say ve gayretin rolü büyüktür. Rızkımız tutacağımız yola göre değişir. Tutacağımız yolun Allah'ın ezeli ilmiyle bilinip kaydı ona göre yapılmış olmasıyla levh-i mahfuz kaydında da değişme olmaz. Peki kısmetimde varsa rızkım ayağıma gelir diyebilir miyiz? Kısmetimde varsa rızkım ayağıma gelir diyemeyiz. Kısmeti ayağına gönderilenler kendi imkanlarıyla rızıklarını elde edemeyenlerdir. Mesela hareketi sınırlı mikroorganizmalar vardır. İnsan ve hayvan yavrular ki bunlar anaları babaları tarafından beslenirler. Yetişkin ve sağlıklı bir insan çalışarak rızkını elde edecek yeteneğe sahip kılınmıştır. O yüzden kendi gayretleriyle rızkını elde etmek zorundadır. Allah'ın koyduğu yasa budur. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurur. Sizler gereği gibi tevekkül etseydiniz, sabahleyin aç olarak gidip akşam tok olarak dönen kuşu rızıklandırdığı gibi Allah elbette sizi de rızıklandırırdı buyurmuştur. Yani kuş nasıl rızkını aramaya gidip bulmuş ve ondan yararlanmış ise siz de Allah'a güvenip kuş gibi rızkınızı elde etmek için sabahleyin yuvadan çıkar, bir gayret say sarf ederseniz, uğraşırsanız sizi de işte o kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırır buyurmaktadır. Demek ki rızkın temin edilmesi aranıp bulunmasına, çalışıp elde edilmesine bağlıdır. Rızkı ayağına gönderilenler bağırsaklarımızdaki saprofitler, vücudumuzdaki mikroplar, uzuvlarımızı oluşturan hücreler, yapraklarda yaşayan ufak böcekler gibi kendi gayretleriyle bunu elde edemeyecek olanlardır. Yoksa bu imkana sahip kılınmış olan canlılar arayıp bulmak, kendi gayretiyle elde etmek zorundadır. Allah işlerini koyduğu nizam ve kanunlar çerçevesinde yürütmekte olup hiçbir şeyi başıboş bırakmamıştır. Biz bunların tabi olduğu yasaları öğrenirsek hareketlerimizi onlara uydururuz. Gerisi kendi bileceği iştir. O kısma bizim aklımız tümüyle ermez. Diler rızkımızı çoğaltır, dilerse azaltır. Şayet rızkımız da bittiyse canımızı alır. İşte bilmediğimiz bunu nasıl yaptığıdır. Çalışmayla ilk planda gelir, ondan sonrası tevekkülle Allah'a bağlanmaktır değerli dinleyenler. Meşhur yollardan rızıklar demek ki aranmalıdır. Rızık temin etme yollarını meşru hudutlar içinde aramalıdır bir Müslüman. Rızık elde etme yollarından herhangi birisinin ihmali müminleri zor duruma düşürür. Zira her mümin kendi rızkını temin ederken diğer müminlerin menfaatlerine olan hizmetleri de üretmek durumundadır. Ancak en eftal, en faziletli ve en temiz olan rızık elde etme yolunun cihat olduğu unutulmamalıdır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Davud'da geçen bir rivayette şöyle buyurmuştur. Faiz yemek için hileli yollara saptığınız, öküzlerin kuyruğuna yapışıp ziraatle geçindiğiniz ve cihadı terk ettiğiniz zaman Allah üzerinize zilleti musallat kılar. Dininize dönmedikçe o zilleti üzerinden sıyırmaz diyerek cihadın asla terk edilmemesini ısrarla tebliğ etmiştir Peygamberimiz. Evet değerli dinleyenler, Rezzak rızık veren Allah'tır. Rezzak çok rızık veren, yeteri kadar rızıklandıran anlamlarına yine razeka fiilinden türemiş mübalağa ile ismi faildir. Rezzak Allahu Teala'nın Kur'an ve hadislerde zikredilen Esmaül Hüsna'sındandır. Muhakkak

Ki Allah Rezzak, yani gerçek rızık verendir. O pek çetin kuvvet sahibidir buyurulur Zariyat suresi 58'de. Beslenerek yaşamaları için bütün canlıların rızıklarını veren yalnız Allah'tır. Ondan başka rızık veren yoktur. Hud suresi 6. Yeryüzünde bulunan bütün canlıların rızıklarını ancak Allah verir. Yine Ankebut 60. Nice canlı mahluk vardır ki rızkını kendisi taşımıyor. Ona da size de rızkı Allah veriyor buyurulur. Bir başka ayet Fatır, bir başka ismi Melaike suresi 3. ayeti. Yerde ve gökte Allah'tan başka sizi rızıklandıran bir yaratıcı var mıdır? Gerçekte rızkı yaratan ve rızıkları kullarına ihsan eden Allah olduğu halde Kur'an'da Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Mesela Cuma 11'de buyrularak bazı kimselere fakirlere yiyecek vererek veya gıda alacakları parayı infak ederek onların rızıklanmalarına sebep oldukları için mecazen razık, yani rızık veren denilmiştir. Mecazen. Yüce Allah'ın hayrur razıkîn, rızık verenlerin en hayırlısı olması da şu anlamda kullanılmıştır. Rızık Allah'tan istenmeli. O nasip etmeyince sebeplerin hiçbir faydası olmaz. Ticaret ve en ileri seviyedeki teknik sebepler gibi esbabın, yani sebeplerin ötesinde Yüce Allah'ın öyle rızık kapıları vardır ki bunlar kapanınca bütün sebeplerin tesirleri de kapanır. Ancak o hakiki müessir, müsebbip ve hakiki rezzaktır. Ondan başka gerçek anlamıyla rızık verecek razık yoktur. Allah'a tevekkül edip ondan istemekle birlikte onun takdir ettiği rızkı elde etmek için bunu aramak, çalışmak ve yeryüzünde dolaşmak gerekir. Nitekim bu konu Mülk suresi 15'te şöyle bildirilir. O Allah yeri size musahhar kıldı, yani boyun eğdirdi, yani rızık kazanmanız için hazır hale getirdi. O halde onun omuzlarında, yani köşe ve bucağında, dağında ve ovasında yürüyün, Allah'ın rızkından yiyin. Rızkın çeşitleri konusuna gelirsek değerli dinleyenler, rızıklar bedenlere ait olan maddi rızık, bir de ruhlara ait manevi rızık olmak üzere iki çeşit olduğunu görürüz. İnsanlar dahil bütün canlı bedenlerin rızıkları yiyecek içecek gibi şeylerdir. Bunlar da Yüce Allah'ın yarattığı bitki ve hayvanlardan temin edilir. İnsan ve cin ruhlarının rızıkları ise saadete eriştiren bilgilerdir. Bu manevi rızıkların en şereflisi de marifetullah, yani Allah'ı bilmek, Allah'ı birlemektir. Bundan sonra diğer iman esaslarına dair bilgiler, Allah'a ibadet, kullarının haklarına riayet ve güzel ahlakı tanıma gibi bilgiler gelir. Bütün bunların semeresi, yani ürünleri, ebedi hayatın saadetidir. Bedenlerin rızkı olan zahiri rızkın semeresi ise bedenlerin kuvvetlenmesi, ölüm zamanına kadar yaşamlarını sağlıklı şekilde devam ettirmeleridir. Rezzak kısmı şerifinden kulun alacağı haz ve nasibin önemlileri 3 kısımda değerlendirilebilir. 1. Kulun istediği rızıklarını talep etmesi için helal yollardan sebeplerine yapıştıktan sonra Rabbine müracaat etmesi gerekir. Yani fiili duasını yaptıktan, yani rızık aramak için çalıştıktan sonra kavli, yani sözlü duasını diliyle ve gönlüyle yapması gerekir. Hazreti Musa aleyhisselam Rabbim kendini bana göster, sana bakayım demişti. Araf 143 diyerek manevi makamların en büyüğünü Rabbinden istediği gibi acıktığında da bedeninin ihtiyacı olan rızkı yine Rabbim bana hayırdan, yani mal ve rızıktan hangi şeyi indirirsen gerçekten ben ona muhtacım diyerek Kasas 24 Allah'tan maddi rızık talep etmişti. Sebeplerine yapıştıktan sonra rızıkları taksim eden Allah'ın taksimine razı olup kanaat etmek, ona şükür ve hamd etmek lazımdır. O halde bütün rızkı Allah katında arayın, ona kulluk edin ve ona şükredin buyurulur Ankebut 17'de. Bir başka şekli de şudur. Allah'ın rızık hazinesinden kendisine verdiğinin emrettiği şu şekilde Allah yoluna infak etmelidir. Çünkü Furkan 67'de şöyle buyurulur. Onlar ki infak ettikleri vakit ne israf ederler ne cimrilik yaparlar. Allah yoluna infakları ikisi ortasında ortalama olur. Her insanın kafir de olsa müşrik de olsa rızkı Allah'a aittir değerli dinleyenler.
Çünkü onlar o kafir de olsa Allah'ın kuludur. Allah bütün canlılara yetecek miktarda rızık yaratır. Ama bazen yeryüzündeki zalim ve zorbalar, küresel kapitalist sömürücüler, mustazaf insanların haklarını gasp etmeye yeltenirler. Onların da cezası Allah'a aittir. Yeryüzünü size boyun eğdiren, istifadeniz için itaatli kılan Allah'tır. O halde yeryüzünün sırtlarında dolaşın da Allah'ın size ihsan ettiği rızıklarından faydalanın. Yeryüzünün insana boyun eğmesi, işlenmeye ve verimli kılınmaya müsait oluştur. Faydalı olan nimetlerin ortaya çıkarılmasını sağlamak ve Allah'ın ihsan ettiği rızıkları temin etmek, İnsanların önemli faaliyet sahalarındandır. Ziraat, ticaret, zanaat ve diğer faaliyetlerin sebebi yeryüzünde mevcut olan nimetlerin ve rızıkların ortaya çıkarılmasıdır. Dolayısıyla rızık kavramı insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Bir kısım Müslümanlar rızkı talep edip sebeplerine yapışmaya lüzum kalmadan önüne konulacak şeyler zannetmektedirler. Halbuki rızık mahlukatın yararlanması için Allah'ın yarattığı şeyler olup elde edilmesi sarf edilecek gayrete bağlıdır. Her canlının rızkının belli oluşu, onun ne yapıp rızkının nasıl ve ne miktarda sağlanacağının bilmesinden dolayı kaydedilmesidir. Armut piş, ağzıma düş anlamında değildir rızık. Kimsenin bir başkasının rızkını elinden alamayışı da bu kayda uygun düşmesi zorunluluğundadır. Biyoloji ilminin verileri ışığında, fen bilgisi verileri ışığında da rızıklara biraz bakarsak şöyle kısaca, canlılar rızıklarını Allah-u Teala'nın yarattığı bitki ve hayvanlardan elde ederler. Bunları da Allah bitki ve hayvanların tohum hücrelerine koyduğu gen yani DNA denilen planlarına göre yaratır. Bitkilerin yapılarla ilgili planlarındaki bilgi her sayfasında 1000 kelime bulunan 50.000 sayfalık kitaptan fazladır. Her bir hayvanın DNA'sı yani yaratılış planındaki bilgi ise toplam 500 bin sayfayı tutan kitapların verdiği bilgiden fazladır. Bitki ve hayvanlar planlarına göre oksijen, hidrojen, karbon, azot, fosfor, kükürt, kalsiyum, potasyum, manyezyum gibi elementlerden teşekkül ettirilen protein ve karbonhidrat ve lipid yağ moleküllerinden yaratılmıştır. Bu dev moleküllerin son derece nizamlı bir şekilde düzenlenmesiyle hücreler ve dokular yaratılmıştır. Zamanımızda canlıların hangi elementlerden teşekkül ettiği bilindiği halde ve kimya ilminin de son derece ilerlemesine rağmen yapılan deney ve gözlemler et, süt, bitki hatta bir buğdayın toplu iğne ucu kadar bir kabuğu gibi bir canlının beslenmesini sağlayacak ve yaşamasına sebep olacak bir rızkın elementlerinden kimyasal yollarla sentezlenmediğini göstermektedir. Bunlara dair birkaç ayet okursak rızkınıza şüphe şükredeceğinize sizi herhalde onun yalanlamaya kalkışıyorsunuz. Yahut o Allah eğer rızkınızı tutup kesiverirse size kim rızık verebilecek vardır gibi ayetlerde de konu böyle anlatılır. Rızık konusunda yeryüzünde mucizevi bir yardımlaşma vardır değerli dinleyenler. Yeşil bitkiler güneş enerjisinden yararlanarak toprak ve havadan aldığı maddelerle beslenip gelişir. Çeşitli maddeleri meydana getirir. Bunlardan pek çok canlı yararlanır. Bu canlılardan küçükleri kendisiyle beslenen daha büyük canlılara gıda teşkil eder. Daha büyük canlılar da beslenen onlardan büyük ve daha kuvvetli canlılar vardır. Bunlar da daha büyüklerle büyükleri gıdalanır. Bu sayede canlılardan birçoğunun gıdaları sağlanmış olur. Bunların ölmesiyle de çok küçük olan canlılar yani mikroplar, kurtlar faaliyete geçerler. O ölüyü parçalayarak bitkilerin faydalanacağı hale koyarlar. Denizlerdeki duruma bakarsak, denizlerdeki gıdalar içinde yukarıdaki anlatılanlara benzer durum vardır. Denizlerde yosunlar ve deniz bitkilerle geçinen küçücük canlılar, onlarla geçinen balıklar ve diğer suda yaşayan varlıklar, onlarla geçinen daha büyükler ve daha büyükler ve büyüklerle geçinen daha küçükleri. Bütün bu gıda bulma hali evrenin tek rezzakı olan Allah'ın yarattıklarını doyurmak için kurduğu mekanizmanın arızasız işleyişi sayesinde imkan dahiline girmektedir. Allah'ın Kur'an'da belirttiği yarattıklarının rızkını tekeffül etmesi yani üzerine alması bu harika nizamın uygulanışı ile canlanıp tahakkuk etmektedir. Yalnız bu konuda unutmamak gerekir ki insanlar yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak yaratılmışlardır. Türlerin azalıp çoğalmasına veya yok oluşunda gücünü ıslaha da ifsada da kullanılabilen halifelik yetenekleriyle donatılan insanların müessir
rol oynama imkanları söz konusudur. Rum suresi 41. İnsanların kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat çıktı, düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın, belki de tuttukları kötü yoldan dönerler. Bütün canlı ve bitkiler Allah'ın yaratmasıyla varlık kazanmışlardır. Bu çeşitli bitki ve canlıları ondan başkasını meydana getirmesi mümkün değildir. Fakat insanlar işte bir takım böyle menfaatleri için doğada bir takım hayvanların neslini tüketmektedirler. Mesela kitleler halinde avcılar bir takım hayvanları öldürmektedirler. Yani soykırım denilebilecek şekilde av yapmaktadırlar. Dolayısıyla o canlının türünün azaltmaya doğru çabalamaktadırlar. İşte bu insanın kendi eliyle yeryüzüne fesat çıkarmasıdır. Halbuki o öldürdüğünün bizim bilmediğimiz birçok zararlı canlıları yiyerek beslenmesi söz konusu. Dolayısıyla burada bugünkü duruma insan bizzat kendi eliyle sebep olmaktadır. Bugün batıda mesela Sunni gübreleri kullanması yasaklanmıştır. Niye? Bir takım zararlara sebep olduğu için. Su ve rızık konulu bir bölüme geldik değerli dinleyenler. Yerde meydana gelen bitkilerin toprağın bize merhametinden geldiğini iddia edemeyeceğimiz gibi yağmurun da bize ve diğer canlılarla birlikte bitkilere acıdığından indiğini iler süremeyiz. Bize rızık vererek bizi düşünen yağmuru rahmeti olarak gönderen zat Rabbimizdir. Nitekim Vaka suresi 68 ve 70. ayetlerinde şöyle buyrulur. İçmekte olduğunuz suyu bildirin bana. Buluttan onu siz mi indirdiniz yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu, acı bir su yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Su zaruri ihtiyaçlarımızdan biri, hayat için vazgeçilmez bir unsurdur. Ya mevcut deniz, nehir, menba sular doğrudan doğruya buharlaşarak bulutları veya yağmuru meydana getirerek zebze, meyve, tahıl, ot, ağaç vesairenin faydalanmasını sağlamakta veya canlının istifadesine sunulmaktadır. Canlıların kullandığı sular da idrar, ter, nefesleme, dışkı olarak bitkilerde ise yapraklardan ve benzer şekilde tekrar atmosfere yani dünyanın havasına iade edilerek kullanılmakta fakat varlığını koruyabilmesini sağlayan bir devre daime tabi bulunmaktadır. Ancak bu sayede varlığını koruyabilmektedir. Yoksa bu kadar sarf edilmesi dolayısıyla buhar, yağmur ve kar şeklinde yeniden arza yani dünyaya döndürülmemiş olsaydı sularımız tabii ki tükenirdi. Çünkü hazıra ne dayanır ki? Sonra iade edilişinde tasfiye edilmiş, temizlenmiş, temizlenerek artırılmış, arıtılmış olmasaydı yine kullanamazdık biz onu. Zaman geçince çabucak kirlenirdi. Esasen tüketilen suların yağmur halinde tekrar iade özelliği olmasa sular yalnız durgun sulardan ibaret kalır. Menba suları olmaz, dolayısıyla da akarsu bulunmaz. O zaman da kirlenmenin ne kadar yaygın olacağını bir düşünebilirdik. Artık bulunsa bile onu kullanabilmek çok büyük çapta arıtmalara bağlı kalırdı. Fakat kuraklık hiçbir canlı için yaşama imkanı bırakmazdı. O yüzden yağmurun yağması ve suyun devri daim etmesinde de çok güzel tertiplenmiş, yeryüzünün imarı ve yarattıkların rızkı yönde muazzam bir düzenin varlığı söz konusudur. Suyun rahmet olduğu, Allah'ın rahmeti olduğu ve düşünenler, okuyanlar için ayet olduğu gibi bir kez daha anlaşılmıştır. Araf suresi 10. ayetinde şöyle buyrulur. Sizi yeryüzüne yerleştirdik. Size orada geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Allah koca evreni insan hizmetine tahsis etmiş. Zemini, semayı, onun geçimini temin edecek şekilde düzenlemiş ve bunlardan faydalanma imkanı bahşetmiştir. Bütün bunlara rağmen şükretmemek ne büyük bir namkörlüktür. Onun için bir mümin her nefes alasında mümkünse şükretmeli, her nefesi vermesinde mümkünse şükretmeli. Efendim işimiz gücümüz yok da hep bunu mu de? Hiç değilse aklımızdan geçirmeliyiz değerli dinleyen. Sürekli aklımızda, kalbimizde Allah'a hamd etmeli, şükretmeli sağlığımıza, bulunduğumuz imkanlarımıza.
Allah'ın yarattığı her şey hayırlı ve güzeldir. Münkirlerin zannettiği gibi basit bir canlı yoktur. En basit kabul edilenler bile besin seçme ve tedarik etme yeteneği, besinden faydalanma ve kullanma sanatı, besin artıklarını dışarı atma mahareti, enerji üretme yeteneği ve yerine sarf edilmesi gibi bir takım özellikleri vardır. Demek ki tek hücre de olsa her canlı muhteşem ve akıl almaz ilahi bir mucizedir. O tek hücreyi en mükemmel fabrikalarla kıyaslayabiliriz. Ve bu minik canlı fabrikanın alet ve makineleri, ustaları, işçileri bizim kurduklarımızdan çok daha güzel ve başarılıdırlar. Hiçbir görev aksamamakta, her iş tam zamanında görmektedir. Allah'ın kullarına rızık vermesindeki sünneti değişmez yasası nedir dersek değerli dinleyenler, Allah canlıları hareket ve bir yerden bir yere intikal ederek rızık kazanmanın sebeplerine sarılma yeteneği üzerine yaratmış, onları belli bir kabiliyet ve bedeninde rızık kazanmasına yardımcı olacak organlarla azıklandırmıştır. Kullarına rızık verme hususunda Allah'ın sünneti yani ilahi kanunu kendi seçimleriyle sarıldıkları sebepler sayesinde rızkın kullara ulaşması, Allah'ın o sebepleri onlara kolay kılması, kolaylaştırması, çalışmak suretiyle onları rızık kazanmaya çağırması ve hatta bunu emretmesidir. Rızık kazanmak için çalışmak, evet, Allah'ın kullarını rızıklandırmadaki sünnetinin kazanma sebeplerine tutunmalarıyla bu rızkı onlara ulaştırması ve bu sebeplere yapışması, onlara emretmesi tarzında olduğunu belirtmiştik. Yeryüzünün çeşitli bölgelerine gitmek de bu sebeplerdendir. Mülk suresi 15. O size yeri boyun eğer yaptı, haydi onun omuzlarına yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin diyor. Yine yeryüzünü dilediğimiz değişik yönleriyle seyahat veya göç ederek yolculuğa çıkınız. Ticaret ve kazanç konularında çeşitli iklim ve bölgeler dolaşınız. Allah yeryüzünü yumuşak yaratmıştır. Öyle ki onda yürüyüşünüz, araçlarla yolculuğunuz kolay, çok kolay olmaktadır. Ve Allah'ın rızkından yiyin, yani Allah'ın sizi nimetlendirdiği şeylerden faydalanın. Rızık kazanmada sebeplere tutunmanın müstehap olduğuna da bu ayet delildir. Bu konuda bir hadis-i şerif de şöyledir. Gerçekten Allah çalışıp kazanan mümin kulunu sever buyurulur. İşte bu Mülk Suresinin 15. ayetini İbn-i Kesir böyle kısa bir şekilde açıklamış oldu değerli dinleyenler. Rızkın temizliğinden faydalanmak, helal kılmak da haram kılmak da Allah'a ait bir haktır. Allah'ın dışında kimse mutlak olarak bir şeyi helal veya haram kılamaz. Hiç kimsenin zühdünden yani dünyaya rağbet etmemesinden dolayı nefsini kırmak için ve Allah'ın mübah kıldığı bir şeyi lezzet verdiği için haram kılması caiz değildir. Bir şey helal ise nefsimizin hoşuna gidecek şekilde temiz ve lezzetli de olsa ondan yararlanmak caiz olur, uygun olur. Çünkü İslam mübah oldukça lezzet veren şeylerden faydalanmayı kişiye yasaklamamıştır. Eğer o şey haram ise ondan da uzak durmak ve o nitelik onda olduğu sürece onu kullanmamak gerekir. Allah haram kılmadığı bir ziyneti, süsü veya temiz rızıkları haram sayanları reddeder. Nitekim Araf suresi 32 ayeti de ki Allah'ın kulları için çıkardığı süsü ve güzel rızıkları kim haram etti? De ki o dünya hayatında müminlerindir, kıyamet günü de yalnız onlarındır. İşte biz bilen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. Temiz rızıklar dünya hayatında kulluk yapan müminler için yaratılmıştır. Her ne kadar kafirler dünyada onlara ortak olsalar da o nimetler ahiret gününde sadece müminler için olacak. Kafirlerden hiç kimse onlara ortak olmayacaktır. Çünkü cennet kafirlere haramdır. Kişiye düşen helalinden ne bulduysa yemesi, leziz olana kendini zorlamaması ve bunu adet ve alışkanlık haline getirmemesidir. Tiryaklik, alışkanlık yapan, onsuz yapamadığımız şeyler giderek helal olmaktan çıkan bir duruma gelebilir. Tiryakilik yapan gıdalardan sakınmaya çalışmalıdır. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam Efendimizin bulduğu zaman karnını helal yiyeceklerle doyurur, şükreder, bulamayınca da sabrederdi. Eline geçtikçe tatlı yer, rastladıkça bal şerbeti içer, buldukça et yerdi. Bunların hiçbirini özellikle yapmadığı gibi adet ve alışkanlık da edinmemişti. Rızkın genişlemesi ve daralması. Allah bazen kulunun rızkını geniş tutar, bazen kısar.
Kulunu zengin veya fakir kılmak ona aittir. Bu durum rızkı verilen kişinin salih bir kul olduğuna, rızkı kısılan kişinin de salih olmadığına delil olamaz. Zira zenginliğin elde edilmesi kazanılmış bir hak olmadığı gibi sahibi de Allah'ın hoşnutluğunu kazandığı için zengin kılınmış değildir. Çünkü Allah çoğu kez asi, günahkar ve kafirlerin rızkını geniş tutar. Bunu da dilediğini yaptığı ve istediği tarzda hüküm verdiği için yapar yahut da bir maslahat ve hikmetten dolayı yapar. Allah bazen sadık kullarına kendisinin bildiği bir hikmetten dolayı veya sünnetullahı yani genel yasaları gereği rızkını dar tutabilir. Kulun bunu bir mükafat veya Rabbine yakınlık veya ceza veya Rabbine uzaklık derecesi tarzına telakki etmemesi gerekir. Fecr suresi 15 ve 20. ayetlerinde şöyle buyrulur. Fakat insan böyledir. Rabbi ne zaman kendisini imtihan edip ona ikramda bulunur, ona nimet verirse Rabbim bana ikram etti der. Ama Rabbi onu imtihan edip rızkını daraltırsa Rabbim bana ihanet etti, beni küçük düşürdü der. Hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksula yemek vermeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası helal haram demeden yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. İbni Kesir bu ayetin tefsirinde şöyle açıklamalarda bulunur. İmtihan maksadıyla rızkını geniş tutulduğunda kulunun bunun kendisi için Allah'tan bir ikram olduğu kanaatını taşıması Allah hoş karşılamıyor. Zaten durum böyle değildir. Bu bir imtihandır, bir sınamadır. Aynı şekilde rızkını daraltarak imtihana tabi tuttuğunda ise zanneder ki kendisi için bu bir ihanettir. Allah kella hayır diyor. Yani durum zannedildiği gibi değil. Ne bunda ne onda. Çünkü Allah malı sevdiğine de verir, sevmediğine de. Burada gaye her iki durumda da Allah'a itaate teşviktir. Zengin olunca bununla Allah'a şükretmesi, fakir olunca da Allah'a sabretmesi. İşte bu sabır ve şükür ile kulun Rabbine yakınlık derecesi söz konusu olur. Rızkın farklılığında hikmetleri vardır değerli dinleyenler. Mesela Zuhruf suresi 32'de bu şöyle anlatılır. Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz taksim ettik ve onlardan kimini ötekine derecelerle üstün kıldık ki biri diğerine iş gördürebilsin. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Bir başka ayet Şura 27. Allah kullarına rızkı bollaştırsaydı yeryüzünde azarlardı fakat dilediği ölçüde indiriyor. Çünkü o kullarından haberdardır, her şeyi görendir. Şiddetli fakirlik içinde de olsa mümin Allah'ın hikmeti gereği olan bu farklılıktan dolayı mahzun olmaz, olmamalıdır. Çünkü insana verilen tüm dünyalık az bir meta ve geçici bir zevktir. Onun için müminin haksızlık etmesi, gaye ve gayretinin dünyalık olması ve onun yokluğu veya elden çıkması durumunda fazlaca üzülmesi doğru olmaz. Çünkü müminin maksadı ahiret, gayesi Allah'ın rızasıdır ve o dünyanın Allah katındaki değersizliğinin derecesini bilir. Zuhruf suresi 33-35. İnsanlar bir tek ümmet olacak olmasaydı Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine binip çıkacakları merdiven yapardık. Ve evlerine kapılar ve üzerine yaslanacakları koltuklar, kanepeler ve süsler verirdik. Bütün bunlar sadece dünya metaından ibarettir. Ahiret ise Rabbinin katında sakınanlara aittir. Yani cahillerin birçoğu mal verdiğimiz kimselere olan sevgimizin bir delili olduğuna inanmayıp mal için küfür üzerine toplanmasalardı Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine binip çıkacakları merdiven asansörler yapardı. Yani merdiven kapılar, koltuk ve yastıklar hep gümüşten olacak ama bütün bu dünyalıklar Allah katında değersiz ve geçici olan şeylerdir. Mümin rızık darlığında ve başkaları için bir genişlik söz konusu iken kendisinin çektiği sıkıntı karşısında dünyalık hiçbir şeye üzülmez. O hırs ve gayreti Allah'ın rızasına ve ahiretine yönelik olmalıdır. Dünya metana değil. Çünkü dünya, Tirmiz'de rivayet edilen bir hadiste, dünya Allah katında bir sivrisineğin kanadı kadar değerli olsaydı hiçbir kafiri asla ondan
su içirmezdi buyurulmaktadır. Bu söylenenlerden Müslümanlardan fakirliğe teslim olmasını ve çalışmayı bırakmasını istediğimiz anlaşılmasın. Burada kastedilen Müslüman sebeplere tutunma konusunda dinin kendisinden istediği şeyi yerine getiriyor ve rızık kazanmak için meşru yollara çalışıyor da buna rağmen rızkı az ve kısık kalıyorsa onun yukarıda ifade edilenleri hatırlaması, elinin darlığından, rızkının azlığından dolayı üzülüp huzursuz olmamasıdır. Peki rızkın farklılığı böyle dedik. Rızkın genişliği imtihanı karşısında Müslüman tutumu nasıl olmalıdır? Rızkın bollaşıp yayılması durumunda Müslümana düşen bütün gaye ve incelikleri göz önünde bulundurması, Allah'ın zenginlere gösterdiği görevleri yerine getirmesidir. Bu görevler kısaca şunlardır. Nedir o? Bir infak etmelidirler. Ondan sonra malı kötü kullanmaktan, zulüm ve sömürü vasıtası yapmaktan, yani malla tuğyan etmekten sakınmalıdır. Yine Karun ve Salebe kıssasını aklında bulundurması gerekir insanın. Karun'a Allah çokça mal vermişti de o azmış ve mal onun şımarmasına sebep olmuştu. Hatta daha da ileri giderek malı kazanç yollarını bilmesi sayesinde kendisinin elde ettiğini iddia etmişti. Taşkınlığının sonucu da Kur'an'ın bize haber verdiği gibi olmuştu neticesi. Ne diyordu o? Kasas 81. Nihayet biz onu da evini de yere batırdık. Demek ki değerli dinleyenler, rızkın darlığı imtihanı karşısında Müslümanın tutumu ne olacaktır? Müslüman yakinen bilecek ki aklında tutacak, rızkın genişlemesi veya daralması Allah'ın kuluna ikramının veya haşa ona ihanet etmesinin, onu horlamasının bir işareti asla değil, sadece kul için sınama, imtihan etme denemesidir. Rızıkta bir darlık söz konusu olunca bu Allah'ın kulunu imtihan etmeyi murad ettiğine delalet eder, işarettir. Allah kullarını dilediği zaman dilediği şeyle imtihan eder. La yüseldir. Yani biz Allah'a hesap soramayız. Beni neden bundan dolayı imtihan ettin diyemeyiz. Allah insanı açlıkta imtihan eder. Müminleri şu veya bu şekilde mutlaka imtihan eder. Mesela Bakara 155. Andolsun ki biz sizi biraz korku, biraz açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azalma, fakirlik ile imtihan ederiz, deneriz. Ey müminler, ey peygamber, sen sabırlı davrananları müjdele buyurmaktadır. Demek ki sarılıp yerine getirmesi gereken ibadet sabr-ı cemildir. Bu ibadeti yerine getirdin mi ecirleri kendilerine hesapsız verilecek olan yakinen iman etmiş sabırlardan olur mümin. Üzülmemeli, eli daraldığı, rızkı azaldığı ve geçimi zorlaştığı için tasalanmamalıdır. Daima peygamberimizi ve onun arkadaşlarını, onun yaşadığı fakirleri, karınlarına taş bağlamak zorunda kalışlarını hatırlamalıdır. Bilmelidir ki dünya mete az ve geçici lezzetleri ise fanidir. Elden çıkınca da üzülmeye ve tasalanmaya değmez. Mal azlığı yüzünden kendinden daha aşağıdaki insanlara bakmalı insan, mal çokluğu açısından kendisinden üstte olanlara asla bakmamalıdır. Nitekim Buhari'deki bir rivayette, sizden biri mal ve yaratılış itibariyle kendinden üstün bir kimseyi gördüğünde kendinden daha aşağı olanına baksın buyurulmaktadır. Yine Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste aklımızdan asla çıkarılmamalıdır. Dünyada bir garip veya geçip giden yolcu gibi ol. Yani öyle yaşa. İmam Nevevi de şöyle der. Bu hadisin anlamı dünyaya meyletmeyin. Orayı vatan edinmeyin. Orada kalmayı içinizden bile geçirmeyin. Ve vatanları olmadığından gariplerin bir yerde bağlanıp kalmadıkları gibi siz de dünyaya bağlanmayın. Yolcu vatanına ulaşmak arzusuyla yolda yürüyen, geçip giden kişi demektir. Kişi dünyada efendisinin ihtiyacı sebebiyle başka bir beldeye gönderildiği, gönderilen köle gibidir. O gönderildiği işi yapmada acele etmek, sonra asıl vatanına dönmek ve başka şeylerle ilgilenmemek durumundadır. Bir de manevi rızıktan bahsetmiştik. Onu biraz açarak konuşmamızı tamamlamaya çalışalım. Değerli dinleyenler, rızkın maddi ve manevi olmak üzere iki türlü olduğunu belirttik. Bedenimizin suya, ekmeğe, havaya ihtiyacı olduğu gibi ruhumuzun da manevi gıdalara ihtiyacı vardır. Dengeli rızıklanmamız için hem bedenimizin hem ruhumuzun ihtiyaçlarını, gıdalarını temin etmeliyiz. İlimle, irfanla, takva ile rızıklanmak
az bir nimet değildir. Hatta bu tür beslenme maddi rızıktan daha önemlidir. Çünkü dünya malı yarın elimizden gidecek ama takva ahirette karşımıza çıkacak. Cennet nimetine dönüşerek tükenmeyen ebedi rızkımız olacaktır. Manevi rızıkların başında Kur'an gelir. Kur'an'la beslenmek, onu anlayarak okuyup yaşamaya ve yaşatmaya çalışmaktır. Manevi ve ruhi rızıklarla beslenmeyenler beden-ruh dengesini sağlamayacakları gibi dünya ve ahiret dengesini de bozmuş olurlar. Bütün dünya sana bağışlanmış olsa manevi rızıklar, cennet rızıkları, cemali ilahiyle müşerref olmayan da bu maddi rızıklar nedir ki? Dünya ebedi kalış olmadığı gibi dünyanın nimetleri de fanidir, geçicidir. Fani olduğu gibi hepsinin başında da sonunda da zahmetler vardır. Zevkleri çabucak geçer ama manevi rızık, ibadetlerden alınan tat, kalp huzuru, cennet rızıkları öyle değildir. Ali İmran suresi 14-15 şöyle: nefsane arzulara, yani özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, cins atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere, ürünlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Yani insan böyle yaratıldı. Bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah katındadır. De ki, size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipler için Rableri yanında içinden ırmaklar akan, ebediyen kalacaklar cennetler, tertemiz eşler ve hepsinin de üstünde, ötesinde Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görür. Sözlerimizi bağlarsak değerli dinleyenler, bütün bunlara rağmen insan dünya malına daha çok rağbet ediyor. Unutuyor ki dünya onları kucağında ebedi olarak taşımayacaktır. Öyleyse 3 kuruşluk dünya için bunca kavgaya, bunca günaha ve isyana ne gerek var? Seni yaratan seninle beraber rızkını da yaratmıştır, o Rezzak'tır. Senin için takdir edilen rızkı bir başkanın yemesine imkan ve ihtimal yoktur. Sen kendi rızkını bitirmedikçe ömrünle son bulmaz. Allah bir kulunu yaşatmak istemediği zaman rızkını kesiverir. Bir kere de rızkı kesince kimsenin sana rızık vermesine imkan bulunmaz. Düşünmemiz gerekmez mi? Elime aldığım bir elma hangi ağacın hangi dalından koptu? Ta benim elime gelinceye kadar nerelerden, hangi devrelerden geçti? Söz gelimi Bozkır'ın bir köylerinden, filanca bir ağaçtan yetişen bir elma İstanbul'da ya da Konya'da benim avucuma gelip düşüveriyor. Onun milyonlarca insandan herhangi birine değil de bana nasip olması, bunlar tesadüfen mi olan şeyler değerli dinleyenler? Allah'ın onu benim için yarattığını gösterir, bildirir. Yeryüzündeki meyve ağaçları adeta ellerini meyvelerle doldurup "Ey Ademoğlu beni ye" diye yalvarmaktadır. Bu bizim yiğitliğimizden değil, Allah'ın Rezzak olmasından ve cömertliğindendir. Yine insan ana rahmindeyken kendini bilmiyordu. Onu nazla sefa ile besleyen kimdi? Rızkı göbeğinden geliyordu. Doyunca oradan gelen rızkı bitti, göbeği kesildi. Kendi başına gıdalanamayacağını bilen Rab insanı unutmadı. Bu defa rızkı orada yaratıldığı için Allah bebeğin annesinin göğsünde sütten pınarları çağlattı. Yumurtadan çıkan kuş yavrularına baktığımızda görürüz ki kabuğunu kırar kırmaz yavru kuş ağzını açıp bekliyor. Ona ağzını açmayı öğreten kimdir? İşte Allah'ın Rezzak ismiyle rızık vermesi bize bunları düşünmemizi ve her zaman ona teşekkür etmemizi, hamd etmemizi hatırlatmaktadır. Nitekim Hud suresi, yeryüzünde hiçbir dabbe, debelenen hayvan, yani debelenip durun hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'a ait olmasın. Yani bütün canlıların en küçüğüyle, yani gözümüzle görmeyip mikroskopla görülebilen o en küçük candan ya da en büyük işte büyük yaratıklardan hepsinin rızkı, kuvveti, gıdası ve beslenmesi, yaşamak için gerekli olan bütün şartlar ve sebepler Allah'a aittir, Allah'tandır. Tabi ve iradi olarak o canlının o rızka kavuşması Allah'ın yükümlülüğü altındadır. Yaşatmak istediği sürece bütün bir alem onu önlemeye ve engellemeye çalışsa yine de göndereceği rızkı Allah gönderir. Allah'ın ilmi ve kudreti çok geniş, fazlu keremi ve Rablığı muazzamdır. Şu halde ey insan, rızkını Allah'tan istemeli ve
Rızık için değil, Allah için çalışmalıdır. Rızık meselesi o kadar endişe edilecek bir şey değildir. Allah'tan başkasından rızık beklemek beyhudedir. Allah insanların ve canlıların ihtiyaç duyduğu her şeyi yaratak yeryüzüne depo etmiştir. İnsana düşen, insana gereken hem bu dünyadaki hem ahiretteki rızık için gayret sarf etmek, ama gayretinin yönü ve içeriğiyle rızkın helalını ve haramını da tercih etmiş olacaktır. Böylece ahiret rızkını bu dünyadan kendisi göndermiş veya sadece burada tüketmiş olacaktır. Dolayısıyla ve bir de şunu konuya dokunarak cümlemizi bitirelim. Aldığımız rızıkların hepsi bizim değildir. Bunların bir kısmı da bir başkalarına, yani muhtaç olan, miskin olan, yolda kalmış olan kimselere aktarılmak üzere bize emaneten verilmiştir. İşte onu da infak etmeliyiz ki ahiretteki rızkımızı böylece garanti altına almış olalım değerli dinleyiciler. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık 0212 659 73 44
8: İstoç. Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
10: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kabak 39.99, kırmızı biber 49.99, çekirdeksiz üzüm 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
15: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga. değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
18: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Muhakkak Allah inkar edenleri ve zulmedenleri ne bağışlar ne de doğru bir yola eriştirir. Onları ancak cehennemin yoluna iletecek ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu ise Allah'a çok kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hakla geldi. Kendi yararınıza olarak ona inanın. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Allah bilendir, hikmet sahibidir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM uyarıyor. Hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
2: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
3: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 19.99, kuru soğan 29.99, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Talas Emlak, doğru ve kazançlı yatırımın 30 yıldır değişmeyen adresi. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
13: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.

Şifa-i Şerif okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ediyor. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ediyoruz efendim. Sevgili dinleyiciler, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün bu an itibariyle inşallah yeni bir programa başlıyoruz. Programımız aktüel bir program olacak. Yani aktüelitesini ise bugün, yani günümüz dünyasında itibarsızlaştırma çalışmaları yapılan, tabirimi mazur görün, bir operasyon çekilmeye çalışılan, gerek batıda gerek içimizde, ülkemizde Hazreti Peygamber'in sünnetini yeniden gündeme getirme adına olacak. Tabii bunu yaparken klasik bir eser takip edeceğiz. Özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hukukunu, onun değerini, onun önemini hakikaten veciz bir şekilde dile getirilmiş bir eserle inşallah programımızı sürdüreceğiz. Eserimizin adı Eşşifa Bitarifi Hukukil Mustafa, yani Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın haklarını yeniden müdafaa etmek, yeniden gündeme getirmek olacak. Tabii bu eser geçmişte kendisine çok önem atfedilen bir eser. Bu eser Hicri 544, Miladi 1149 yılında vefat eden Allame Kadı İyaz el-Endülüsi'nin eseri. Allame Kadı İyaz gerçekten ilmiyle temayüz etmiş önemli bir alimimiz. O bu kitabında Hazreti Peygamber'in yüce kişiliğine saygıda kusur edenleri ve sahip olduğu özellikleri nedeniyle onu hafife alanların durumunu ele almıştır. Demek ki bu yeni bir gündem değil değerli dinleyiciler. Yani Hazreti Peygamber'i itibarsızlaştırma, onu tabiri caizse gözden düşürme operasyonları tarihte de olmuş ki Kadı İyaz merhum, Allah kendisine gani gani rahmet eylesin, bu eseriyle Hazreti Peygamber'in davetine icabet edenlerin ona olan sevgisini artırmayı amaçlamıştır. Yani hem mümin olacak, Müslüman olacak, muvahhid olacak ama ona olan sevgisi eksik olacak. Tabii bunu gündeme getirmiş. Aynı zamanda sünnetine daha fazla sarılmalarını sağlamak amaçlamış ve imanlarını kuvvetlendirmek amacıyla. Bakınız, Kadı İyaz aslında merhum bu eserinde yapmış olduğu vurgular kitabın içeriğini, kitabın değerini, önemini 3 aşağı 5 yukarı daha bu ilk paragrafta ortaya koyuyor. Öncelikle eserin 4 bölümden oluştuğunu söylememiz gerekiyor. Yani bunun olması tabii ki Hazreti Peygamber'in, malumunuz, ilk muhatap olduğu bir kitle var. Mekke dönemi, Medine dönemi. Dolayısıyla Mekke ve Medine döneminin ardından bir süreç, bir zaman dilimi var. İşte bu zaman diliminde Hazreti Peygamber'in zamanından uzaklaşıldıkça, yani onun örnekliğinden ve öncülüğünü ortaya koymuş olan sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, etba-ı tabi'in, yani bütün bu tabakalardaki vefat, yani onların hayattan göçmesi gündeme gelince ne oluyor? Hazreti Peygamber'in anlanması ve anlaşılması da bu anlamda kopmuş oluyor. Dolayısıyla buradan başlıyor. Öncelikle müminlere hitap ediyor. İkinci bölümde ise, bakınız, eserinin ikinci bölümünde ise ona inanıp itaat etmenin, onu bütün gönlüyle sevmenin ve kendisine salatü selam getirmenin gereğini gündeme getiriyor Kadı İyaz. Yani burada şunu söyleyebiliriz. Yani Hazreti Peygamber'i sadece seviyorum demek, ona olan sevgimizin tezahürünü ortaya koymuş olduğumuz anlamına gelmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak "İn kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah" buyuruyor. Yani de ki onlara, eğer Allah'ı sevdikleri iddiasındalarsa bu iddialarını ispat etmelerinin yolu sana tabi olmaları. Yani sana ittiba etmeleri. Senin sünnetine, senin örnekliğine, senin öncülüğüne, senin ilkelerine, ortaya koymuş olduğun hayata dair prensiplere, ahlaki kurallara, bütün bunlara uymakla ancak hem seni hem de beni, yani Allah'ın kendi zatını bu anlamda sevdiklerini ortaya koymuş olurlar buyuruyor Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimesinde.
yağfir leküm dünübeküm. Böyle olursa Allah da onların günahlarını bağışlayacak diye ila ahir ayet devam ediyor. Dolayısıyla burada Hazreti Peygamber'e inandıktan sonra itaat etmenin gerekliliğini ikinci bölümde ele alıyor. Onu bütün gönlüyle sevmenin. Yani nasıl ki herhangi bir kişiyi sevdiğimizde bu sevgimizi ortaya koymak için ne yapıyoruz? Bazı hukuki, bazı kurallar aramızda neşet ediyor. Bu herhangi bir sevgi olabilir. Nasıl ki sevgi ilişkisinde kişiler arasında bir hukuk, bir efendim, bir ilişki, bir değer ortaya konuluyorsa, aynı şekilde Hazreti Peygamber'i sevmek de ne yapmak? Onu tarih ötesinden bu tarihe taşımakla mümkün oluyor. Ve yine bu ikinci bölümde merhum Kadı İyaz ne yapmış? Kendisine salatü selam getirmenin gereğini vurgulamış. Yani Hazreti Peygamber'i sürekli gündemde tutma anlamında bunu anlayabiliriz. Çünkü salatü selam getirmek sadece literal bazı kelimeleri Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el Muhammed demekten öte, aynı şekilde bununla birlikte ne yapmak gerekiyor? Sokakta, çarşıda, bayırda her an onu sürekli zihnimizde tutmak, onu sürekli ne yapmak? Sanki halimizi ve tavrımızdaki ortaya koymuş olduğumuz konularda acaba Hazreti Peygamber'in tavsiyelerinin, öğütlerinin dışında mı hareket ediyorum duygusunu taşımaktır aslında bir yönüyle de. Ama tabii ki lisanen de salatü selam getirmenin önemini sizler dinleyicilerimiz biliyorsunuz. Merhum Kadı İyaz bu üçüncü bölümde ise Resul-i Ekrem'de bulunabilecek ve kesinlikle bulunmayacak hususları gündeme getiriyor. Yani malumunuz Hazreti Peygamber hayattayken dahi ona bir takım ona ait olmayan sözler, ona ait olmayan davranışlar noktasında bir istismar gündeme geliyor. Sahabeden Munakka isimli bir zat bunu aynen ifade ediyor. Yani o hayattayken dahi sağda solda, tabi Hazreti Peygamber'in her yere ulaşması mümkün değil. Dolayısıyla onu kullanan, onu istismar eden zümreler vaki olmuş. Biz bunlara münafık diyoruz. Dolayısıyla bu noktada burada Hazreti Peygamber'de bulunacak ve bulunamayacak hususları da Kadı İyaz eserinde gündeme getiriyor. Ve yine aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'i, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı günahlardan ve kötülüklerden koruduğu gerçeğini gündeme getiriyor. Yani o günahlardan ve hatalardan bu anlamda beridir Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla bu bölümde bunu dile getiriyor. Üçüncü bölümde. Son bölümde ise Resulullah'a dil uzatanlara yapılacak muameleler ele alınmıştır. Tabii ki bu noktada da Kadı İyaz belki de gündem itibariyle, günü itibariyle, çünkü kendisi bir kadı. Kendisi uzun yıllar, birazdan biyografisini size arz edeceğim. Uzun yıllar kadılık yapmış, yöneticilik yapmış. Önemli devlet kademelerinde bulunmuş. Dolayısıyla bu anlamda bir devlet otoritesi olarak da ne yapmış? Bir yaptırımın, bir efendim Hazreti Peygamber'e aleni bir şekilde dil uzatanlara ne şekilde muamele edileceğini de eserinin son bölümünde gündeme getirmiş. Sevgili dinleyiciler, iki notu daha aktardıktan sonra inşallah Kadı İyaz'ın biyografisine geçeceğiz ve bugün vaktimiz el verdiği süre içerisinde de eserden birkaç bölüm sizlerle paylaşacağız. Şu iki notu özellikle aktarmak istiyorum. Bakınız, malumunuz Osmanlı Devleti, devletimiz, geçmişteki o muazzam devlet ne yapmış? Süresi boyunca hakkı, adaleti, kardeşliği yeryüzüne egemen kılarken Allah'ı ve peygamberini sürekli gündemde tutmuş. İşte biz bunu Sultan Abdülhamit'in sürgünde bulunduğu günlerde Çanakkale Savaşları'nda zafer kazanılması için şifa okuduğunu görüyoruz. Yani bu eseri okuyarak, yani Kadı İyaz'ın Eşşifa bi Tarifi Hukukil Mustafa isimli eserini okuyarak bir nevi o Gelibolu Yarımadası'nda yaşanan o büyük savaş esnasında onlara bir nevi manevi destek adına Abdülhamit Han ne yapmış? Merhum Eşşifa eserini okumuş, okutmuş. Ve yine aynı şekilde bir notumuz daha var. Bu da
Hintli alim Seyit Süleyman Nedvi'den geliyor. O Fransa'dayken bu alim şarkiyatçı Messignon'la karşılaşıyor. Ve o diyor ki Avrupalılara Hazreti Muhammed'in üstünlüğünü anlatmak için bu kitabın Avrupa dillerinden birine çevrilmesinin yeterli olacağını söylüyor. Bakınız, demek ki gerçekten bugün Hazreti Peygamber'in yanlış anlaşılması, onu farklı yerlere çekilmesi konusuna da bu anlamda bir şarkiyatçı, bir oryantalist dahi Messignon ne diyor? Bu eserin önemine vurgu yapıyor değerli dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, eserle ilgili bu kısa tanıtımı yaptıktan sonra Kadı İyaz'ın kısa biyografisini de sizlere arz etmek istiyorum ki bu eserin sahibini tanımamız tabii ki elzem. 544 miladi 1149 yıllarında vefat etmiş olan Allame İyaz, birçok alimden dini eserler okuduğuyla namzet. Endülüs'e, Kurtuba'ya, bugünkü Kordova denilen yer İspanya'da, buralarda ilim talebi için buralara kadar gidiyor. İbn-i Rüşd'ün büyük babası ve Ebubekir İbnül Arabi'den faydalandı. Malumunuz İslam filozofu İbn-i Rüşd, onun büyük babasından dersler almış. 100 civarında alimden bizzat istifade ettiği de yine kayıtlarda var. Hatta kimilerinden mektuplaşarak icazet almış. Yani bir icazet yöntemidir bu ilimde. Eserin parşömenleri ya da o günkü imkanlar neyse bir şekilde talebeye ulaştırılıyor. O da ne yapıyor? Bunu okuyarak, tekrar öğrencilerine okutarak icazet alıyor. Merhum Allame İyaz 16 yıl kalmış. Nerede? Sept'te. İspanya'nın bugünkü Ceuta denilen bir bölgesi. Burada kadılık yapıyor uzun yıllar. Tabii bu dönemlerde Endülüs, yani İspanya, İslam'ın merkezi, yani İslam medeniyetinin merkezi. Ardından Kurtuba'ya gitmiş Kadı İyaz. Marrakeş'te ikamet etmiş. Bakınız, o günkü şartlarda birçok yerde, birçok bölgede bulunmuş. Birbirine uzak bölgeler. Yine Tadla bölgesinde kadı olarak görevlendirilmiş. Ve işte burada az önce belirttiğimiz Hicri 544 ya da miladi 1149 yılında burada Marrakeş'te de vefat ediyor merhum Allame Kadı İyaz. Bakınız, onu öven çok değerli hocalarından Ebu Abdullah Muhammed bin el-Taglibi diyor ki o vefat ettikten sonra Mağrib'de yerini tutacak kimseyi bırakmadan gitmiş. Yani şöyle diyelim, belki talebeleri var, birçok öğrencisi var ama onun yerini doldurabilecek, onun o âli konumunu deruhte edebilecek nitelikte bir öğrenci ya da bir kişi peşinde kalmamış. Yine aynı şekilde Şemseddin Zehebi de merhum, döneminde Sept'te Kadı İyaz'dan daha çok eser veren bir alimin bulunmadığını ifade etmiştir. Yani özellikle tabakat eserleriyle meşhur bu alimimizin ifadesi de burada önemli. Merhum kayıtlara göre 40 civarında eser kaleme almış. Aynı şekilde devrinin imamı olan Kadı İyaz, bakınız alanlara, yani çalışma yaptığı alanlara şöyle bir dikkatinizi çekmek istiyorum. Ricalül hadis, şerh, kıraat, Kur'an ilimleri, fıkıh, usulü fıkıh, kelam, ensap, Arap dili ve edebiyatı. Yani geniş bir yelpaze. Bugünün diliyle interdisipliner deniyor buna. Yani birçok alanda Kadı İyaz ne yapmış? Çalışmış, emek vermiş ve bu alanlarda da 40'a yakın, 40 civarında eser kalem almış değerli dinleyiciler. En meşhurlarından 8 tanesini size aktarmak istiyorum. İlki, ilk sıraya aldığımız Eşşifa bi Tarifi Hukukul Mustafa. Yani Hazreti Peygamber'in hukukunu, onun değerini, onun önemini tanımak, bilmek ve bu konuda toplumu aydınlatma amacıyla bu eseri yazmış. İkinci eseri ise değerli dinleyiciler, Tertibül Medarik ve Takribül Mesalik Lime'arifeti E'lami Medhebi Malik. Yani kendisi Maliki mezhebinden, Maliki mezhebinin üstadlarından, hocalarından. Bu kitabıyla da Maliki imamların, yani İmam-ı Malik, malumunuz Medine ekolü, Medine döneminin en büyük alimlerinden Muvatta'nın, o meşhur hadis eserinin sahibi İmam-ı Malik'in talebelerinden, Maliki mezhebinin müntesipleri, hocalarının biyografilerini yazmış bu eserinde. Bir biyografi kitabı daha doğrusu. Yine bir eseri
değerli dinleyiciler, Meşarikul Envar ala Sıhhahil Âthâr. Burada da Buhari ve Müslim'in, malumunuz iki bu büyük iki hadis aliminin eserleri, El Camiu Sahih. Sahih eserlerine ne yapmış? Buradaki garip kelimeleri açıklamış. Bu eserlerde geçen. Yine İmam Malik rahmetullahi aleyhin El Muvatta'sında geçen garip kelimeleri, hatalı yazılan kelimeleri düzeltmek maksadıyla yazmış bu eserlerde. Tabii bunu şöyle düşünmek gerekiyor. Malumunuz geçmiş dönemler, bugünkü gibi matbaalar, bu şekilde bir teknolojik imkan yok. Dolayısıyla o günün imkanlarıyla, o günün malzemesine yazılan yazma eserler ne oluyor? Zamanla küfleniyor, belki ıslanıyor, bir takım badeleler atlatıyor. Kelimelerde düzeltme gerekiyor belki, ya da harekelerde belki düzeltmeler gerekiyor. Bu gibi durumlar hasıl olabiliyor. Dolayısıyla bu üçüncü eserde bu anlamda hem garip kelimeleri açıklamak hem de hatalı yazılan kelimeleri düzeltmek maksadı güdülmüş. Yine Allame İyaz dördüncü eserinde ki ismi El İlma' ila Ma'rifeti Usulü Rivaye ve Takyidü Sema'. Yani bu eseriyle de İbn-i Salah, Seyyid Ahmet Sak tarafından yayınlanmış ve bir hadis usulü kitabı. İbn-i Salah'ın kaynakları arasında büyük muhaddis İbn-i Salah, ki hadis usulü alemidir kendisi, onun kaynakları arasında yer alıyor bu eserde. Yani bir usulü hadis, usulü rivaye eseri. Allame İyaz'ın beşinci eseri İkbalül Mu'lim Bifevaidi Şerhi Sahihi Müslim. Bu da Müslim'in, İmam-ı Müslim'in sahihini şerhidir değerli dinleyiciler. Yani muazzam bir eser. Gerçekten günümüzde gerek yüksek lisansta gerekse doktora çalışmalarında, ilmi çalışmalarında çok önem arz eden bir eser bu. Altıncısı Bugyetur Ra'id Fîmâ fî hadîsi Ümmü Zer'a minel fevâid. Bu eserde Ümmü Zer hadisinde geçen garip kelimeleri açıklamak amacıyla kaleme alınmış. İbni Hacer el Askalani'ye göre bu konuda yazılanların en genişi ve en derli toplusu bu eserde. Yine Allame Kadı İyaz'ın, merhumun bir eseri El Gunye Fî Şuyuhil Gâdî İyaz. Bu da aynı şekilde, nasıl ki Maliki mezhebi imamlarının biyografi kitabını yazdığını daha önce zikrettik, bu da 100 kadarının biyografisinin yer aldığı bir eser. Yani Kadı İyaz'ın bizzat ders aldığı hocalarının biyografisini de kaleme almış. Yani düşünsenize dönemi. Nasıl bir nezaket, nasıl bir nezahettir bu? Yani hocasını unutmuyor, hocasından o emeğini yok saymıyor ve onun hayatını gelecek nesillere aktarmak için biyografisini yazıyor. Bugünün şartlarını, bugünün imkanlarını düşündüğümüzde maalesef bu derece bir hassasiyete rastlayamıyoruz. Çok nadir de olsa rastlayamıyoruz. Değerli dinleyiciler, yine 8. eser olarak da size aktaracağım kitabı El Evcibe Amma Nezele Fi Eyyami Kadai Min Nevazilil Ahkam Fi Sefer. Bu da müellifin, yani Kadı İyaz'ın kadılık yaptığı yıllarda kendisine sorulan bazı meselelere verdiği cevapları itibar ediyor. Yine bir müfti olma sıfatıyla ne yapmış Kadı İyaz? Gelecek nesillere sorulan soruların cevaplarını verdiği bir kitabı derleyerek aksettirmiş. İşte görüldüğü gibi değerli dinleyiciler, merhum Kadı İyaz hem dönemi itibariyle hem bugün dahi rahmetle anmamıza vesile olan çok değerli işler, çok güzel işler yapmış, emek ortaya koymuş. Biz de kendisini rahmetle anıyoruz. Kadı İyaz merhumun biyografisini de sizlere arz ettik. Gerçekten vermiş olduğu emek, yapmış olduğu bu çalışmalar hala canlılığını sürdürüyor. Bugün Kadı İyaz merhumun yazmış olduğu bu eserler akademiyada, ilmi araştırmalarda hala köşe başında duruyor. Rabbim kendisine rahmetiyle muamele eylesin. Bizler de inşallah bundan böyle her hafta merhumun yazmış olduğu Eşşifa Bitarifi Hukukil Mustafa isimli eserinden pasajlarla bölüm bölüm ne yapacağız? Sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Mümkün olduğu kadar ibarenin hakkını vermeye gayret edeceğiz. Çünkü gerçekten hassasiyet gerektiren bir ibare. Bunu yapmaya çalışacağız.
Ve özellikle bir diğer hususta bu eserin Hazreti Peygamber'i, ki aktüel bir konu başta söylediğimiz gibi, gerek batıda gerekse içeride ülkemizde bir itibarsızlaştırma operasyonuna karşı onun yeniden canlılığını, onun yeniden gündemini ortaya koyma adına bir çaba ortaya koymaya çalışacağız inşallah. Ve yazmış olduğu Eşşifa bi tarifi hukukil Mustafa, yani Hazreti Peygamber'in haklarını, onun şanını, şerefini yeniden tanıma, yeniden bilme adına yazmış olduğu eserle ilgili bilgiler vermiştik. Rabbim bizleri çıkmış olduğumuz bu yolculukta muvaffak eylesin diyelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir hocamızın şerhiyle birlikte eseri okumaya başlıyoruz. Birinci bölüm. Yüceler Yücesi Cenab-ı Hakk'ın Resul-i Ekrem'in şan ve şerefini yüceltmesi. İlimle birazcık uğraşan ve azıcık anlayışı olan kimse, Allah Teala'nın Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellemin şerefini nasıl yücelttiğini, sadece ona mahsus olmak üzere hesapsız erdemler, güzellikler ve mükemmellikler verdiğini, onun şanını dillerin ve kalemlerin anlatamayacağı derecede yükselttiğini anlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Resul-i Ekrem'in bu özelliklerini açıkladı. Onun yüce değerini bildirdi. Ahlakını ve edebini övdü. İnsanları onun getirdiği esasları kabul etmeye ve buyruklarını benimsemeye teşvik etti. Onu herkesten üstün tuttu ve ona nimetlerini lütfetti. Sonra Resulünü kötü huylardan arındırıp güzel huylarla bezedi. Onu bu yönüyle methetti ve ona en büyük mükafatı verdi. İşin başında da sonunda da en büyük lütufta bulunan Allah'tır. Bu sebeple dünyada, ahirette hamd ona mahsustur. Cenab-ı Hak Resul-i Ekrem'ini en mükemmel bir fiziki görünümde ve heybette yaratıp bunu gözler önüne serdi. Ona pek güzel davranışlar, iyi huylar, insanlarla iyi geçinme kabiliyeti ve daha nice erdemler verdi. Sevgili peygamberini çağdaşlarının gördüğü, ona yetişenlerin tanık olduğu, daha sonraki nesillerin görmüş gibi bildiği, insanı hayran bırakan mucizelerle, karşı konulmaz delillerle, olağanüstü olaylarla destekledi. Bu gerçeğin bilgisi bize kadar geldi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme iman etmemiz sebebiyle onun nuru bizim üzerimize de aksetti. Burak'ın hırçınlığı. Ashab-ı kiramdan Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. İsra gecesinde Burak, ağzındaki gem, sırtındaki eğerle birlikte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getirildi. Allah'ın elçisi ona bineceği sırada Burak biraz huysuzluk etti. Burak, Peygamber Efendimizin tarifiyle katırdan küçük, eşekten büyük, adımını gözünün görebildiği en son noktaya atan beyaz renkli bir binek hayvanıdır. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam ona, Ebi Muhammedin tef'al hâdâ, فَمَا رَكِبَكَ اَحَدٌ اَكْرَمُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ Sen Muhammed'e mi hırçınlık yapıyorsun? Şunu iyi bil ki, bugüne kadar senin sırtına Allah Teala'nın ondan daha değerli kabul ettiği bir kimse binmedi, dedi. İşte o zaman kimin huzurunda bulunduğunu anlayan Burak, yaptığı huysuzluğun utancından ter içinde kaldı. Birinci kısım. Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'i övmesi ve onun kendi katındaki şan ve şerefini açıklaması. Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den övgüyle söz eden, onun sahip olduğu ahlaki güzellikleri dile getiren, şan ve şerefini ortaya koyan, değerini yücelten pek çok ayet-i kerime vardır. Bu ayet-i kerimelerden manası belirgin ve kesinlikle anlaşılır olanlarla yetinerek konuyu 10 bahiste inceledik. 1. Resul-i Ekrem'e övgü.
Peygamber Efendimiz'i öven, onun güzel huylarını dile getiren ayeti kerimelerden biri şudur. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَر۪يصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَؤُوفٌ رَح۪يمٌ Sadakallahu l-Azim. Andolsun ki, size kendi içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona pek ağır gelir. O size düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. Tefsir alimi ve Hanefi fakihi Ebu Leys Es-Semerkandî'nin söylediğine göre, bu ayetteki içinizden biri anlamına gelen enfusikum, bu ayetteki içinizden biri anlamına gelen enfusikum kelimesini alimlerin büyük çoğunluğunun aksine bazıları sizin en şerefliniz anlamında enfesiküm şeklinde okumuştur. Allah Teala müminlere veya Araplara yahut Mekkelilere ya da bütün insanlara, ki müfessirler bu ayette kime hitap edildiği konusunda böyle farklı görüşler belirtmişlerdir, şunu söylemiştir. İçlerinden bir peygamber. Cenab-ı Hak onlara bütün özellikleriyle kendisini tanıdıkları, nerede doğup büyüdüğünü bildikleri, doğru sözlü ve güvenilir olduğu konusunda şüpheye düşmedikleri, yalancılıkla suçlayamadıkları, içlerinden biri olması sebebiyle kendileri hakkında kötü şeyler düşündüğünü ileri süremedikleri bir peygamber göndermiştir. Zaten Araplar arasında Resul-i Ekrem'le uzaktan yakından akrabalık bağı bulunmayan hiçbir kabile yoktur. Ashab-ı kiramdan Abdullah İbni Abbas'a ve daha başka alimlere göre, Bismillahirrahmanirrahim, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبَى Sadakallahu l-Azim. Tebliğime karşılık sizden akrabalık sevgisi dışında bir şey istemiyorum ayeti, Peygamber Efendimizin muhataplarının Araplar olduğunu göstermektedir. İbn Abbas bu ayeti yorumlarken, Peygamber aleyhisselamın Kureyş kabilesinin bütün kollarıyla akrabalığı olduğunu söylemiş ve Resul-i Ekrem'in Kureyşlilere hitaben aramızdaki akrabalığın hakkını verin buyurduğunu belirtmiştir. Aramızdaki akrabalığın hakkını verin demek, ben iyiliğinizi isteyerek size nasıl doğru yolu gösteriyor ve sizi seviyorsam, siz de benim yolumu izleyin ve düşmanlarıma karşı beni destekleyin demektir. Ayetteki enfisikum kelimesinin enfesiküm şeklinde okunması halinde de Resul-i Ekrem'in bütün insanların soyca en şereflisi, en üstünü ve en erdemlisi olduğu belirtilmektedir. Bu da övgünün en üstün derecesidir. Daha sonra Allah Teala Resul-i Ekrem'i insanların doğru yolu bulması, en doğru inanca sahip olması, kurtuluşa ermesi, güçlerinin yetmeyeceği şeylerin onlara emredilmemesi, hiçbirinin dünya ve ahirette zarar görmemesi gibi hususlardaki şiddetli arzusu sebebiyle ayrıca müminlere olan düşkünlüğü, onlara yönelik aşırı şefkat ve merhameti dolayısıyla bu şekildeki en üstün vasıflarla övmüştür. Bazılarına göre Allah Teala bu ayette Peygamber Efendimizin müminlere daha da şefkatli, rauf ve merhametli, rahim olduğunu ifade etmek suretiyle Esma-i Hüsna'sından olan Rauf ve Rahim isimlerini ona vermiştir. Resul-i Ekrem'i öven ayetlerden biri de şudur. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَف۪ي ضَلَالٍ مُّب۪ينَ Sadakallahu l-Azim. Şüphesiz Allah müminlere büyük bir lütufta bulundu. Zira daha önce apaçık bir sapkınlık içindeyken
onlara ayetlerini okuyan, onları günahlarından temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten kendi içlerinden bir peygamber gönderdi. Peygamber Efendimiz'i metheden ayetlerden bir başkası şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Hüvellezî ba'se fil ummiyyine rasûlen minhum yetlû aleyhim âyâtihi ve yüzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmeh. Ve in kânû min qablu lefî dalâlin mübîn. Sadakallâhu'l-azîm. O Allah ki, kitap ehli olmayanlar içinde, onlara ayetlerini okuyan, onları her türlü kirden arındıran ve onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermiştir. Oysa onlar daha önce apaçık bir şaşkınlıktaydılar. Allah Teala'nın şu buyruğu da böyledir. Bismillahirrahmanirrahim. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العظيم. Nitekim size içinizden bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okur. Sizi günahlardan arındırır. Size kitabı ve hikmeti öğretir. Bilmediğinizi belletir. Sizin en şerefliniz. Hazreti Ali'den rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem Efendimiz yukarıdaki ayette geçen sizin en şerefliniz anlamındaki kelimeyi şöyle açıklamıştır. Neseben ve sihran ve haseben leyse fi âbâi leyse fi âbâi milledun âdeme siffâh milledun min ledün Âdem'e sifah kulluha nikah. Sizin en şerefiniz demek akrabalık, hısımlık, atalarının iftihar edilecek güzel meziyetlerine sahip olma bakımından en şerefiniz demektir. Çünkü Hazreti Adem'den bu yana bütün atalarım nikah yoluyla evlenmiş, hiçbiri zina etmemiştir. Tefsir alimi İbn-i Saib el-Kelbi bu konuda şöyle diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şeceresindeki 500 annenin adını yazdım. Bunların arasında evlilik dışı cinsel ilişki kuran veya İslam öncesi dönemdeki ahlaksızlıkları yapan birine rastlamadım. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüme. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tegallübeke fissâyidîn. Sadakallâhu'l-azîm. Secde edenler arasındaki dolaşmanı da Allah görür ayetini, seni peygamber olarak ortaya çıkarıncaya kadar bir peygamberin soyundan diğer peygamberin soyuna geçirmek suretiyle dolaşmanı bilir şeklinde tefsir etmiştir. Allah'ı kullarına tanıtan, Hazreti Hüseyin'in torunlarından Cafer-i Sadık ismiyle bilinen Cafer İbni Muhammed şöyle demiştir. Allah Teala peygamber göndermeden kullarının kendisini layıkıyla tanıyıp ibadet edemeyeceklerini bildiği için kullarına bu konudaki acizliklerini bildirdi. Ve kendisiyle kulları arasında bildirimlerde bulunmak üzere görünüş bakımından onlara benzeyen kendi cinslerinden bir peygamber yolladı. Ve o peygambere kendi özelliklerinden olan şefkat ve merhameti ihsan etti. Onu mahlukatına doğru sözlü bir elçi olarak gönderdi. O, peygambere itaat etmeyi kendine itaat saydı. Onun emirlerine saygı göstermeyi kendine saygı ve yolunca gitme olarak kabul etti. Ve şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Men yudi'ir rasule fekad eda'allah. Sadakallahu'l-azim. Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Şu hadisi şerif bu ayeti tefsir etmektedir. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş. Bana karşı gelen
Allah'a karşı gelmiş olur. Alemlere rahmet. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللّٰهُ. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifi de ayetteki manayı ifade etmektedir. Ey insanlar! Ben alemlere hediye edilmiş bir rahmet peygamberiyim. Endülüslü alim Ebu Bekir İbni Tahir de şöyle demiştir. Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi merhamet ziynetiyle süslemiştir. Onun varlığı rahmettir. Bütün şemaili ve sıfatları, görünen ve görünmeyen güzel huyları yaratılmışlara rahmettir. Onun bu rahmetinden nasip alanlar dünya ve ahirette her türlü kötülükten korunur. Her iki alemde bütün güzelliklere nail olurlar. Nitekim Allah Teala ona, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyurmuştur. Bu duruma göre o, hayattayken de rahmetti. Vefatından sonra da rahmettir. Gerçekten de Peygamberi Zişan Efendimiz hayati hayrun lekum ve mevti hayrun lekum, hayatım da sizin için hayırlı, vefatım da sizin için hayırlıdır buyurmuştur. Bir başka hadisinde de şöyle buyurmuştur. İzâ erâdallâhu rahmeten bi ummeh qabada nebiyyehe qablehe fece'alehu leha feradan ve selefe. Allah Teala bir ümmete rahmetle muamele etmek isterse, o ümmetin peygamberini onlardan önce vefat ettirir. Onu kendileri için ahirette öncü ve kılavuz yapar. Hadis-i şerifin devamı şöyledir. Allah Teala bir ümmeti de helak etmek isteyince, daha peygamberleri sağken o millete azap eder. Onun gözü önünde onları mahveder. Elçisini yalanlayıp emrine karşı gelmeleri yüzünden onları helak etmek suretiyle peygamberini de memnun ve teselli eder. İnsanlara ve cinlere rahmet. Tefsir alimi ve Hanefi fakihi Ebu Leys es-Semerkandi, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik ayetindeki alemlere ifadesini insanlara ve cinlere rahmet olarak gönderdik diye açıklamıştır. Bu ifadeyi şöyle de açıklayanlar olmuştur. Allah Teala Peygamber Efendimizi mükellef olan bütün varlıklara, insanlara, cinlere ve meleklere rahmet olarak göndermiştir. O, müminlere doğru yolu göstermek, münafıklara can güvenliği sağlamak, kafirlere de başlarına gelecek azabı ahirete ertelemek suretiyle rahmet olmuştur. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle der. Peygamber Efendimiz hem müminler hem kafirler için rahmet vesilesidir. Çünkü kafirler peygamberlerini yalanlayan diğer milletlerin başına gelen belalardan onun sayesinde kurtulmuşlardır. Bu rivayete göre İbni Abbas, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik ayetini açıklarken, Resul-i Ekrem'e inanmayan kafirlerin daha önceki ümmetlerin başına gelen maymuna dönüştürülmek, mesh, yerin dibine geçirilmek gibi belalardan kurtulduklarını söylemiştir. Bu rahmetten Cebrail'in nasibi. Tekrar, bu rahmetten Cebrail'in nasibi. Rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem Efendimiz
Cebrail aleyhisselama, "Bana verilen rahmetten senin de bir nasibin oldu mu?" diye sordu. O da, "Evet, oldu. Sonumun nasıl olacağı konusunda endişem vardı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de beni bir elçi ki pek kuvvetli, arş sahibi katında itibarlıdır." Tekrar, "Arş sahibi katında itibarlıdır. Orada sözü dinlenir, ona güvenilir" diye övünce, "Hiçbir korkum kalmadı" dedi. Hazreti Hüseyin'in torunu Cafer-i Sadık lakabıyla anılan Cafer İbni Muhammed'in, "Bismillahirrahmanirrahim, feselamun leke min ashabil yemin, sadakallahul azim, selam olsun sana ashab-ı yeminden" ayetini, o ashab-ı yemin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin varlığı sayesinde azaptan kurtulmuştur şeklinde açıkladığı rivayet edilmiştir. Hidayet nuru. Allah Teala şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nuru semavati vel ard. Mesel nurihi kemişkatin fiha misbah. El misbahu fi zucace. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٍ صَدَقَ اللّٰهُ. Allah, göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. Bu lamba, bir cam içindedir. Bu cam, inci gibi parlayan bir yıldıza benzer ki, ne doğuya, ne de batıya ait olmayan, mübarek bir zeytin ağacının yağından tutuşturulur. O yağ, neredeyse kendisine ateş dokunmasa bile, kendiliğinden ışık verecek haldedir. Bu durum, nur üzerine nurdur. Allah, dilediği kimseyi kendi nuruna

onun nurunun misali demek, Nur-u Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demektir. Sufi müfessir Sehl İbni Abdullah Et-Tüsteri de şöyle demiştir: Allah göklerin ve yerin nurudur ifadesinin anlamı, gök ve yer halkını hidayete erdiren Allah'tır demektir. Buna göre Sehl İbni Abdillah nur kelimesine hidayete erdiren anlamı vermiştir. Çünkü nur kendisi görünen, başka şeyleri de gösteren şeydir. Muhammed aleyhisselamın nuru atalarının sulbüne bırakıldığı zaman bu nur ayette belirtildiği şekilde bir kandil gibiydi. Yani atalarının zürriyetinde ışık saçmaktaydı. Burada onun kalbi lambaya, misbah, göğsü de fanusa, züccace benzetilmiştir. Resul-i Ekrem'in göğsü iman ve hikmetle dolu olduğundan inci gibi parlayan bir yıldızı andırmaktadır. Mübarek bir zeytin ağacının yağından tutuşturulur demek, Resul-i Ekrem'in nuru İbrahim Aleyhisselam'ın nurundan tutuşturulmuştur demektir. Hazreti İbrahim birçok peygamberin atası olduğu için burada onunla misal verilmiştir. O yağ neredeyse kendisine ateş dokunmasa bile kendiliğinden ışık verecek haldedir demek, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği ateş değmeden aydınlatacak bir hali olan o yakıt gibidir. Resulullah daha konuşmadan onun peygamber olduğu anlaşılır demektir. Bu ayet hakkında daha başka yorumlar da yapılmıştır. Doğrusunu Allah bilir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in daha başka ayetlerinde de Muhammed aleyhisselamı nur ve nur saçan bir kandil diye adlandırmıştır. Şu ayetler böyledir: Bismillahirrahmanirrahim. قَدَ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّب۪ينٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Şüphesiz size Allah'tan bir nur ve gerçeği açıkça gösteren bir kitap da geldi. Bismillahirrahmanirrahim. يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُن۪يرًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı, onun izniyle Allah'a çağıran bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Göğsünü ferahlatmadık mı? Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Biz senin gönlünü ferahlatmadık mı? Belini büken o ağır yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Şanını da yüceltmedik mi? Zorlukla beraber şüphesiz bir kolaylık vardır. Evet, zorlukla beraber şüphesiz bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince bir başka işe giriş ve yalnız Rabbine yönelip yalvar. Senin gönlünü ferahlatmadık mı ayetindeki sadr ifadesiyle kalp, göğsü açmak ifadesiyle de kalbi genişletmek, gönlü ferahlatmak kastedilmektedir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüme bu ayeti açıklarken Allah Teala onun göğsünü İslamiyetle ferahlatmıştır der. Bu yorum Allah kimin gönlünü İslam'a

ulaşmışsa, o kimse Rabbinden bir nur üzerindedir ayetine uygun düşmektedir. Sufi müfessir Sehl İbni Abdillah Et-Tüsteri, Allah Teala'nın Resulullah'ın göğsünü peygamberlik nuruyla ferahlattığını söyler. Ünlü tabi'in alimi Hasan-ı Basri ise Allah Teala'nın onun kalbini doğru karar verme kabiliyeti ve ilimle doldurduğunu belirtir. Bazılarına göre de bu ayetin manası şöyledir: şeytan seni rahatsız etmesin diye kalbini temizlemedik mi? Bu ifadeyle Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'i şeytandan ve onun telkinlerinden koruduğu da anlatılmaktadır. Enes İbni Malik'in rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem Efendimiz süt annesi Halime'nin yanında bulunduğu sırada çocuklarla oynarken Cebrail aleyhisselam yanına geldi. Onu tutup yere yatırdı, kalbini yardı. Oradan bir kan pıhtısı çıkardı ve Resul-i Ekrem'e şeytanın senden olan nasibi, tekrar şeytanın senden olan nasibi işte budur dedi. Kalbini altın bir tasın içinde zemzemle yıkadıktan sonra yerine koydu ve kapattı. Çocuklar koşarak süt annesi Halime'ye geldiler ve ona "Muhammed'i öldürdüler" diye olup biteni haber verdiler. Geri dönüp Resul-i Ekrem'in yanına geldiklerinde renginin atmış olduğunu gördüler. Enes radıyallahu anh bu olayı anlattıktan sonra Peygamber Efendimizin göğsünde meleğin diktiği iğnenin izini görürdüm derdi. Belini büken yük. Yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Bir yük ki belini büküyordu. Ayetindeki yükün ne olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Kimine göre Allah Teala yükünü kaldırmak ifadesiyle peygamberlikten önceki devirde yapabileceği hatalardan onu koruduğunu kastetmiştir. Kimine göre bu yük cahiliye devrinde yapılan kötü hal ve davranışlardır. Kimine göre de Resul-i Ekrem Efendimizin üstlendiği ağır peygamberlik görevini insanlara tebliğ ettirmek suretiyle onu bu yükten kurtardığı anlatılmaktadır. Bu sonuncu görüşü Şafii fakihi Ebu'l-Hasan el-Maverdi ve Sufi müfessir Ebu Abdurrahman es-Sülemi nakletmiştir. Tefsir alimi ve Hanefi fakihi Ebu'l-Leys es-Semerkandi'nin nakline göre ise söz konusu ayetin anlamı, "Biz seni koruduk, eğer korumasaydık günahlar belini bükerdi" demektir. Şanı nasıl yüceltilmiştir? Şanını da yüceltmedik mi? Ayetindeki şanını yüceltme işi, hadis hafızı Yahya bin Adem'e göre Resul-i Ekrem'e peygamberlik verilmesi suretiyle olmuştur. Bazılarına göre manası "La ilahe illallah" kelime-i tevhidine işaretle adım anıldığı zaman senin de adının anılmasıyla şanını yücelttik demektir. Bazılarına göre de ezanda ve kamette "Eşhedü en la ilahe illallah" cümlesinin hemen ardından "Eşhedü enne Muhammeden Resulullah" denmek suretiyle Resul-i Ekrem'in şanı yüceltilmiştir. Kısacası Allah Teala İnşirah suresinde geçen "gönlünü ferahlatmak, belini büken yükü kaldırmak, şanını yüceltmek" gibi ifadelerle Resul-i Ekrem'ine büyük nimetler verdiğini, onun kendi nezdinde üstün bir değere sahip olduğunu, ona kıymetli ikramlarda bulunduğunu beyan buyurmaktadır. Evet, Cenab-ı Hak peygamberine iman ve hidayet ihsan ederek onun gönlünü ferahlatmış, ilim öğrenmesi, hikmeti taşıyabilmesi için kalbini genişletmiş, getirdiği dini
bütün dinlere üstün kılarak onu cahiliye hayatının bütün kötülüklerinden nefret ettirerek o devrin yükünü omuzlarından indirmiş, kendisine gönderilen Kur'an'ı insanlara tebliğ etme imkanı vererek üzerindeki risalet ve nübüvvet yükünün ağırlığını gidermiş, değerini yükselterek, mertebesini yücelterek ve adını kendi adıyla birlikte anarak onu methetmiştir. Tabi'in müfessirlerinden Katade bin Diame Es-Sedusi de bu konuda şöyle demiştir: Allah Teala Resul-i Ekrem'in şanını hem dünyada hem de ahirette yüceltmiştir. Çünkü bir kimse halka hitap ederken veya kelime-i şehadet getirirken yahut namaz kılan kimse tahiyyattayken mutlaka eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah der. Allah'ın adıyla birlikte anılmak. Ashab-ı kiramdan Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cebrail aleyhisselam bana geldi ve ey Allah'ın Resulü, benim de Rabbim, senin de Rabbin olan Allah sana zikrini nasıl yücelttiğimi biliyor musun diye soruyor, dedi. Ben de cevaben Allah daha iyi bilir dedim. Cebrail aleyhisselam Allah Teala'nın o soruya şöyle cevap verdiğini bildirdi: Benim adım anıldığı zaman senin adın da anılmak suretiyle zikrini yücelttim. İlk de bir sufi, muhaddis ve müfessirlerden İbni Ata'ya göre şanını da yüceltmedik mi ayetinin manası, bir kimsenin tam manasıyla iman etmiş olmasını, senin adını benim adımla birlikte anması şartına bağladım demektir. Yine İbni Ata söz konusu ayeti, ey Resulüm, senin adının anılmasını benim adımın anılması olarak kabul ettim. Dolayısıyla seni anan beni anmış olur şeklinde de açıklamıştır. Bile yazdım adım ile adını. Hazreti Hüseyin'in torunlarından Cafer-i Sadık da ayeti şöyle açıkladı: Seni Resulullah diye anan kimse benim Rab olduğumu kabul etmiş olur. Bazı alimler şanını da yüceltmedik mi ayetiyle Resul-i Ekrem'in ahiretteki şefaatine işaret edildiğini söylemiştir. Peygamber Efendimiz'in şanını yücelten hususlardan bir diğeri de Bismillahirrahmanirrahim ve adî'u Allâhe ve Resûle leallekum turhamûn. Sadakallâhu'l-azîm. Allah'a ve Resulüne itaat edin ayetinde olduğu gibi Allah Teala'nın Resulullah'a itaatle kendine itaati birlikte anması Bismillahirrahmanirrahim. Âminu billahi ve Resulih. Sadakallâhu'l-azîm. Allah'a ve Resulüne iman edin ayetinde olduğu gibi onun adıyla kendi adını yan yana zikretmesidir. Görüldüğü gibi Allah Teala her iki ayette de kendi adıyla Resulünün adını mutlak beraberliği ifade eden ve vav harfiyle birbirine bağlamıştır. Peygamber Efendimiz'den başka bir şahsın adıyla Allah adının birleştirilmesi söz konusu olamaz. Nitekim ashab-ı kiramdan Huzeyfe İbnül Yaman radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiğine göre Allah'ın elçisi şöyle buyurmuştur: La yekulenne ahadukum ma şa Allah ve şa fulan velakin ma şa Allah thumma şa fulan. Hiçbiriniz Allah dilerse ve filanca dilerse demeyiniz. Bunun yerine Allah dilerse sonra filanca dilerse deyiniz. Allah dilerse ve filanca dilerse şeklinde
ve bağlacıyla iki isim yan yana zikredilirse, bu iki isim birbirine denk tutulmuş olur ki bu asla caiz değildir. Bu konuda Peygamber Efendimiz kendisinden misal vererek Allah dilerse ve Muhammed de dilerse demeyiniz. Bunun yerine Allah dilerse, sonra Muhammed de dilerse deyiniz buyurmuştur. Muhaddis ve dil bilgini Ebu Süleyman el-Hattabi bu hadisi açıklayarak şöyle dedi: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmak suretiyle ashab-ı kirama, bir şey dileme söz konusu olduğu zaman diğer varlıkların dilemesinden önce Allah'ın dilemesinin zikredilmesi gerektiğini belirterek onlara bu konuyla ilgili edebi öğretti. Böyle yerlerde falan ve falan diye iki kimseyi birbirine eşit tutmak için kullanılan vav atıf harfinin değil, önce biri sonra diğeri anlamına gelen sümme atıf edatının kullanılması gerektiğini hatırlattı. Değerli dinleyiciler, Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir hocamızın şerh ettiği Allame Kadı İyaz'ın eseri Şifa-i Şerif okumalarımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.

Şifa-i Şerif Okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
1: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
2: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
3: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
0: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
11: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 19.99, kuru soğan 29.99, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İnsan ancak Allah için yaşarsa mutlu ve huzurlu olur. İnsanın yaratılışının tek amacı Allah'a kulluk etmektir. Bu şekilde yaşayan bir insan dünyanın en neşeli, en huzurlu, en zevkli hayatını yaşar. Çünkü insan zaten Allah'a kulluk etmekle mutlu olacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Duran araçların önünden veya arkasından yola çıkmak çok tehlikelidir.
0: Özel efendim. 103.2

0: daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 4447.
5: Asma Elektrik. 0555 860 07 47 Karaköy Beyoğlu.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
10: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. Umutkervanı.org.tr.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
14: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
15: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 11.
1: Özel FM.
17: www.ozelfm.net. ozelfm.net. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
18: بسم الله

O sayılı günlerde tekbir getirerek Allah'ı zikredin. Kim acele edip iki günde dönerse ona vebal yoktur. Kim geri kalırsa günahlardan korunduğu takdirde ona da vebal yok. Allah'a karşı gelmekten korunun ve bilin ki hepiniz neticede diriltilip onun huzurunda toplanacaksınız.

İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatına dair sözleri senin hoşuna gider. Üstelik sözünün özüne uyduğuna Allah'ı da şahit gösterir. Halbuki gerçekte o düşmanların en yamanıdır.

0: yanındı.
1: Senin yanından ayrılınca ülkede fesat çıkarmaya çalışır. Ürünleri ve nesilleri mahvetmek için uğraşır. Allah elbette fesadı, bozgunculuğu sevmez.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ.
1: O adama Allah'tan kork da fesat çıkarma denildiğinde kendini benlik ve gurur kaplar ve bu onu daha fazla günaha sürükler. Böylesinin hakkından cehennem gelir. Gerçekten ne fena yataktır o cehennem.

İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendisini feda eder. Allah da kullarına pek merhametlidir.

iman edenler! Hepiniz toptan barış ve selamete girin de, şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, sizin aranızı açan belli bir düşmandır.

Eğer size bunca gerçekler, açık deliller geldikten sonra haktan ayrılırsanız, iyi bilin ki Allah aziz ve hakimdir.

0: الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: Şeytanın peşinden gidenler ne bekliyorlar? Onlar akılları sıra buluttan gölgelikler içinde Allah'ın ve meleklerin gelip haklarındaki hükmün verilmesini, işlerinin bitirilivermesini mi bekliyorlar? Bütün işler ve hükümler Allah'a aittir.

0: aldın.
1: İsrail oğullarına sor. Onlara nice açık belgeler verdik. Her kim Allah'ın kendisine lütfetmiş olduğu nimeti değiştirirse, iyice bilsin ki Allah'ın cezası pek şiddetlidir.

Kafirlere dünya hayatı süslü gösterildi. Bu yüzden iman edenlerle eğlenirler. Halbuki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, kıyamet günü öbürlerinin üstündedir. Allah, dilediğine hesapsız nimetler verir.

Bütün insanlar bir tek ümmet teşkil ediyorlardı. Aralarında ihtilaf başlayınca Allah onlara içlerinden müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi. Onların beraberinde insanlar arasında hükmetmek için kitap ve hikmeti gönderdi ki ihtilaf ettikleri konularda aralarında hükmetsin. Halbuki o meselelerde anlaşmazlığa düşenler, kendilerine apaçık ayetlerimiz geldikten sonra, sırf aralarındaki haset yüzünden ihtilafa düşen ehli kitaptan başkası değildi. Allah da onların hakkında ihtilaf ettikleri gerçeği kendi izniyle bu iman edenlere bildirdi. Öyle ya, Allah dilediğini doğru yola eriştirir.

Yoksa siz daha önce geçmiş ümmetlerin başlarına gelen durumlara maruz kalmadan cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlar öyle ezici mihnetlere, öyle zorluklara düçar oldular, öyle şiddetle sarsıldılar ki, Peygamber ile yanındaki müminler bile Allah'ın vaat ettiği yardım ne zaman yetişecek diyecek duruma geldiler. İyi bilin ki Allah'ın yardımı yakındır.

Sana Allah yolunda kimlere ve ne harcayacaklarını sorarlar. De ki, infak edeceğiniz mal, anne, baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış gariplere verilmelidir. Hayır olarak daha ne yaparsanız, Allah muhakkak onu bilir.

0: وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Hoşlanmasanız da savaş size farz kılındı. Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Olur ki sevip arzu ettiğiniz bir şey sizin için şerli olur. Gerçeği Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Sana haram ayı ve bu ayda savaşmanın hükmünü sorarlar. De ki, o ayda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan engellemek, Allah'ı inkar etmek,

eder ve kâfirlikte devam ederek ölürse, işte onların dünyada da ahirette de yaptıkları boşa gider. Bunlar cehennemlik olup orada ebedi kalacaklardır.

İman edip gerektiğinde Allah yolunda hicret ve cihad edenler var ya, işte bunlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah çok affedicidir. Merhamet ve ihsanı boldur.

Sana şarap ve kumar hakkındaki hükmü sorarlar. De ki, ikisinde de hem büyük günah hem de insanlara bazı menfaatler vardır. Fakat günahları faydalarından daha çoktur. Bir de senden hayır olarak ne harcayacaklarını sorarlar. De ki, ihtiyacınızdan artanı harcayın. Böylece Allah size ayetlerini açıklıyor ki, dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz. Sana yetimler hakkında da soru sorarlar. De ki, onların gerek kendilerini, gerek mallarını iyileştirip geliştirmek, elbette hayırlı bir iştir. Eğer onlara sahip çıkmak için kendileriyle beraber oturmak isterseniz, bu da mümkündür. Zira onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah, kimin iyileştirme gayesi güttüğünü, kimin de işi bozmayı düşündüğünü pek iyi bilir. Şayet Allah dileseydi, sizi zora koşardı. Muhakkak ki Allah, üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Müşrik kadınlar iman etmedikçe onlarla evlenmeyin. Mümin bir cariye, çok hoşunuza giden müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Mümin kadınları da onlar iman etmedikçe müşriklere nikahlamayınız. Mümin bir köle, hoşunuza giden bir müşrikten daha hayırlıdır. Müşrikler sizi cehenneme davet ederler. Allah ise sizi kendi izniyle cennete ve mağfirete davet eder ve üzerinde düşünüp gerekli dersi alsınlar diye ayetlerini insanlara açıklar.

0: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
1: Bir de sana kadınların ay halini sorarlar. De ki, bu bir rahatsızlıktır. Onun için adet sırasında kadınlardan geri durun. Ve onlar temizleninceye kadar kendilerine cinsel yaklaşmada bulunmayın. Temizlendikten sonra Allah'ın izin verdiği şekilde onlara yaklaşın. Allah tövbe ile kendisine dönenleri sever, temizlenenleri de sever.

Eşleriniz sizin nesil yetiştiren tarlanızdır. Tarlanıza dilediğiniz şekilde varın. Kendiniz için ilerisini düşünerek hazırlık yapın. Allah'ın haram kıldığı şeylerden korunun ve onun huzuruna varacağınızı iyi bilin. Ey Resulüm, müminleri müjdele!

Bir de Allah adına yemin ederek iyilik etmeye, günahlardan uzak durmaya ve insanların arasını düzeltmeye onun adını engel yapmayın. Allah hakkıyla işitir ve bilir.

Allah sizi yeminlerinizdeki yanılmadan dolayı kınamaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlere uymazsanız sizi sorumlu tutar. Allah çok affedicidir. Cezayı çabuklaştırmaz. Tövbe için fırsat tanır.

0: Eşlerine yaklaşmamaya yemin eden kocaların 4 ay bekleme hakkı vardır. Şayet kocaları bu süre bitmeden eşlerine dönerlerse bunda mahsur yoktur. Çünkü Allah çok affedicidir. Merhamet ve ihsanı boldur.
1: وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
0: Yok eğer boşanmaya azmederlerse, bilsinler ki Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

Boşanmış kadınlar kendilerini tutup yeni bir nikah yapmadan önce 3 adet beklesinler. Allah'a ve ahirete iman ediyorlarsa kendi rahimlerinde Allah'ın önceki evlilikten yaratmış olduğu çocuğu veya hayızı gizlemeleri onlara helal olmaz. Kocaları gerçekten barışmak istiyorlarsa bu iddet müddeti içinde onları tekrar almaya başkalarından daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin hanımları üzerinde bulunan hakları gibi, hanımların da kocaları üzerinde meşru çerçevede hakları vardır. Şu kadar ki, erkeklerin onlar üzerindeki hakları bir derece daha fazladır. Unutmayın ki, Allah üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Boşama hakkı iki defadır. Bundan sonra yapılması gereken ya meşru tarzda güzelce birlikte yaşama yahut eşini güzellikle salıvermedir. Ey kocalar! Boşama sırasında eşinize daha önce vermiş olduğunuz mehirden herhangi bir miktar geri almanız size asla helal olmaz. Fakat Allah'ın koyduğu hudutlarda durmayacaklarından endişe etmeleri hali bunun dışındadır. Şayet siz de onlar gibi onların Allah'ın koyduğu hudutlarda duramayacaklarından, evlilik hukukuna riayet edemeyeceklerinden endişe ederseniz, bu durumda kadının ayrılmak için meşru çerçevede hakkından bir şey vermesinde her ikisi için de bir vebal yoktur. İşte bunlar Allah'ın tayin ettiği sınırlardır ki sakın onları aşmayın. Her kim Allah'ın hudutlarını aşarsa işte onlar zalimlerin ta kendileridir.

koca eşini ikinci talaktan sonra üçüncü defa boşarsa, artık başka bir kocaya varıp ondan boşanmadıkça o kadın ilk kocasına helal olmaz. Ama bu ikinci kocası kendi rızasıyla onu boşar ve kadın ile ilk kocası Allah'ın koyduğu evlilik hukukunu yerine getireceklerine inanırlarsa, nikahla bir araya gelmelerinde bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın belirlediği hudutlardır ki, bilmek isteyenler için O bunları beyan buyurmaktadır.

Ey kocalar! Eşlerinizi boşar, onlar da iddetlerini bitirirlerse, artık ya onları iyilikle yanınızda tutar, yahut güzellikle salıverirsiniz. Onların hukukuna tecavüz etmek kastıyla, zarar vermek için eşlerinizi alıkoymayın. Kim böyle yaparsa, kendine zulmetmiş olur. Sakın Allah'ın ayetlerini şakaya almayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetleri ve sizi irşad etmek gayesiyle indirmiş olduğu kitap ve hikmeti hatırlayın, dile getirin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bildiğini pek iyi bilin.

0: لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Ey kocalar! Eşlerinizi boşayıp da onlar da iddetlerini tamamladıklarında, kendi aralarında meşru surette anlaşmaları durumunda, kocaları ile tekrar nikahlanmaları hususunda onlara baskı yapmayın. Sizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere bu ayetlerle öğüt verilir. Böyle yapmak sizin için daha hayırlı, daha nezihtir. Allah bilir, siz bilemezsiniz.

Anneler çocuklarını 2 tam yıl emzirsinler. Bu, emzirmeyi mükemmel şekilde uygulamak isteyenler içindir. Annelerin münasip şekilde yiyeceğini, giyeceğini sağlamak babanın görevidir. Hiçbir kimse takatinin dışında bir görevle yükümlü tutulmaz. Çocuk yüzünden ne annesi ne de babası zarar görmemelidir. Babanın varisine de aynı vazife yaptırılır. Fakat anne baba aralarında görüşüp anlaşmaya vararak 2 yıldan önce çocuklarını sütten kesmek isterlerse kendilerine bir vebal yoktur. Şayet çocuklarınızı başkalarına emzirtmek isterseniz kendilerine vereceğiniz ücreti münasip tarzda ödemek şartı ile bunda da size vebal yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah yaptığınız her şeyi görmektedir.

Sizden vefat eden erkeklerin eşlerinin evlenebilmeleri için 4 ay 10 gün iddet beklemeleri gerekir. Onlar bu sürelerini tamamladıktan sonra meşru surette kendi haklarında verecekleri karardan ötürü size bir sorumluluk yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

0: أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.
1: Sizden bu hanımlarla evlenmeyi düşünenlerin bu müddet esnasında onlara bu niyetlerini çıtlatmalarında veya gönüllerinde tutmalarında bir beis yoktur. Allah sizin onları hatırınızdan geçireceğinizi pek iyi bilmektedir. Ancak meşru sözler dışında onlarla gizlice buluşma hususunda sözleşmeyin. Bekleme süresi sona ermeden nikah akdine girişmeyin. Allah'ın içinizde saklı olan her şeye hakkıyla vakıf olduğunu bilerek onun emrine aykırı davranmaktan sakının. Hem de bilin ki Allah çok affedici, çok müsamahalıdır. Cezayı çabuklaştırmaz.

Henüz kendilerine dokunmadan veya mehir belirlemeden kadınları boşamanızda size günah yoktur. Zengin kudretince, eli dar olan kendi halince olmak üzere onlara münasip tarzda müt'a versin. İyiliği şiar edinenlere bunu yapmak bir borçtur.

0: Bir mehir belirlemiş olarak kendilerine dokunmadan eşlerinizi boşarsanız, bu takdirde belirlediğiniz mehrin yarısını vermeniz gerekir. Ancak eşler yahut nikah bağı elinde bulunan kocalar gözü tok davranırsa başka. Ey kocalar! Sizin bağışlamanız takvaya daha uygun düşer. Birbirinize lütuf ve mürüvvet göstermeyi unutmayın. Allah sizin bütün işlediklerinizi görür.
1: Hafizu alassalavati vessalatil usta ve kumu lillahi qanitin.
0: Namazlara, hele salat-ı vüstaya dikkat edin ve kalkıp huşu ile Allah'ın divanında durun.

Eğer bir korku halindeyseniz, yaya olarak veya binek üzerinde namaz kılın. Fakat güvenliğe çıktığınızda, bilmediğiniz şeyleri size öğreten Allah'ın öğrettiği gibi, ibadetinizi ifa edin.

0: Sizden geride eşlerini bırakarak vefat edecek kocalar, eşlerinin bir yıl süreyle evden çıkarılmayıp, bıraktıkları maldan geçimlerini sağlamasını temin edecek şekilde vasiyette bulunsunlar. Şayet bunlar kendiliklerinden çıkarlarsa, bu durumda meşru surette yapacakları şahsi davranışlarından dolayı size vebal yoktur. Allah üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
0: Boşanmış eşlere de örfe göre gönüllerini alacak hediye vermek gerekir. Bu, haksızlıktan sakınan takvalılara bir borçtur.
1: كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
0: Böylece düşünesiniz diye Allah size ayetlerini iyice açıklar.

0: baksana, sayıları binlerce olmasına rağmen, ölüm korkusuyla diyarlarını terk edip çıkan kimselere, Allah onlara, ölün dedi. Sonra onları diriltti. Doğrusu Allah, insanlara lütufkardır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
1: وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ
0: Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işitir, her şeyi hakkıyla bilir.

Kimdir o yiğit ki Allah'a güzelce ödünç verir? Allah da onun verdiğinin mükafatını kat kat arttırır. Allah rızkı kısar da bollaştırır da. Zaten hepiniz döndürülüp ona götürüleceksiniz.

Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerine dikkat ettin mi? O vakit onlar aralarındaki peygambere, ne olur bize bir hükümdar tayin et de biz de Allah yolunda cihad edelim demişlerdi. O cevaben, ya savaşma emri size farz kılınır, siz de savaşmazsanız deyince onlar, ne diye Allah yolunda cihad etmeyelim ki? Vatanlarından çıkarılan biz, çoluk çocuğundan ayrı düşenler yine biziz dediler. Fakat savaşmak kendilerine farz kılınınca, içlerinden pek azı hariç hepsi dönüverdiler. Allah o zalimleri pek iyi bilir.

Peygamberleri onlara dedi ki, Allah size hükümdar olarak Talut'u tayin etti. Onlar ise, biz hükümdarlığa ondan daha layık iken, nasıl olur da o bize hükmedebilir ki? Üstelik, servetten de nasibi fazla değil, dediler. Peygamber şöyle cevap verdi. Allah, onu size üstün kıldı. Ona geniş ilim ve sağlam bir vücut verdi. Allah, hakimiyeti dilediğine verir. Allah'ın lütfu boldur. Her şey gibi, kabiliyet ve liyakatları da bilir.

Peygamberlere devamla şöyle dedi: onun hükümdarlığının alameti, size içinde Rabbinizden bir sekine ile Musa ve Harun'un manevi mirasından bir bakiyenin bulunduğu ve meleklerce taşınan bir sandığın gelmesidir. Eğer iman etmeye niyetliyseniz, bunda elbette sizin için delil vardır.

Talut ordusunu harekete geçirip sefere çıkınca askerlerine şöyle dedi: Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. İmdi onun suyundan içen benden sayılmayacak. Sadece avucuyla aldığı miktar muaf olmak üzere kim onun suyunu içmezse o da benden sayılacaktır. Derken onların pek azı hariç varır varmaz ondan içtiler. Talut ile yanındaki müminler ırmağa geçince o vakit Beriyan'da kalanlar, "Bugün bizim Calut ve ordusuna karşı duracak takatimiz yoktur," dediler. Ölümden sonra diriltilip Allah'ın huzuruna çıkacaklarını bilenler ise şöyle dediler: "Nice küçük topluluklar vardır ki Allah'ın izniyle büyük cemaatlere galip gelmiştir. Doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir."

Talut'un beraberindeki müminler ise Calut ile ordusuna karşı çıkınca dediler ki, ya Rabbena, üstümüze gürül gürül sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver ve kafir topluluğuna karşı bizi muzaffer eyle.

0: Derken Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud, Calut'u öldürdü. Allah ona hükümdarlık ve hikmet verdi ve dilediği birçok şey öğretti. Eğer Allah bazı insanların şerrini bazılarıyla önlemeseydi, dünyadaki nizam bozulurdu. Lakin Allah alemlere büyük lütuf ve inayet sahibidir.
1: Tilke ayatullahi netluha aleyke bil hakk ve inneke leminel murselin.
0: İşte bunlar Allah'ın ayetleri olup biz sana onları dosdoğru bildiriyoruz. Sen elbette resullerdensin.
2: Sadakallahu alazim.
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Ya eyyuhel muzzemmil, قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا.
6: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Liberek Değerler Eğitim Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
5: Nebevikitap.com sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
12: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 19.99, kuru soğan 29.99, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
16: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
17: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
18: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.
19: İnşallah İmam Hümeydi Rahimahullah'ın El-Cem'u Beyne's-Sahihayn isimli kitabını ders olarak işlemeye başlayacağız. Allah-u Teala hayırlısıyla tamamına erdirmeyi bizlere nasip eylesin. Allah-u Teala ilmimizle, öğrendiklerimizle, bildiklerimizle amel edebilmeyi bizlere müyesser eylesin. Allah-u Teala faydalı ilim öğrenmeyi, öğrendiklerimizi amele dökmeyi bizler için kolaylaştırsın. Allah Azze ve Celle bu mübarek kitabı sonuna kadar güzel bir şekilde, faydalı olacak bir şekilde ders olarak işlemeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin.
15: El-Cem'u Beyne's-Sahihayn şerhi programıyla Mahmut Varhan her cumartesi saat 21'de radyonuz Özel FM'de.
20: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri

0: Özel FM uyarıyor.
1: Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamici bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
10: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
9: Talas Emlak, doğru ve kazançlı yatırımın 30 yıldır değişmeyen adresi. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
16: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.

0: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem. Özel efem.
0: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: hiçbir iş namazdan önemli değil. Şu an yaptığımız hiçbir iş kılınmayı bekleyen namazdan daha önemli değildir. Bu cümleyi bir emir gibi değil, gönlümüze yerleşmesi gereken bir hakikat gibi düşünelim. Çünkü hepimizin hayatında yapılması gereken işler, cevaplanması gereken telefonlar, gidilmesi gereken yerler var. Hayat bizi sürekli bir şeylere yetişmeye çağırıyor. Bazen öylesine yoğunlaşıyoruz ki birkaç dakika sonra Rabbimizin huzurunda duracağımızı unutuyoruz. Oysa ezan bize yalnızca bir ibadetin vaktini hatırlatmıyor. Bize kimin kulu olduğumuzu hatırlatıyor. Dünyanın telaşı içinde yönümüzü yeniden Rabbimize çevirmemizi istiyor. Namaz hayatımızın içine sonradan eklenmiş bir görev değildir. Namaz hayatımızın merkezine yerleştirilmiş bir buluşma vaktidir. Rabbimiz bizi günün belli vakitlerinde huzuruna çağırıyor. Biz de bu çağrıyı duyduğumuzda işlerimizi birkaç dakikalığına bırakıyoruz. Çünkü namazdan sonra yapılabilecek çok işimiz olabilir. Fakat namazın vakti geçtiğinde o vakti geri getiremeyiz. Bir telefon görüşmesi bekleyebilir, bir dosya biraz sonra tamamlanabilir, bir toplantıya birkaç dakika ara verilebilir. Dünya bizim birkaç dakikalığına durmamızla durmaz. Fakat bizim Rabbimizin huzurunda durmaya ihtiyacımız var. Bazen şu işi bitireyim sonra namazımı kılarım diyoruz. Bu cümle hepimizin hayatında zaman zaman yer bulabiliyor. Fakat dikkat edelim, işlerin sonu gelmiyor. Bir işi bitiriyoruz, arkasından başka bir iş çıkıyor. Bir telefon kapanıyor, başka bir telefon çalıyor. Bir misafir gidiyor, başka bir meşguliyet başlıyor. Eğer namazı bütün işlerimizin bitiminden sonraya bırakırsak, namazı hiçbir zaman hayatımızın önceliği haline getiremeyiz. Oysa mesele işlerin bitmesini beklemek değil, namaz için vakit ayırabilmektir. Belki de kendimize şöyle sormalıyız. Ben namaz için mi hayatımı düzenliyorum, yoksa hayatımdan geriye kalan zamanla mı namaz kılmaya çalışıyorum? Bu iki yaklaşım arasında çok büyük bir fark var. Namazı hayatımızın boşluklarına yerleştirdiğimizde sürekli bir telaş yaşarız. Fakat namazı hayatımızın merkezine aldığımızda başka bir düzen ortaya çıkar. Günümüzü namaz vakitlerine göre planlamaya başlarız. Böylece namaz, işlerimizi aksatan bir unsur değil, hayatımıza düzen veren bir ölçü haline gelir. Namaz için işimizi bırakmak, dünyayı terk etmek değildir. Dünyadaki sorumluluklarımızı daha sağlıklı yerine getirebilmemiz için kendimize kısa bir durak vermektir. İnsan sürekli çalışan bir beden ve sürekli düşünen bir zihinden ibaret değildir. Onun bir de yorulan, daralan, dağılan ve huzur arayan bir kalbi vardır. Namaz, işte o kalbin Rabbine yöneldiği andır. Rükûda onun büyüklüğünü kabul ederiz. Secdede Rabbimize en yakın olduğumuz hali yaşarız. Namazın sonunda dünyaya yeniden döneriz. Fakat biraz sakin, biraz daha toparlanmış ve Rabbimizi hatırlamış olarak. Çocuklarımıza namaz sevgisini kazandırmak istiyorsak, önce kendi hayatımızda namazın yerini göstermeliyiz. Onlara namaz çok önemlidir demek elbette değerlidir. Fakat çocuk, ezan okunduğunda babasının, annesinin meşguliyetini ertelediğini, ailenin birkaç dakikalığına bütün telaşı geride bırakarak namaza yöneldiğini görürse, namazın önemini daha derinden kavrar. Çocuğun zihninde şu güzel düşünce yerleşir. Demek ki Rabbimizin çağrısı geldiğinde bütün işlerimizden önce namaz geliyor. Bugün çok önemli gördüğümüz işlerin çoğu birkaç yıl sonra hatırlanmayacak. Dosyalar, mesajlar, toplantılar hayatın içinde kaybolup gidecek. Ama Rabbimizin huzurunda kıldığımız namazlar kaybolmayacak. Belki kimsenin görmediği bir secdemiz, belki yalnızca Allah'ın bildiği bir duamız, belki gözümüzden sessizce süzülen bir damla yaş bizim için dünyadaki birçok işten daha kıymetli olacak. Çünkü namaz yalnızca dünyadaki birkaç dakikamızı değil, ebediyetimizi ilgilendiren bir kulluk halidir. Bu sebeple ezanı duyduğumuzda kendimize çok güzel bir cümle söyleyelim. Rabbim beni çağırıyor. Bu cümleyi bir yükümlülük duygusundan önce bir davet olarak hissedelim. Bizi çağıran Rabbimiz, bize kapısını açan O, huzuruna kabul eden O. Öyleyse namazı bir an önce bitirilmesi gereken bir görev gibi değil, kavuşmayı beklediğimiz bir nimet gibi görelim. Belki namaz sevgimizin yeniden güçlenmesi, namazın ne kadar büyük bir nimet olduğunu fark etmemizle başlayacak. Şu cümleyi bugün zihnimize, gönlümüze ve hayatımıza yerleştirelim. Şu an yaptığımız hiçbir iş, kılınmayı bekleyen namazdan daha önemli değil. Bunu yalnızca dilimizle söylemeyelim, hayatımızla gösterelim. Çünkü kulun Rabbine verebileceği en güzel cevap, o çağırdığında gecikmeden huzuruna varmaktır. Namaz gönüllüsü kardeşim Ömer Naci Yılmaz, namazı böyle anlamış ve anlatmış. Yüreğine sağlık. Bazı kısaltmalarla paylaştım. Abdullah Yıldız, Yeni Akit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab.
1: Özel Efendim.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.
1: 103.2.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Sürekli imtihan edildiğinizin farkında mısınız? Şu an hayatınızın en büyük sınavında olduğunuzun bilincinde misiniz? Bu sınavın neticesinde sonsuz yaşamınızın nasıl geçeceği belirlenecektir. Belki sonsuza dek cezalandırılacak, belki de ödüllendirileceksiniz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.
3: إني ألقى الإناث في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 357 Ümraniye.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
8: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık, 0212 659 73 44, İstoç.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres, Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
12: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir eğitse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216-296-96-16 iyilikkalbi.org.tr.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. Selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
15: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
17: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
18: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
19: Reklamları dinlediniz.
20: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
21: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kevser FM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur.
1: Sade ve gösterişten uzak giyinin.
2: Daha söyleyecek çok

0: Özel FM uyarıyor. Sürekli imtihan edildiğinizin farkında mısınız? Şu an hayatınızın en büyük sınavında olduğunuzun bilincinde misiniz? Bu sınavın neticesinde sonsuz yaşamınızın nasıl geçeceği belirlenecektir. Belki sonsuza dek cezalandırılacak, belki de ödüllendirileceksiniz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Asma Elektrik 0555 860 07 47 Karaköy Beyoğlu.
5: Lezzetin aranan adresi. Meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir. 0537 701 44 47.
6: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28. Darıca.
7: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
14: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
15: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
16: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
18: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Nisa suresi 135'ten başlayacak. Rabbi Zülcelal'imiz Nisa suremizin 135. ayet-i kerimesinde bakınız ne buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu kûnû kavvâmîne bil kıstı şühedâ elillâhi velev alâ enfusikum evil vâlideyni vel akrabîne in yekün ganiyen ev fakiren fallâhu evlâ bihimâ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى اَنْ تَعْدِلُوا وَاِنْ تَلْوُوا اَوْ تُعْرِضُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا. Evet, Rabbimiz Nisa suremizin 135. ayeti kerimesinde buyuruyor ki, ey iman edenler, كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْتِ, adaleti titizlikle ayakta tutunuz. Adil olunuz, adaletli olunuz. İnsanlara karşı, topluma karşı, herkese karşı adil davranınız. Adaletli davranmayı sürdürünüz. Şühedâ elillâhi velev alâ enfusikum evil vâlideyn vel akrabîn. Kendinizin, ana babanızın ve yakınlarınızın zararına bile olsa adaleti ayakta tutun. Adil davranın, adil olun. Rabbimiz adaletli davranılması gerektiğini bize bildiriyor. Ey iman edenler! Nerede olursanız olun, hangi şartlar altında olursanız olun, kim olursa olsun adil olun. Sözünüz adil olsun, hükmünüz adil olsun. Her konuda adil davranın ve adaleti ayakta tutun. Belki bu kendinizin zararına da olabilir. Ana babanızın veya yakın akrabanızın zararına dahi olabilir. Siz yine de adaleti ayakta tutmaya gayret edin. İn yekün ganiyen ev fakiran fallahu evla bihima. Allah için şahitlik yapanlardan olun. Allah'ın rızasını kazanmak için şahitlik yapanlardan olun. Şahitlik yaptığınız kimseler zengin de olsa, fakir de olsa adaletten ayrılmayın. Adil davranın, adaletli davranın, adaletten asla ayrılmayın. Siz zengin dahi olsa, karşıdaki muhatap fakir dahi olsa, adalet neyse, doğruluk neyse, dürüstlük neyse onu yapın. Şahitliğinizi tam yapın. Bu bizdendir, o bizden değildir. Irk olarak bu bizim dışımızdandır. Bu bizim cemaattendir, bu falandandır, bu falandandır demek suretiyle adaletten asla ayrılmayın. Bu fakirdir, bu zengindir, belki buna işim düşer demek suretiyle adaletsizlik yapmayın, adaletten asla ayrılmayın. Allah'ın hakkı onların her birinin hakkının önüne geçer. Evet, fallahu evlâ bihime. Allah'ın hakkı neyse, doğru neyse, dürüstlük neyse, adil davranma neyse onu mutlaka yapın ve gerçekleştirin. Onun dışında bu zengindir, bu amcamdır, bu dayımdır, bu akrabamdır, bu bizim ırktandır, bu bizim cemaattendir demek suretiyle onları destekleyip öbürlerine köstek olacak duruma geçmeyin. فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَى اَنْ تَعْدِلُوا. Hislerinize uyup, arzu ve hevesinize uyup adaletten şaşmayın. Canım böyle istiyor. Bu kardeşi gözüm tuttu. Bu bizdendir, bu şuradandır, bu böyledir, bu şöyledir demek suretiyle hislerinize ve arzu ve hevesinize uymak suretiyle adaletten şaşmayın. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى اَنْ تَعْدِلُوا وَاِنْ تَلْوُوا اَوْ تُعْرِزُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا. Şahitliği veya hüküm verme konusunda hakimlik makamına gelmiş iseniz, hakemlik makamına gelmiş iseniz, o konuda şahitlik yapacak iseniz, bu konuda siz şahitliğinizi veya hükmünüzü eğer büyer veya şahitlikten kaçınırsanız, iyi biliniz ki Allah tüm yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. Evet, Allah'ın haberi var hepsinden. Allah haberdardır hepsinden. Dolayısıyla siz de şahitliği veya hükmü eğip büyümeyin. Allah zaten hepsini görüp bilip durmaktadır. Ya eyyühellezine amenu. 136. ayet. Nisa suremizin 136. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu. Aminu billahi ve rasulihi. Rabbimiz okuduğumuz Nisa suresinin 136. ayeti kerimesinde de buyurur ki: Ey iman edenler! Allah'a ve peygamberine, peygamberin getirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. İman ettik demekle iş bitmiş olmuyor. İman ettik demekle iş bitmiş sayılmaz. Ey iman edenler, Müslümanım diyenler, müminim diyenler, nüfus kağıdımızda Müslüman yazıyor diyenler, dikkat edin, imanınızı tazeleyin, imanınızı sağlama alın. Aminu billahi ve rasulihi vel kitabillezi nezzele ala rasulihi vel kitabillezi enzele min qabl. Evet, Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önceki indirdiği kitaplara da iman edin. Müslümanım demekle iş bitmiyor. Müminim demekle iş bitmiyor. İmanınız her an bu şeylere dair imanınız sağlam olsun. Allah'a iman etmek ne demek? Allah'ın gönderdiği kitaba iman etmek ne demek? Peygamber'e iman etmek ne demek? Bunu iyi bilin. İnandım, iman ettim. Ne demek bu? Nesine inandın? Geldiğine mi inandın? Peygamber olduğuna mı inandın? Böyle bir kitabın Allah tarafından indiğine mi inandın? Evet, indiğine inandım. Böyle bir peygamber gönderilene inandım. Kafi değil ki. Allah'ın gönderdiğine inanıvermek kafi değil. Gönderilen o kitaba göre yaşamak, gönderilen o peygambere benzemek ve o peygambere göre yaşamak, mühim olan bu. İnanmak bu. İmanı tazelemek bu. Allah'a inanmak, peygamberine inanmak, kitaba inanmak budur. İşte bu gerçeği böylece bilin. Ya eyyühellezine amenu, ey iman ettim diyenler, müminim diyenler, Müslümanım diyenler, aminu billahi ve rasulihi, Allah'a ve Resulüne iman edin. Allah'ı kendisini kitabında tanıttığı gibi tanıyın. Allah'ın gönderdiği peygamberleri hayatınızda örnek şahsiyetler olarak kabul edin. Örnek şahsiyet olarak kabul ettiğiniz o peygamberlere uyun. Vel kitabillezî nezzele alâ rasûlihî, peygamberine indirdiği kitaba uyun. Peygambere indirilen kitaba tabi olun. Peygambere indirilen bu son kitaba, Kur'an'a tabi olun. Ne demek ona tabi olmak? Ne demek ona uymak? Başındaki Fatiha suresinden başlayarak Minel cinneti ve nâs 114 sure içerisindeki her bir hükmün eğer yapılmaması gerekiyorsa yapılmaması, yapılması emrediliyorsa yapılması şeklindeki uygulamaya iman diyoruz, amel diyoruz. Ben kitabın Allah'tan geldiğine inandım. Evet, kafi mi? Hayır. Kitaba göre yaşaman gerekiyor. Kitaba göre hayatını tanzim etmen gerekiyor. Gönderilen peygambere uyman gerekiyor. Futbolculara uyarım, sanatçılara uyarım, onlara benzemeye çalışırım. Olmaz. Allah'ın gönderdiği peygambere uyacaksın. Allah'ın gönderdiği peygambere uymaya çalışacaksın. Öyleyse iman ettim demekle iş bitmiyor. Allah'a iman, peygamberine iman, gönderdiği kitaba iman, önceki kitaplara da iman edilmesi gerekiyor. Yani Allah'ın istediği gibi Müslüman olunmalı. Allah'ın gönderdiği peygambere benzemek ve onun gibi olmak için Müslümanlığımızın modelini kitap ve peygamber tespit etmeli. Kitap ve peygamberin tespit ettiği modele göre hayatımız ayarlanmalıdır. İşte böylece Rabbimiz bize bu okuduğumuz Nisa suremizin 136. ayet-i kerimesinde de bir değişimden bahsediyor. İman ettik demekle, babamız atamız Müslüman demekle iş bitmiyor. Gelin imanımızı tazeleyin. Allah'ın istediği gibi, peygamberin istediği gibi, gönderilen kitaba uyarak hayatımızı Allah'a göre yaşamaya çalışın. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Her kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını ve peygamberlerini ahiret gününü inkar ederse gerçekten şiddetli ve derin bir sapıklığa düşmüştür. Evet, bugün insanlar böyle. Allah'a inandığını söylüyor, inandığı Allah'ın emrinin dışında yaşıyor. Peygamberi kabul ettiğini söylüyor, peygambere inandığını söylüyor, peygambere benzeyen hiçbir hali, davranışı yok. Sofrasında peygamber yok, mutfağında peygamber yok, evinde, odasında peygamber yok, çocuklarının terbiyesinde peygamber yok, düğününde peygamber yok, nikahında, nişanında peygamber yok, peygamber hiçbir yerde gözükmüyor ama ben peygambere inanırım diyor. Nasıl oluyor bu? İşte Allah bu tip kimseleri de diyor ki, evet, siz Allah'a ve Resulüne iman edin, kitaba iman edin, senden önceki gönderilen kitaplara da iman edin diyor. Değilse وَمَنْ يَكْفُرُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Sen Allah'a, ahiret gününe, kitaba ve meleklere inanmadığından dolayı, onları inkar ettiğinden dolayı sen gerçekten Müslümanlığın dışına çıkmışsın demektir diyor. Evet, bugün toplumda Müslümanız diyenler, bugün toplumda benim de babam müftiydi, benim de dedem hocaydı, ben de şöyleydim böyleydim diyenler, kendisini Müslüman göstermeye çalışanlar Nisa suresinin 136. ayet-i kerimesini gözden geçirmeliler. Gerçekten Müslüman mı değil mi? İmanının tazelenmeye, imanının yenilenmeye ihtiyacı var mı yok mu? Bakmalılar. İşte Allah öyle diyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, iman ettim diyenler, müminim diyenler, Müslümanım diyenler, Müslüman olduğunu dilleriyle beyan edenler, ortaya koyanlar, aminu billahi ve rasulihi. Allah'a ve elçisine iman edin. Vel kitabillezi, Allah'ın gönderdiği kitaba iman edin ki nezzele ala rasulihi, onu peygamberine, elçisine indirmiştir. Vel kitabillezi enzele min qabl, sadece indirilen bu son kitap değil, bundan önce de kitaplar indirilmiştir, ona da iman et. Eğer böyle bir hayat tanzim etmez isem, Allah ve peygamberinin istediği gibi yaşamaz isen, dilinle Müslüman olduğunu söyler fakat hayatın Müslümanca olmaz ise, işte ayeti kerimenin ikinci bölümü. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Gerçekten derin ve şiddetli bir sapıklığa düşmüştür bu kimseler. Hem iman ettim diyor, hem de hayatında Müslümanca görüntü yok. Hem Allah'a, peygambere inanırım diyor, hem de hayatında Allah ve peygamberin hiçbir şekilde izi gözükmüyor. 137. ayeti kerime. İnnellezine amenu sümme keferu sümme amenu sümme keferu sümme zdadu küfran lem yekunillahu liyagfira lehum ve la liyehdiyehum sebila. İman edip iman ettiğini ortaya koyup sonra Allah'tan gelen gerçekleri inkar eden ve tekrar iman edip yeniden aynı gerçekleri inkar eden ve sonra inkarlarını artıranlara gelince, her an dinden çıkıyor, her an dine giriyor, her an Müslüman olduğunu söylüyor, her an kafir oluyor. Var mı böyle kimseler? Var. Televizyon ekranlarında var, gazete köşelerinde var, değişik yerlerde var böyle kimseler. Bakıyorsun Müslümanca konuşuyor, bakıyorsun Müslüman gibi hareket ve tavırlar ortaya koymaya çalışıyor ama söylediklerinin bir kısmına da bakıyorsun din dairesinden dışarıya çıkmış, kafir olmuş, gavur olmuş. İşte Allah bu tip kimselerden bahsediyor Nisa suresinin bu 137. ayet-i kerimesinde. İnnellezine amenu, önce iman ederler, sümme keferu, sonra Allah'tan gelen gerçekleri inkar ederek gavurluk yaparlar, kafir olurlar. Sonra tekrar iman ettiklerini ortaya koymak üzere, sümme amenu, tekrar iman ettik derler, Müslümanız derler, bizim o sözümüze aldanmayın, bakmayın derler, sümme keferu, tekrar küfre düşüverirler. Sümme zdadu küfran, sonra tekrar da yine küfre, yine imansızlığa dönüverirler. Yani Allah'tan gelen gerçekleri yine inkar ediverirler. Ve sonra inkarlarını da artırırlar. Olmaz böyle şey, 21. asra geçmişiz, bilgisayar çağında yaşıyoruz, çağ atlamışız. Bunların hepsi geçmişteki olan şeylerdir, orta çağ zihniyetidir demek suretiyle İslami olan her şeyi kötülemeye çalışırlar. Allah'ı, peygamberi, Müslümanları isyan bayrağı kaldırmak suretiyle kötülerler. Allah'ın şeairi dediğimiz İslam'ın umdelerine, kaidelerine, prensiplerine, kurallarına inkar bayrağını takmak suretiyle, bu devirde bunlar olmaz, bunların modası geçti, devri geçti demek suretiyle inkarlarını da artırırlar. Sümme zdâdû küfran, evet, gavurluklarını artırırlar bunlar. Evet, böyle kimselere Rabbimiz buyuruyor ki lem yekunillâhu liyâfira lehum ve lâ liyehdiyehum sebîlâ. Allah onları bağışlamayacak, hiçbir şekilde de doğru yoluna eriştirmeyecektir. Allah'ın bağışlaması mümkün değildir. Çünkü bunlar gavurlukta zirvede. Çünkü bunlar kafirlikte en önde gidiyorlar. Müslüman olduğunu söylüyor, tekrar gavurluk yapıyor. Tekrar Müslüman olduğunu söylüyor, tekrar gavurluk yapıyor. Ve gavurluğunu da makamı koltuğu sağlama almak için artırmaya çalışıyor. İşte böyle kimseleri Allah ne onları affedecek, bağışlayacak, ne de onları doğru yoluna eriştirmeyecektir. 138. ayet. Beşşiril münafikine bi enne lehum azaben elima. Bu tip iki yüzlü görüntü sergileyenlere, bu tip münafıklara müjdeyle haber ver ki onlara pek acıklı bir azap vardır ve hazırlanmıştır. Evet, bunlara haber verilmesi gerekir. Bunlara acıklı bir azabın hazırlandığı kendilerine bildirilmesi gerekir. اَلَّذ۪ينَ يَتَّقِزُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ اَيَّبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimede de buyurur ki, Nisa suresi 139, o münafıklar ki, اَلَّذ۪ينَ يَتَّقِزُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ, o iki yüzlü olanlar ki, ikiden fazla yüzü olanlar ki, müminleri bırakıp Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenleri dost ediniyorlar. O münafıklar böyle yapıyorlar. Kafirlerle birlikte oluyor. Onları dost ediniyorlar. Yüceliği ve gücü onlarda mı arıyorlar? اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ İzzeti, şerefi, gücü, kuvveti onlarda mı arıyorlar? Kafirlerde güç, kuvvet yoktur. Kafirlerde hiçbir şey yoktur. İmanı olmayanın gücü de olmaz, kuvveti de olmaz, izzeti de olmaz, şerefi de olmaz. فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا Tüm izzet, tüm güç, tüm kuvvet, şeref sadece Allah'ındır. Sen Allah'tan yana olursan şereflisin. Allah'la birlikte olursam, Allah'ın düzenine göre hayatını tanzim edersem, ayarını Allah'tan ve peygamberden alırsan güçlü sensin, kuvvetli sensin, yücelik sadece sana aittir. Evet, Rabbimiz böylece münafıkların da kafirlerle birlikte hareket ettiklerini ve yüceliği, büyüklüğü, ululuğu onlarda aradıklarını da bize böylece bildirmiş oluyor. Çağlar üstü kitabım, çağlar üstü insanlara duyurusu ve bildirisi. Evet, psikolojik ve ruh yapısı yönünden insanların, münafıkların nasıl kafirlerle birlikte olduklarını da bize böylece Rabbimiz açıklayıveriyor ve duyuruveriyor. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا فَلَا تَخْعُدُوا مَعْهُمْ حَتَّى يَحُوزُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ اِنَّكُمْ اِذَنْ مِسْلُهُمْ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْكَافِر۪ينَ ف۪ي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Nisa suresinin 140. ayeti. Rabbimiz buyurur ki, Allah bu kitap içerisinde size buyurmuştur ki, Allah bu kitapta size indirmiştir ki, bu kitap içerisindeki indirdiği hükümlerden biri de şudur ki, evet, indirilen hükümlerden biri, Nisa suresi 140, Allah'ın mesajlarının inkar edildiğini, onların hafife alındığını duyarsanız, olur ya televizyon ekranında veya radyoda veya bir sohbette, bir toplantıda, bir konferansta veya evde, nikahta, nişanda, şerbette bir yerde olur ya, insanlar Allah'ın mesajını alaya alırlar. Onu inkar ederler. Sen de orada bulunmuş olabilirsin. Ne yapacaksın? İşte Nisa suresi 140. ayet buna cevap veriyor. Ne yapacağınızı bildiriyor. Allah bu kitapta indirmiştir ki, bu kitapta göndermiştir ki, size buyurmuştur ki, ne zaman Allah'ın mesajlarının inkar edildiğini ve onların hafife alındığını duyarsanız, başka şeyler konuşmaya başlayıncaya kadar bunu yapanların yanından ayrılmalısınız. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ Onlarla birlikte oturmayın. Onlarla birlikte olmayın. حَتَّى يَحُوزُوا ف۪ي حَد۪يسٍ غَيْرِ Başka bir konuya girinceye kadar. Sen Müslümansın, tavrını ortaya koymak mecburiyetindesin, onların seslerini kesmek mecburiyetindesin, kesemediysen, kesemeyeceksen onlarla birlikte oturma, oradan ayrıl. اِنَّكُمْ اِذَنْ مِسْلُهُمْ Eğer sen oradan ayrılmaz isen, onların yanından ayrılmaz isen, sen de onlar gibi olursun. Yani kafir olursun. Yani İslam'la alay eden biri olursun sen de. Dolayısıyla sen de küfre düşmüş olursun. Dikkat et, böyle bir durumda elinle dilinle onlara engel olamayacak isen, onlara mani olamayacak isen, gel vazgeç bu işten, uzak dur bu işten. اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْكَافِر۪ينَ ف۪ي جَهَنَّمَ جَمِيعًا Allah tüm bu münafıkları ve kafirleri hep birlikte cehennemde toplayacaktır. Allah kafirleri ve münafıkları cehenneminde toplayacaktır. اَلَّذ۪ينَ يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ 141. ayet, Nisa suresi 141. O münafıklar sizi gözetleyip dururlar. Müslümanları devamlı kontrol ederler, devamlı gözetlerler. فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللّٰهِ Eğer Allah'tan size bir zafer nasip olursa, eğer Allah'tan size bir imkan, bir fetih, bir zafer nasip olursa, Allah size böyle bir şey nasip ederse, hemen قَالُوا derler ki اَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ Biz de sizinle beraber değil miydik? Biz de Müslüman değil miyiz? Biz de camiye gitmiyor muyuz? Biz de beraber değil miyiz derler. Münafık olanlar size bir iyilik dokunduğu zaman, bir zaferle siz karşı karşıya kaldığınız zaman hemen devreye girerek o fetihten, o zaferden nasiplerini almak için اَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ Biz de sizinle birlikte değil miydik? Derler. وَاِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا اَلَمْ نَسْتَحْفِزْ عَلَيْكُمْ وَلَمْ نَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin zaferden bir payları olursa bu sefer de onlara sizi yenip öldürebileceğimiz mümkün iken müminlerden korumadık mı derler. Müslümanlara böyle, kafirlere öyle. İki taraftalar ya, müzebzebine beyne zalik. Her iki taraf arasında mekik dokurlar bunlar. Müslümanların yanına gelirler, biz sizdeniz derler. Kafirlerin yanına varırlar, biz sizi, Müslümanların her türlü size yapacakları kötülükten sizi korumadık mı? اَلَمْ نَسْتَحْفِزْ عَلَيْكُمْ وَاَلَمْ نَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Evet, o müminler sizi öldüreceklerdi. Biz sizi onlardan korumuş olduk. Korumadık mı derler. فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Evet, Allah kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Mutlaka Allah hükmünü verecektir. Allah hükmünü gerçekten ortaya koyacaktır. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin müminlere zarar vermelerine asla da izin vermeyecektir. Vermiyor zaten, kıyamete kadar da vermeyecek Rabbimiz. İzin vermiyor kafirlere. Kafirlere izin vermesi mümkün değil. Kafirlerin Müslümanların üzerine galip olması mümkün değil. Ama Müslümanların bir hatası varsa, bir kusuru varsa, onlar da galip geldilerse bu suçu kendilerinde aramalılar. Evet, 142. ayet. İnnel münafikîne yukâdiûnallâhe ve huve kâdiuhum ve izâ kâmû ilâs-salâti kâmû küsâlâ yurâûnennâse ve lâ yezkurûnallâhe illâ galîlâ. Bakın, bu münafıklar Allah'ı kandırmaya çalışıyorlar. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Halbuki Allah kendi oyunlarını kendi başlarına geçiriyor, farkında değiller. Münafıklar ve kafirler Allah'a kazık atmaya çalışıyorlar. Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Allah'a her yönden yaptıkları numaralarla güya Allah'ı aldatmaya, Allah'ın sistemini yok etmeye çalışıyorlar. İşte Rabbimiz de diyor ki onlar Allah'ı kandırmaya çalışıyorlar ama halbuki Allah onların kendi tuzaklarını kendi başlarına geçiriyor, farkında değiller. وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى Onlar namaz için kalktıklarında gönülsüzce sadece insanlar görüp takdir etsinler diye kalkarlar. Namaza kalktıklarında insanlar bizi namaz kılıyor desinler diye, namazdan uzak değildir desinler diye bu şekilde davranırlar. Münafık namaza kalkarken mutlaka bu şekilde kalkıyor. Namaza üşene üşene davranıyor. Namaz için gönülsüzce insanlar görüp takdir etsinler diye kalkarlar ve namaz kılarlar. قَامُوا كُسَالَى يُرَاوُنَ النَّاسِ İnsanlar görsünler diye, gösteriş için yaparlar. Allah'ın rızasını kazanmak için yapmazlar. وَلَا يَشْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيلًا وَلَا يَشْكُرُونَ اللّٰهَ Allah'ı hiç hatırlamazlar. Pek az hatırlarına getirirler. Allah gündemlerinde yoktur. Bu işi ben yapıyorum, Allah ne der bu işe demezler. Bu işi yapıyorum, Allah bu işe ne diyor demezler. Daima yeryüzünde Allah'ın dininin hakim olduğunu bilmezler. Bu şuurda olmazlar. Ve daima Allah'ı gündemlerinden uzak tutarlar. başlarına çok büyük felaketler gelince anarlar, hatırlarlar. Onun dışında Allah'ı hatırlamazlar bu münafıklar, bu ikiden fazla yüzü olan kimseler. Muzabzebine beyne zalik la ilahe ulai ve la ilahe ula ve men yudlilillahu felen tecide lehu sebila. İman ile küfür arasında yalpalıyor bunlar, gidip gidip geliyorlar. Bir imana geliyor, bir küfre gidiyor. Bir imana geliyor, bir küfre gidiyor. Muzabzebine beyne zalik. Bir sözüyle Müslüman olduğunu gösterir gibi oluyor ama öbür sözüyle kafir olduğunu, münafık olduğunu ortaya döküveriyor. İşte bunlar bu şekildedir. İman ile küfür arasında yalpalıyorlar bunlar. Ne Müslümanlara bağlı kalırlar ne de kafirlere. Allah'ın saptırdıkları için asla bir çıkış yolu bulamazsın. Evet, bunları saptırmış Allah. Bunların çıkış yolu bulmaları da mümkün değil. Doğru yolu da elde etmeleri bunlara mümkün değildir. Bunlar küfürle iman arasında yalpa yapıyorlar. Gidip gidip geliyorlar. Bunlar ne onlardandır ne de bunlardandır. وَمَنْ يُدْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَب۪يلًا. Evet, Allah'ın saptırdıkları için sen asla bir çıkış yolu da bulamazsın. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. Ey iman edenler. Rabbimiz iman edenlere hitap ediyor. Ey iman edenler. لَا تَتَّخِذُ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ. Müminleri bırakıp Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenleri dost edinmeyin. Mümin, mümini dost edinir. Müminin dostu mümindir. Kafiri dost edinemez. Kafirle dostluk yapamaz. Kafirle birlikte olamaz. Mümin, mümini dost edinecektir. Mümini dost kabul edecektir. Onun dışında mümini bırakıp da kafiri dost edinemez. İşte Rabbimiz burada da ey müminler, ya eyyühellezine amenu, la tettehizul kafirine evliyâe min dûnil mu'minîn. Müminleri bir kenara bırakıp da Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirleri dost edinmeyin. Bunu yaparak Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Etüridûne en tec'alû lillâhi aleyküm sultanen mubînâ. Siz kafirleri dost edinmek suretiyle, siz kafirlerden yana olmak suretiyle, bunu yapmak suretiyle Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Mümin olduğunuzu beyan ediyorsanız müminlerle dostluk yapın. Kafirlerle dostluk yapmayın. İnnel münafikine, çünkü münafıklar. Çünkü ikiyüzlüler. Çünkü ikiden fazla yüzü olanlar. Fidderkil esfeli minennâr. Ateşin en aşağı tabakasına atılacaklardır onlar. Kafirlerden daha aşağı tabakada yanacaktır. Rabbimiz Nisa suremizin 145. ayetinde de cehennemin en alt tabakasında yanacakların da münafıklar olduğunu bize açıklıyor. İnnel münafıkine fidderkil esfeli minennâr. Şüphesiz ki münafıklar ateşin en aşağı tabakasında yanacaklardır. وَلَنْ تَجْدَ لَهُمْ نَصِيرًا. Evet, en aşağı tabakada yanacak. Sen onlara yardım edici birini de bulamayacaksın. Yardım eden birini de bulma imkanı olmayacaktır. Sen onlara yardım edici birini de bulamayacaksın. Münafıklar kafirlerden de daha alt tabakada yanacaklardır. Ve onlara yardım edici biri de bulunmayacak. Kimse de yardım edemeyecek. Müslümanlar da yardım etmeyecek. Onlar cehennemin alt tabakasına yanarken dünyada kafirlerle birlikte oldukları kimseler de gelip onlara yardım edemeyecek. Ne Müslümanlardan yardım görebilecekler ne de kafirlerden yardım göremeyeceklerdir. En alt tabakada, en derin yerinde cehennemin yanmaya devam edeceklerdir. Ama her şeyin bir çözümü var. Tevbe var, tevbe kapısı var İslam'da. Kişi son nefesine düşmediği sürece tevbe kapısı açıktır. Tevbe edip Allah'a dönebilir, Allah'a yönelebilir, Allah'ın emrine göre hareket edebilir. Veya kıyamet dediğimiz, dünyanın ömrü bitmediği sürece tevbe kapısı açıktır. İşte münafıklık için de tevbe kapısının açık olduğunu Rabbimiz 147. ayet-i kerimede bize beyan ediyor. Evet, Rabbimiz okuduğumuz bu ayet-i kerimede, yani münafıkların da tevbe etmek suretiyle kurtarabileceklerini bize beyan ediyor. Nisa suremizin 146. ayet-i kerimesinde de münafıkların iki yüzlü kimselerin de tövbe etme imkanına sahip olduklarını bize bildiriyor. İllellezine tabu, o münafıklar ki içinde tövbe edip hayatlarını dürüst ve erdemlice yaşarlarsa. Münafıklıktan vazgeçtim. Bugüne kadar çok münafıklık yaptım, çok kötülükler yaptım ama bugün vazgeçiyorum derse kişi. Münafıklıktan vazgeçerse kişi, ondan sonra da hayatını düzeltirse illellezine tabu, tövbe etmek kafi değil. Döndüm demek kafi değil. Döneceksin, arkadan da ve aslahu, halini düzelteceksin, tavrını düzelteceksin, yaşantını Müslüman haline getireceksin, Müslümanca yaşamaya devam edeceksin. Tevbe, tevbeden sonra halini düzeltmek. Bunlar tevbe ederler ve hayatlarını da dürüst ve erdemlice yaşarlarsa, yani hallerini de düzeltirlerse. Ve va'tasamu billahi, Allah'ın dinine de sımsıkı sarılırlarsa, Allah'ın gönderdiği dine, hayat tarzına, yaşama biçimine sarılırlarsa, yani Allah'a itisam ederlerse, va'tasimu bihablillahi cemia, Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılırlarsa, her yaptığım işi Allah'ın kitabına göre yaparım, her yaptığım işi Allah'ın emrine göre yaparım demek suretiyle hayatlarını Müslümanca bir hale getirirlerse, va'tasamu billahi, ve Allah'a da yürekten inanıp bağlanırlarsa, ve ahlasu dinehum lillah, dini de sadece, hayat tarzını da sadece Allah'a tahsis ederlerse, yani benim hayatımı Allah tanzim eder, peygamber tanzim eder, üçüncü bir kişiler, dördüncü bir kişiler benim hayatımda dahili yoktur, hiçbir şekilde onlar bir şey yapamazlar demek suretiyle ayarını Allah'tan alırsa, peygamberden alırsa, hayatını tanzim eden, esasları koyan Allah ve Resulü olursa, ve ahlesu dinehum lillah, işte bu manaya geliyor. Ve ahlesu dinehum lillah, hayatlarını Müslümanca, hayatlarını Allah ve peygambere göre yaşarlarsa, Allah'ın ve peygamberin dediğine göre hayatlarını ayarlarlar ise, o insanlar münafık da olsalar, tövbe ettikleri sürece, hallerini düzelttikleri sürece, Allah'ın dinine sımsıkı sarıldıkları sürece ve hayatlarının sonuna kadar da ve ahlasu dinehum lillah, ayarlarını Allah'tan ve Resulünden almak suretiyle hayatlarını devam ettirirler ise, fe ulaike me'al mu'minin, evet, gerçekten bunlar müminlerle beraberdirler. Yani adam yıllarca münafıklık yapmış, 50 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene, netice dönmüş, Müslüman olmuş, aynen müminlerle, Müslümanlarla beraberdir. Fe ulaike me'al mu'minin, gerçekten mümindir, müminlerle beraberdir ve birlikte yaşayacaktır o kimse, yaşamasını sürdürecektir o kimse. Yani Allah katında o da mümindir, müminlerle birliktedir, Allah onlara, müminlere yaptığı neyse ona da aynısını yapacaktır. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ اَجْرًا عَظ۪يمًا, zamanı gelince Allah bütün müminlere de büyük bir mükafat verecektir. İşte o da münafıklıktan kurtuldu, 50 sene, 30 sene, 40 sene münafıklık yaptı ama döndü, dört dörtlük Müslüman oldu, Allah'ın istediği gibi, peygamberin istediği gibi Müslüman oldu ve döndü bu tarafa. Dolayısıyla onlara da Allah çok büyük mükafatlar hazırlamıştır, cennet nimetlerini verecektir. Son ayeti kerime, Nisa suresi 147. ayet-i kerime, مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَزَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. Evet, Nisa suremizin 147. ayeti kerimesinde de Rabbimiz buyurur ki, eğer şükreder ve inanırsanız Allah geçmiş günahlarınızdan dolayı sizi neden azaba uğratsın? مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَزَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ, siz eğer şükrederseniz, siz eğer nankörlük etmezseniz, siz eğer Allah'ın dinini, Allah'ın hayat tarzını, Allah'ın peygamberini hayatınızda örnek olarak, yaşanacak model olarak kabul ederseniz, Allah size niye azap etsin? Sizin için azaba uğratsın. مَا يَفْعَلُ اللّٰهِ بِعَزَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ, Allah'a şükrediyorsunuz, namazınızı kılıyorsunuz, orucunuzu tutuyorsunuz. Allah'tan gelene göre hayatınızı ayarlıyor. Allah'ın gönderdiği peygamberden ayar alarak o gibi olmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir durumda Allah size niçin azap etsin? Niçin size azaba uğratsın? وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيمًا Allah şükredenlere karşılığını her zaman veren ve her şeyi çok iyi bilendir. Allah şükredenlere karşılığını veriyor. Sen Allah'a şükredersen o sana mutlaka bol bol nimetlerini veriyor. Sen Allah'a kul olursan o sana daima imkanların en büyüğünü bahşediyor ve en büyüğünü veriyor. İşte böylece Rabbimiz Nisa suremizin 147. ayet-i kerimesinde de buyurur ki eğer siz şükreder ve inanırsanız Allah geçmiş günahlarınızdan dolayı sizi neden azaba uğratsın? Size neden ceza versin? Bilirsiniz ki Allah şükredenlere karşılığını her zaman veren ve her şeyi çok iyi bilendir. İşte Allah şükredenlerin karşılığını veriyor ve her şeyi çok iyi bildiğinden dolayı da bu ayetleriyle bize gerçekleri duyuruyor, gösteriyor, anlatıyor. Biz de böylece Nisa suremizin 147. ayet-i kerimesindeki öğrendiğimiz şekilde hayatımızı ayarlayıp ona şükredelim. O da bize şükrümüzün karşılığını bol bol nimet olarak, sevap olarak, cennet olarak versin. Çünkü o her şeyi en iyi bilendir. İnşallah bir sonraki dersimizde Nisa suremizin 148. ayetinden devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlayan'ı dinlediniz. Allah!

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Daha

diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: أفلا تبصرون؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, İzimleri put bil, Rabbini öğret.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: Meli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.
2: Batı

Kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
4: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
5: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
4: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
9: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
10: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
14: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Sürekli cemaatle ruhen ve amelen bağlantılı ol ve kendini daima kışlasında emir bekleyen bir asker gibi kabul et.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: La la la. La la la la la.
1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
2: يا رحمن.
3: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
5: Özel FM
4: 103.2.
6: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
7: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
9: MRT Esans 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
10: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
11: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
14: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
15: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
16: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
11: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
2: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
17: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
18: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
19: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
20: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
21: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
22: Reklamları dinlediniz.
23: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
24: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: sevgili dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. Nebevi Hareket Okulu programımızda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin miladi 6. asırda Mekke coğrafyasında Allah'ın yeryüzüne hakim kılmak için gönderdiği tevhid dininin peygamberi, Resulü, Nebisi olarak görevlendirildiğini ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tüm peygamberlerin ortak daveti olan yalnız Allah'a kulluk davetini, tevhid davetini gündeme getirdiğini ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın başlatmış olduğu bu mücadelede kendisiyle beraber tevhidi ve İslam'ı, Kur'an'ı ve şeriatı anlamaları için ashabını yetiştirdiği, talim ettirdiği Nebevi Hareket programı, düzeni, usulü, menheci, ekolü, okulu diye adlandırdığımız dersimizde bir takım kodlardan, şifrelerden bahsetmiş idik. Evvela Peygamber Aleyhisselam'ın cihan şumul bir şekilde Allah'ın kendisine vermiş olduğu risalet görevi gereği tevhidi dile getirdiğini, ya eyyuhen nas kulu la ilahe illallah tuflihu sözleriyle ama Ebu Kubeys Dağı'nda, ama Ukaz Panayırı'nda, ama akraba meclislerinde, ama Beytullah'ın yanında Mescid-i Haram içerisinde tüm insanlığı Allah'tan başka ilah yoktur demeye davet ettiğini dile getirmiş ve bununla beraber genelde toplumu, özelde ise ashabını yetiştirme gayretini dile getirmiştik. Nebevi Hareket Okulu programı içerisinde inançta, ahlakta, düşüncede, kültürde, eğitimde, hukukta, sosyal ve siyasal yaşamda bir dönüşüm süreci başladığını, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yeryüzüne Allah'ın gönderdiği yeni dünya nizamı olan İslam nizamını, İslam düzenini, İslam yönetimini tanıtmak için Allah'ın kendisine vermiş olduğu bu görev gereği toplumu dönüştürmeye, bir inkılap sürecine hazırlamaya gayret ettiğini dile getirmiş ve Peygamber Aleyhisselam'la birlikte ashabın bir dönüşüm yaşadığını zikretmiştik. Nebevi Hareket Okulu veya metodu dediğimizde de zaten bizatihi bu ana başlıkları akla gelmektedir. Yani inançta, akidede, düşüncede Allah'tan başka varlıkları, Allah'ın dışındaki soyut veya somut tüm ilah veya ilahçıkları hayattan çıkartıp yalnız Allah'ın direktifleri, kontrolü, tahakkümü altına girmek idi tevhid. İşte tüm Resuller, ki Rabbimizin ayet-i kerimede buyurduğu üzere Estaizu billah ve lekad ba'esna fi kulli ümmetin rasulen en i'budullaha ve cittenibut tağut ilahiril ayah ayeti kerimesi gereği, nitekim Resulüm senden evvel biz tüm ümmetlere, tüm kavimlere, tüm medeniyetlere, tüm toplumlara ancak şunu vahyetmesi için peygamber göndermişizdir. Yalnız ilk etapta şu emri dile getirmeleri için peygamberler göndermişizdir. Nedir o? Allah'a kulluk edin ve Allah'ın dışındaki tağutlara, ilahlık iddiasını bulunanlara itaatten, ibadetten içtinab edin, yüz çevirin diye tebliğatta bulunması için peygamberler gönderdik. Ki İslam tüm peygamberlerin getirdiği dinin adıydı. Adem Aleyhisselam'dan başlayıp Hatemul Enbiya olan Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz'e gelinceye kadar tüm peygamberlerin daveti İslam idi. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Enbiya suresinde Rabbimiz öyle buyurdu. Senden önce biz bütün peygamberlere şunu vahyettik. Allah'tan başka ilah yoktur, o halde ona kulluk edin. Tüm peygamberlerin ortak daveti buydu. Geçmiş derslerimizde bu konuya çokça temas etmiştik. Hatırlatmamızdaki maksat şu idi: Nebevi hareket metodu tedricen, derece derece, merhale merhale ilerlemesi gereken bir takım usul ve kaideleri olan, mücadelenin zamana, zemine yayıldığı, Allah ve Resulüne itaatle birlikte ulema disiplini ve kontrolü içerisinde gündeme gelmesi gereken ciddi bir metottur. Zira bugünkü Müslümanlar böyle bir metoda ne kadar da muhtaçtır. Gerçekten İslam'ın müntesipleri olan Allah'a yegane ilah ve Muhammed Aleyhisselam'ı yegane önder ve Resul kabul eden müminlerin böyle bir nebevi hareket metodunu gündeme getirmesi, hayata aktarmaları ne kadar da elzem bir durumdur. Allahu alem, anın vacibidir. Çünkü metodu, siyaseti ve stratejisi olmayan hareket hiçbir şekilde nihai neticeye varamaz. Hiçbir meseleyi tesadüflere veyahut da ihtimallere bırakmayan İslam, her mesele üzerinde bir görüş, bir ölçü, bir metot, bir hüküm, bir nas bildiren İslam, yani kitap ve sünnet, yani Allah ve Resulü, Müslümanların ne şekilde hareket etmesi gerektiği hususunda da İslam'da hiçbir ucu açıklık bırakmamıştır. Mekke'ye bakıyoruz, Peygamber Aleyhisselam insanları İslam'a, tevhid dinine davet ediyor. Ashabını bir merhaleden, bir talim terbiye sürecinden geçiriyor. Ashabta ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e karşı mükemmel bir itaat söz konusu. İman içselleştirilmiş, tevhid içselleştirilmiş, sosyal ve siyasal alanda emarelerini göstermeye başlamış. İnsanlar sadece dilde ve fikirde değil, özde, amelde, itikatta yakın bir şekilde tevhidi içselleştirmiş ve bu sayede Rabbimiz Allah Azze ve Celle onları 23 yıllık kısa bir sürede zaferi ve iktidarı vaat etmiş. İşte o günlerden bir günde, yani Mekke'de yeni dünya nizamı, yeni yönetim, yeni devlet modeli, yeni siyasi oluşum olan İslam ve şeriat hususunda yepyeni bir mesajla buluşan Mekke toplumuna Allah Subhanehu ve Teala Yasin suresiyle de bir takım mesajlar vermişti. Bugün ve inşallah bundan sonraki sohbet dizilerimizde özellikle Mekki sureler üzerinden Mekke'de yeni yeni oluşmaya başlayan İslam nizamını ve bu nizamın nüvesi, çekirdeği olan, numune şahsiyetleri olan ashabı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın müşriklerin yapmış olduğu teklif ve kınamalara, eziyet ve ambargolara karşı göstermiş olduğu refleksi ve Kur'an'ın bu konuda müminleri nasıl yönlendirdiğini anlayacak ve inşallah da bugün miladi 21. yüzyılda yaşayan biz Müslümanlara da buradan ne gibi işaretler geleceğini, bize meşale olacak ne gibi öğütler alacağımızı öğrenmeye gayret edeceğiz. Nitekim başta okumuş olduğumuz ayet-i kerimede estaizu billah وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ buyurdu Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Mealen, andolsun ki düşünüp öğüt alırsınız diye biz bu Kur'an'da size birçok darb-ı mesel getirdik. Darb-ı meselden kasıt, bizden önce gelmiş geçmiş kavimlerin, ümmetlerin, peygamberlerin, nebilerin, onların yardımcısı olan, ashabı olan, mücahidin, muallimin olanların hayatlarında göstermiş oldukları imani mücadeleleri veyahut da bu yolda çekmiş olduğu ızdırapları veyahut da Allah'ı ve Allah'ın yeryüzüne indirdiği dini algılamada yaşadığı eksik ve noksanları, İsrailoğullarının durumları ilahir, bu ve buna benzer Kur'an'da anlatılan kıssaları, ey insanlar, biz size darb-ı mesel olsun diye indirdik dedi Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Kur'an'da anlatılanlar mistik bir hikaye değildir. Kur'an'da anlatılan kıssalar bizatihi peygamberlerin yaşamış olduğu vakalardır. İşte Rabbimiz Allah Azze ve Celle buyurdu ki, işte o peygamberlerin ve ashabların yaşadığı vakalarda size birçok darb-ı mesel getirdik. Umulur ki bulunmuş olduğunuz çağ ile o mesele arasında bir mukayese kurarsınız. Bir bağ, bir idrak bir ders çıkartma gibi bir eylem içerisine girerseniz de size bu Kur'an ayetleri yol gösterici olur. İşte biz de bugün Yasin suresini, bahsetmiş olduğumuz Nebevi Hareket Okulu'nun ilk kurulduğu yıllarda, peygamberi metodun ilk ortaya çıktığı dönemde Allah Subhanahu ve Teala'nın müminlere göndermiş olduğu sure olan Yasin suresi, ki kitabımızın, hayat anayasamız Kur'an-ı Kerim'in 36. suresidir. Mekki bir suredir. Özellikle Peygamber Aleyhisselam'ın ve ilk Müslümanların tevhid mücadelesi içerisinde çekmiş olduğu sıkıntıları dile getirerek onları teselli eden ayetleri içerisinde barındıran bir suredir. Ve aynı zamanda içerisinde tevhid, risalet ve ahiret konularını çokça barındıran bir suredir. Sure ile alakalı ulemanın görüşlerine baktığımızda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bize varit olmuş olan hadisi şeriflerde, ki bazıları zayıf hadistir, ancak bu noktada ulema, ehl-i sünnet uleması, zayıf hadis de olsa bu gibi konularda amel edilmesine bir beis yoktur. Fazilet içeren, ahlak içeren bir hadis ise zayıf hadis olması müminler için delil olmada yeterlidir demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her şeyin bir kalbi vardır. Yasin suresi de Kur'an'ın kalbidir demiştir. Ve aynı zamanda Yasin suresini ölülerinize okuyunuz hadisi malumdur, zayıf bir hadistir. Ulema bu hadisi şerif ile alakalı buradan kasıt ölmek üzere olan, sekerat halinde olan, ölüme yakınlaşmış olan kişilere okunması lazım gelir diye yorumda bulunmuşlardır. Nitekim bütün bu çıkarımlardan elde ettiğimiz sonuca baktığımızda, genelde Kur'an-ı Kerim, özel değilse Yasin suresi, sadece ölülere okunan, mezar başında anılması gereken bir sure veya bir kitap değildir. Nitekim sahabenin ve sonrasındaki selefin uygulamalarına baktığımızda, bir araya gelerek Yasin suresini ve başka diğer sure-i şerifleri ölülerinin ruhlarına okumak üzere bir araya toplanıp yemek yiyip bir seremoni veyahut da bir adet içerisine girmemişler. Bizatihi Kur'an'ın ve Yasin suresinin hayatlarında yaşanması için indirilmiş bir kitap olduğunu, sadece okunan değil, okuduğunun hayata aktarılması gereken bir ayet, bir sure, bir kitap olduğuna iman etmiş ve bu şekilde hayatlarını idame etmişlerdir. Yasin suresi aralarında geleneksel bir adet olarak pilav yiyelim, tulumba tatlısı yiyelim, üzerine tavuk koyalım, yanında ayranla beraber yedikten sonra bir de Yasin ve Mevlid-i Şerif okuyalım tarzında ve tadında bir anlayış sahabe ve selef içerisinde asla yaşanmamıştır. Kur'an hayatın bizatihi ta kendisidir. Hayat Kur'an, Kur'an hayattır. Hayat Kur'an'dan, Kur'an ise hayattan kopacak olursa orada zulüm gündeme gelir. Orada fısku fucur gündeme gelir. Orada küfür ve şirk gündeme gelir. Orada günahlar, fasıklıklar, cürümler gündeme gelir. Yasin suresi kıraat üzere lafzen milyonlarca kez okunduğunda, eğer mana itibariyle düşünülmüyorsa, toplumda değiştireceği ve dönüştüreceği bir şey yoktur o okuyacak olan kârinin. Oysa kâri Yasin suresini okuduğunda, güzel kıraat ettiğinde, mana ve tefsir üzerinden Yasin suresini aktaracak ve yaşayacak olursa toplum kurtulacaktır, müreffeh bir hayat sunacaktır. Bu konuyla alakalı çokça söylenecek cümleler olabilir. Ancak ana meselemize gelince, Nebevi Hareket Okulu içerisinde yetişmek üzere olan ashabı ve peygamberi teselli etmek amacıyla müjdeleyici ve onların çekmiş olduğu sıkıntılar noktasında onlara moral verici ayet-i kerimelerin içerisine aldığı Yasin suresini inşallah okumaya ve aktarmaya başlıyoruz. Bismillah. Yasin vel Kur'anil Hakim. Malumunuz hurufu mukatta ile başlayan Yasin suresi, ki hurufu mukatta elif la mim veyahut da elif la mim ra veyahut da ha mim veya Yasin gibi başlayan surelerin başındaki cümlelerdir, ayetlerdir. Bu ayetlerin keyfiyeti ve ne manaya geldiği hususunda yorumlardan öteye gidecek kesin kat'i bir nas bulunmamaktadır. Ne Allah Subhanahu ve Teala ne de Resulü Muhammed Aleyhisselam Bu hurufa mukatta olan elif, la, mim ve ha, mim gibi cümlelerin ayetlerin ne manaya geldiği hususunda detaylı bir bilgi aktarmamıştır. Abdullah İbn Abbas başta olmak üzere bazı alimlerin bu konuda görüşleri olduysa da kendi içtihatları olup bu hususta mutlak şu manaya gelir gibi bir anlam, bir hüccet ortaya konmamıştır. Yasin cümlesi için yapılan yorumlarda ise ey insan, ey kişi manası çıkartılabilir denmişse de bu ulemanın görüşü olmakla beraber

Dolayısıyla buydu. Bir meselenin künhünü, hikmetini kavramak anlamında, idrak etmek anlamında, derinlemesine sezgilerini Allah'ın kendisine vermiş olduğu haslet gereği, güzel bir haslet gereği bir şeyin özünü kavramaya vakıf olmak da hikmet. Bununla beraber hikmet muhkem, sağlam ve buyrukları yerli yerinde anlamı da taşır ki okumuş olduğumuz ayet-i kerimeyle en yakından olan alakası budur. Yani Rabbimiz hikmetli Kur'an'a yemin olsun ki derken muhkem olan buyrukları yerli yerinde olan sağlam olan Kur'an'a andolsun ki diye başlar. Hükümleri, yasaları, öğütleri, emirleri, nehiileri, yasakları, serbestleri, aileye dair, hukuka dair, cemiyete dair, çoluk çocuğa dair, eğitime dair, ticarete dair ilahir. Tüm insanların sosyal ve siyasal hayatlarında karşılaşacakları meselelerin hüküm ve çözümünde tam ve mükemmel, muhkem bir şekilde çözümü sunulan Kur'an'a yemin olsun ki diye de anlayabiliriz bu ayeti. Muhkem bir kitaptır Kur'an. Vel Kur'anil Hakim dedi Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Devamında inneke leminel murselin. Resulüm emin ol ki gerçekten peygamberlikle gönderilen elçilerdensin sen. Emin ol ki sen gönderilen, daha evvel gönderilmiş olan peygamberlerden ve elçilerdensin. Bu hususta sakın sana inanmamaları, sana tabi olmamaları, sana iman etmemeleri seni üzüntüye, şüpheye, yese sevk etmesin. Muhakkak ki sen Allah'ın görevlendirdiği Resulsün. Alâ sirâtin mustakîm tenzîlel azîzirrahîm. Ve çok güçlü olan, çok acıyan Allah'ın bölüm bölüm indirdiği o kitapla dosdoğru bir yol üzerindesin. Malumunuz Kur'an tedricen indirilmiş bir kitaptır. Mekki ayetler ve medeni ayetler, yani Mekke'de nazil olan ayetler ile Medine'de nazil olan ayetler arasındaki genel anlamda farka baktığımızda, Mekke'de Rabbimiz Allah Azze ve Celle yeni oluşmaya başlayan bu nizamın, bu dinin, bu hayat biçiminin ilk evvela kalplerde sağlam bir iman üzere teşekkül edebilmesi için Mekke'de daha çok tevhid ile, risalet ile ve ahiret ile alakalı ayet-i kerimeleri nazil buyurmuştur. Oysa Medine dönemine baktığımızda, Medine döneminde ibadetler, oruç, hac, zekat gibi, kurban gibi ibadetler gündeme gelmekle beraber, cihat gibi, tesettür gibi, hukuka dair, ticarete dair, eğitime dair, ziraat ve bayındırlığa dair, ihtilaflı meselelerin çözümlenmesindeki, muhakeme olmasındaki usullere dair, kasten adam öldürmenin, hırsızlığın, yol kesiciliğin cezasına dair, yani İslam'ın ahkam ve ukubat boyutuna dair ayet-i kerimelerin nazil olduğunu görürüz. Müslümanlar artık Medine'de bir devlet olmuş, devlet gücünü ortaya koyarak ahlaki ve faziletli İslam medeniyetinin ortaya çıkabilmesi için, toplumun sevk ve idare edilebilmesi için, bir devlet nizamı ve otoritesinin tesis edilmesi için Medine'de devlet hayatına dair, İslam ahkamına, hukukuna dair ayet-i kerimelerin nazil olduğunu görürüz. Oysa Mekke'de sadece iman, sadece risalet ve sadece ahiret hayatına dair ayet-i kerimelerin, geçmiş kavimlerin kıssalarının daha çok zikredildiğini görürüz. Ancak şu farklı ki Mekke'de namaz da emrediliyor. İslam'ın ibadi boyutu olan namaz Mekke'de emir buyruluyor. Ekimissalâh ve âtüzzekât gibi birçok ayet-i kerimeyi Mekki ayet-i kerime olarak bilmekteyiz. İşte Rabbimiz böyle buyurdu. Bu kitabı sana babaları uyarılmadığından, ilahi vahiyden habersiz olan bir topluluğu uyarasın diye gönderdik. لِتُنْزِرَ قَوْمًا مَا اُنْزِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Gafil olan, tevhid haberinden habersiz olan, bir haber olan, gaflet içerisinde olan, dalalet içerisinde olan, babaları bu halde olan bir topluluğa seni biz peygamber olarak gönderdik. Nitekim tefsirlere müracaat ettiğimizde burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan evvel İbrahim Aleyhisselam'a kadar o coğrafya ve bölge belli içerisinde peygamber gelmediğini,
Her ne kadar Musa aleyhisselam

0: İsa aleyhisselam, Yakup, Şuayb aleyhisselamın da bu süre içerisinde gönderildiğine bilsek, iman etsek de coğrafya açısı itibariyle bu bölgenin bir önceki dönemlerde uzun bir müddet peygambersiz ve tevhidden habersiz yaşadığını dile getirildiği bir ayet olduğu sonucu elde ederiz. Müfessirlere baktığımızda bu gibi hükümlerin çıkarıldığını görürüz. Ve 8. ayet-i kerimede Rabbimiz inna ce'alna fi a'naqihim aghlalan fehiye ilel ezqani fehum mukmahun buyurdu. İnna muhakkak ki biz onların boyunlarına kelepçeler geçirmişizdir. Kimdir onlar? Tevhid davetine icabet etmek istemeyen Mekkeli müşriklerdir. Asla kabul ve tasdik göstermeyen Mekkeli müşriklerdir. Rabbimiz diyor ki biz onların boyunlarına kelepçeler, bukağılar geçirdik. Ve o bukağılar onların çenelerine dayanmıştır. Öyle ki alttan çenelerini yukarı doğru yükselttikçe gözleri tavana doğru bakar olmuş da önlerindeki hakikati göremez olmuşlardır. Onlar hakkı göremeyecek hale gelmişlerdir. Burunları yukarı, gözleri aşağı somurtup kalmışlardır. Tevhid davetine karşı atalarının yolunu, çoğunluğun, kalabalığın görüşünü, ideolojik saplantılarını, Allah ve Resulü dışındaki insanlardan direktif alma hastalığını gündeme getirmiş olan nice insanlar vardır ki bu şekilde Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu hakkı göremezler, hakkı idrak edemezler. Bunun müsebbibi olan maddeleri tek tek sıralayacak olursak, ki geçmiş derslerimizde buna değinmiştik, Mekke müşriklerinin, yani Peygamber aleyhisselamın tevhid davetinden önceki Mekke'nin sosyo-kültürel yapısı ile alakalı, sosyolojik ve siyasal hayatıyla alakalı Mekke'nin tarihi notlarımızı dile getirmiştik ki kısaca hatırlayacak olursak, Mekke müşrikleri Darun Nedve diye adlandırdıkları şehir meclisi, yani devletlerini idare ettikleri şehir meclisi içerisinde atalarından almış oldukları ilhamla atalarının ilkeleri doğrultusunda bir yaşam modeli belirlemişler. Darun Nedve isminde bir parlamento kurmuşlar ve bu parlamento içerisinde bir takım vekillikleri gündeme getirmişler. Ve bu Darun Nedve şirk parlamentosu içerisinde almış olduğu kararları halka, ama silah yoluyla cebren, silahlı ve silahsız kuvvetleriyle, ama gönüllü şekilde itaat ettirmişler. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu ahkam-ı Kur'aniye veya şeriat-ı Muhammediye diye adlandırılan yeni dünya nizamı karşısına geçip Darun Nedve Şirk parlamentosu içerisinde yasama, yürütme ve yargı konusunu Allah ile paylaşmak istememişlerdir. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmiş olduğu Mekke coğrafyasındaki sosyo-kültürel yapı, siyasal yapı bu şekildeydi. Aralarında silahlı kuvvetler hususuna bir bakanlık, ticaret hususuna bir bakanlık, eğitim hususuna bir bakanlık, adalet hususuna bir bakanlık ve dışişleri hususuna bir bakanlık tevdi etmişler ki nitekim delilleriyle dile getirmiştik, tekrar hatırlatalım. Nitekim Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh dış işlerle sorumlu yetkili bir bakan idi. Yani Mekke dışındaki Taif ve diğer coğrafya içerisinde yaşayan kavimler, aşiretlerle alakalı meselelerin çözümü Ömer İbnül Hattab'ın komutasında, bakanlığı ile yürütülüyor. Ve Ömer İbnül Hattab Darun Nedve Şirk parlamentosunun dış işleri sorumlusu ve dış işleri bakanlığı görevini yerine getiriyordu. Ta ki Rabbim onu İslam ile şereflendirdi. Ömer İbnül Hattab İslam oldu, Müslüman oldu ve bir Müslümanın Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyen bir mecliste, bir parlamentoda, bir yönetim şekli içerisinde bulunmasının mümkün olmayacağı imanına sahip olduğu için Darun Nedve Şirk parlamentosu içerisinde İslami bir siyaset güdülemeyeceğinin idraki içerisinde olduğu için, çünkü La İlahe illallah cümlesini içselleştirdiği için, çünkü keferna bit tağut amentu billah cümlesi üzere tağutların hakkı tekfir edilmek, tağutların hakkı reddedilmek ve bir olan Allah'a iman edilmekle iman gerçekleşeceğine itikad ettiği, akide edindiği için, tevhid meselesini içselleştirdiği için Darun Nedve Şirk parlamentosundaki dış işleri görevini bırakmış ve bizatihi Darul Erkam'a irtica etmiştir. Ve bu ilticasında, bu hicretinde, bu göçünde samim olan Ömer İbnül Hattab'a Resulullah aleyhissalatu vesselam Ömerül Faruk unvanını vermiştir. Yine aynı şekilde Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Adalet Komisyonu, Adalet Bakanı sıfatıyla Darun Nedveşir Parlamentosu içerisinde İslam öncesi görev alırken, İslam olmakla beraber bu parlamento içerisindeki görevini sonlandırmıştır. Kalıp da Müslümanlara yardım edebilir miydi? Ömer İbnül Hattab aynı sertliğini İslam'dan yana kullanarak Allah'ın indirdiği hükümleri kabul etmeyen, Allah'ı ve Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dünya nizamına tahammül edemeyen, gayri İslami bir yönetim, gayri İslami maddeler ve yasalar çerçevesinde yönetilen Darun Nedveşir parlamentosu içerisinde kalarak Ömer İbnül Hattab ve Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, bu iki mükemmel müthiş sahabe Darun Nedve'de kalarak İslam'a hizmetini sürdürebilir miydi? Orada kalıp da bizden bir adam olsun diyerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın adamı göreviyle, ajanı göreviyle, yetkilisi göreviyle bulunabilir miydi? El cevap, bunun cevabı bu dinin sahip olan Allah'tadır. Eğer böyle bir şey mümkün olsaydı Rabbimiz Allah Azze ve Celle bir ayet indirmez miydi? Nitekim bunun tam akabi, tam tersinde İsra suresi 73, 74 ve 75. ayeti kerimeleri zikretti Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Neydi o ayeti kerimeler? İsra suresi 73, 74 ve 75. ayeti kerimeler. Dilerseniz buna girmeden önce bu konuyu daha detaylı bir şekilde anlatıp kapatmış olalım. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle bir dönemde, böyle bir Mekke hayatında risalete ve nübüvvete başlamıştı. Mekkeli müşriklerin içinde bulunduğu sosyolojik ve siyasal yapı tevhid davetine karşı çıkmayı gerektirmişti ve Peygamber Aleyhisselam'a baş kaldırmışlardı. Peygamber Aleyhisselam her ne kadar hüccet ve delilleri, ayet ve beyineleri apaçık bir şekilde sunmuşsa da o apaçık ayetler karşısında biz atalarımızın ilkeleri ve atalarımızdan aldığımız ilhamla hareket ederiz diyen Mekke müşrikleri bir türlü iman etmemişlerdi. İşte Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet kerimesinde buyurduğu üzere onlar hakkında artık azap hakkı ortaya konmuştur. Artık azap emri hak olmuştur onlar için. Onlar asla iman etmezler demişti ve Rabbimiz Yasin suresini bunu dile getirdi. İşte o Mekke müşriklerinin Allah ve Resulüne iman etmeden önce imandan yüz çevirmelerini Darun Nedve parlamentosu içerisinde Ömer İbn Hattab ve Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın görev almalarını ve bu almış oldukları görevleri İslam'la beraber terk ettiklerini ve terk etmeseler idi, acaba böyle bir yapı içerisinde bulunsalar idi, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh eğer orada o meclis içerisinde görevlerine devam etseydi, yani Ebu Bekir gelmesinde Ebu Cehil mi gelsin deseydi Müslümanlar, veya Ömer gelmesinde Ebu Leheb mi gelsin oraya deseydi Müslümanlar, ki böyle bir şey demeye hak ve selahiyeti olmadıklarını ashab çok iyi biliyordu. Çünkü bu dinin sahibi olan Allah bu hususta bir hüküm beyan edebilirdi. İşte bu dinin sahibi olan Allah bu meclis ve parlamento içerisinde görev alma noktasında Allah Resulüne teklif edildiğinde, işte İslam yani Kur'an yani Allah Subhanehu ve Teala o mecliste görev alma hususunu peygamberine apaçık bir dille yasakladı. Lekum dinukum veliyedin çizgisiyle maksat hasıl olmuş oldu. Mekkeli müşrikler Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Mekke'nin en güzel kızlarını, tüm mal varlıklarını ve ellerinde tuttukları Darun Nedve meclisinin başkanlık makamını teklif etmiş. Resulullah aleyhissalatü vesselama yapılan bu teklif neticesinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle de ki, kul de ki ya eyyuhel kafirun, ey kafirler, la a'budu ma ta'budun, ben sizin o taptıklarınıza tapmam, ve la entum a'biduna ma a'bud, siz de benim taptığıma tapanlardan değilsiniz, lekum dinukum veliyedin, sizin dininiz, yaşam modeliniz size, benim dinim olan İslam'da banadır diyerek bu teklifleri geri çevirdi. Ashab itiraz edebilirdi. Ey Allah'ın Resulü, Ammar, babası Yasir, annesi Sümeyye, Habbab bin Eret, Bilal Habeşi radıyallahu anhuma ecmain, Rabbim cümlesinden razı olsun. Ey Allah'ın Resulü, bu sahabeler işkence görüyor, eziyet görüyor. Siz bu teklifi kabul edin ki siz kabul etmezseniz Ebu Cehil gelecek. Yani siz gelmeyin de Ebu Cehil mi gelsin buraya? Ey Allah'ın Resulü diyerek asla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir serzeniş veya böyle bir ricada bulunmadılar. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh üzerlerinde böyle bir sorumluluk hissetmedi. Çünkü La İlahe illallah kavramı tüm tağut ve tağuti düzenlerden içtinab etmeyi gerektiriyor. Hak ile batıl uzlaşabilir miydi? İmanla küfür bir sentez kurabilir miydi? Hidayetle delalet uzlaşabilir miydi? Tevhid ile şirk barışabilir miydi? Mümkün değil. İşte Allah Subhanahu ve Teala saf, arı duru, tertemiz dini mübini İslam'ı bize gönderdiğinde bu dinin kodlarını, şifrelerini bu şekilde belirledi. Tağuti düzenlere Allah'ın indirdiği hükümleri, hayat modeli kabul etmeyen tüm düşünce, fikir ve ideolojilere karşı asla ve kat'a yumuşaklık ile gidilmeyecek. Lekum dinukum veliyedin. Sentez kurulmayacak. Bir arada görülmeyecek, taviz verilmeyecek, uzlaşma olmayacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir görevi reddetti. Ve bir gün yine Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Mescid-i Haram'da sıkıştırdılar da, etrafını sardılar da, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, bizim putlarımıza da secde etmedikçe, saygı ve tazimde bulunmadıkça seni rahat bırakmayız dediler. Peygamber Aleyhisselam bu teklifi reddetti. Biraz daha sıkıştırdılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi. Dediler, en azından uzaktan da olsa elini kaldırarak, lata elini kaldırarak bir istilamda, bir tazimde, bir saygı ve hürmette bulunsan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle sıkıştılar ki, öyle müzdarip oldular ki, öyle bunaldılar ki, acaba kalbimden iman ile beraber onların istediklerini küçücük, çok küçücük bu tavizde bulunsam acaba bana bir zarar dokunur muydu diye düşündüğünde, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Cibril Aleyhisselam'ı, namusu ekberi bir yıldırım hızıyla Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz'e gönderdi. Ve ne dedi Rabbimiz peygamberine hitaben? Az daha seni bile sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı iftira edesin diye seni imanda fitneye düşüreceklerdi. O zaman seni de dost edineceklerdi. Böyledir müşrikler, tağutiler. Ufacık bir selam ve merhabayla, vermiş olduğunuz tazimle onlara dost olursunuz. Rabbim müminleri muhafaza buyursun. Müşriklerin, kafirlerin, tağutların, mücrimlerin dostluğundansa yeryüzünde tek başına kalmak müminler için en evla, en faziletli, en izzetli ve şerefli, onurlu bir duruştur. Tağutilerin sevgi ve sempatilerini kazanmaya başlayan müminler kendi imanlarını ve ahlaklarını, amel ve eylemlerini sorgulamalıdırlar. İşte Rabbimiz Allah Azze ve Celle 73. ayette böyle buyurdu. 74. ayet. Eğer biz sana direnç vermemiş olsaydık, sebbetnâke, sana direnç ve ayaklarında bir sabitlik vermemiş olsaydık, az daha onlara az bir şekilde meyledecektin, kayacaktın. O zaman biz sana hem hayatın acısını hem de ölümün acısını tattırırdık. Di'fel hayati ve di'fel memati. Biz sana o zaman hayatın ve ölümün acısını tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için de bir yardımcı bulamazdın. İşte Rabbimiz Allah Azze ve Celle Resulü'nü bu şekilde uyarmış idi. Tekrardan ilk haftalarda Nebevi Hareket Okulu programımızın ilk haftalarında dile getirmiş olduğumuz dersleri de tazelemiş olduk. İşte böyle bir vaka üzerine Rabbimiz onlar asla iman etmezler buyurdu. 10. ayet-i kerimeye geldiğimizde وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Kendilerini ha uyarmışsın ha uyarmamışsın, onlar için birdir, onlar her durumda inanmazlar. Demek ki muvahhid davetçi kardeşlerim için ve her mümin için ciddi bir nasihat içeren ayet-i kerime. Onları ha uyarmışsın ha uyarmamışsın. Onlara ayetleri, hadisleri, beyineleri, apaçık belgeleri, hüccetleri, ilmi, ulemanın görüşlerini, içtihatları, yorumları, nasları, kıyasları, icmayı, cumhuru ilahir. İslam kaynağını teşkil eden şer'i deliller getirdiğimiz dört ana madde, ki bunun ilk iki maddesi temel anayasadır. Birisi kitap, bir diğeri de sünnettir. Üçüncü ve dördüncü kaynaklar ise icma ve kıyastır. Tevhide katıksız, saf, arı duru, kayıtsız, şartsız bir şekilde iman etme konusunda problemi olan, Allah'a muhakkak şirkle iman edecek olan, Allah'ı, gücünü, kudretini kabul edip ama Allah'ın dışındaki tağutların da gücü, kudreti ve yasalarını da düşünen insanlara karşı ümitsizliğe düştüğünüzde bu ayeti kerime aklımıza gelsin. Onları ha uyarmışsın ha uyarmamışsın. Dört temel kaynaktan deliller getirmişsin ama onlar ama demiş. Allah şöyle buyuruyor. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ diye söze başlayıp Allah muhkem olan kitabında şöyle buyurdu dediğinizde muhatabını size ama diyor. Bence, bana göre, kanaatimce bu zamanda, milenyum çağda efendilerimize, büyüklerimize, liderlerimize, reislerimize de göre, onlara da göre baktığımızda hayır hayır, Rabbin buyuruyor. Seni ve senden öncekileri yoktan var eden Rabbin var ya, seni yediren, içiren, besleyen, büyüten, hastalandığında şifa veren Rabbin var ya, yevmül kıyamda sana hesap soracak, yaptıklarından ve yapmadıklarından dolayı seni hesaba çekecek olan Rabbin var ya, Maliki yevmiddin diyerek her gün, günde 40 defa melik oluşunu, malik oluşunu, mülkün yegane sahibi oluşunu, egemenliğin, hakimiyetin kayıtsız, şartsız, ortaksız, tek sahibi oluşunu dilde ifade ettiğin Rabbin var ya, işte o ayette böyle buyurdu dediğinizde, ya tamam da felanca hazretleri de, felanca reisimiz de, felanca büyüğümüz de şöyle bir düşüncede, buna karşı şöyle bir yorumda bulunmuştu diyorsa size, قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم dediğinizde, o büyük cümleyi söyledikten sonra, Allah böyle diyor dedikten sonra, veyahut da قال النبي صلى الله عليه وسلم dediniz, قال Resulullah dediniz, Resulullah önderin, liderin şöyle dedi dediniz de, ya o da bir şey mi? Geçen de felanca bir filozof, felanca bir ordinalist profesör, felanca bir ilahiyatçı hoca, felanca birisi de bu ayetle ve bu hadisle alakalı farklı yorumlarda bulunmuştu. O hadisin sıhhat derecesini iyi bir araştırmak lazım hocam. Yani ben biraz zayıf görüyorum o hadisi. Biraz ne bileyim, Kur'an'ı arz ettiğim zaman pek de keyfime uymuyor, keyfimi kaçırıyor. Ayetle çelişiyor, haşa ve kella diyenleri duyarsınız değil mi? Allah'ın buyruklarını elde etmiş olduğu başka büyük referanslara havale edenleri duyarsınız değil mi davetçi kardeşlerim? Allah böyle diyor dediğinizde Allah'ın sözünü felancanın referansına sunan, felancanın tezgahına yatırmak isteyen, hele bir bakayım sen böyle diyorsun kardeşim, ayette böyle diyor. Evet, müfessirler de bu konuda böyle görüş beyan etmiş ama ben bir imama bir sorayım, bir imam efendi bakalım bu konuyla alakalı ne diyor, bir hoca efendiye bir sorayım ne diyor. İşte bu hüccet kendisine ha ulaşmış ha ulaşmamış diyor ya Rabbimiz. İşte onlar hakkında Allah Subhanahu ve Teala, onlar asla görmezler. Onlar için Rabbimiz buyurdu ki la yu'minun, onlar iman etmezler. Peki Allah'ın ayetleri kime fayda sağlar? Allah'ın ayetleri karşısında o ayetlerin hakkını vererek hayatı idame ettirenler kimlerdir? İşte bir sonraki ayet-i kerimede de Rabbimiz bize bunları tanıtıyor. Bu sınıfı bize izah ediyor, vasıflarını anlatıyor. Kimmiş o Allah'ın bu hususta razı olduğu kulları? İnnemâ tunziru men ittebe'ez zikra ve haşyar rahmane bil gayb febeşşirhu bi mağfiratin ve ecrin kerim. Sen yalnızca zikre, yani Kur'an'a uyan ve kendisini görüp bilmeksizin Rahman'dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte sen o kimseyi bir bağışlama hem de büyük bir sevapla müjdele. Febeşşirhu, müjdele ki bi mağfiratin ve ecrin kerim, büyük bir sevap ve büyük bir bağışlanmayla onu müjdele. Kimmiş onlar? Allah şöyle dedi dendiğinde semi'na ve ata'na diyenler, işittik ve itaat ederiz diyenler. Amenna ve saddakna diyenler, iman ettik ve tasdik ettik, doğruladık diyenler. Fidake ebi ve ümmi ya Resulallah diyenler, anam babam sana feda olsun ya Resulallah, sen emret diyenler. Allah'ın ve Resulünün buyruklarına karşı maslahatı, konjüktürü, günümüz siyasetini, bu zamanda da olur mu be canımları, amaları, benceleri, bana göreleri, kanaatimceleri literatüründen çıkartan, elinin tersiyle iten, Allah böyle buyurdu dendiğinde semi'na ve ata'na diyenler var ya, sana indirdiğimiz bu Kur'an'a uyan ve Allah'ı görmediği halde, kendisine gayb haber verildiği halde, Allah'ı görmeden, cenneti görmeden, cehennemi görmeden, mizanı görmeden, teraziyi görmeden, kabri görmeden, münker nekiri görmeden sana iman edenler var ya, işte Resulüm, sen ancak ona işittirebilirsin, ona nasihat edebilirsin, ona duyurabilirsin, ona işittirebilirsin. Sana ve senin getirdiklerine iman edenler onlardır. Febeşşirhu bi mağfiratin ve ecrin kerim. İşte onları hem bağışlanma hem de büyük bir sevapla müjdele. İnnemâ kâne kavlel mu'minîne izâ du'û ilallâhi ve rasûlihî liyahkuma beynehum en yekûlu semi'nâ ve ata'nâ fe ulâike humul muflihûn. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında müminlerin sözü ancak budur. Semi'na ve ata'na. Semi'na ve asayna Yahudinin zihniyetidir. Münafıkların zihniyetidir. Müşriklerin, mürtedlerin, kafirlerin alışkanlıklarıdır. Semi'na ve asayna der onlar. İşittik ama isyan ederiz derler. Müminler ise فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ dedi Rabbimiz ayetin sonunda. İşte muflih olan, kurtuluşa erenler onlardır. Kimlerdir onlar? Allah ona dedi ki şöyle, devletin şöyle, hukukun böyle, siyasetin bu şekilde, ticaretin o şekilde, velayetin, mirasın, nikahın, talak, eğitim, ziraat, bayındırlık, tüm sosyal anayasal düzen içerisinde insanların karşılaşacağı meselelerin çözümünü içeren bir kitaba iman ediyoruz. İçerisinde hiçbir meselenin boş bırakılmadığı, hiçbir hususun eksik bırakılmadığı, tas tamam Allah'ın koruması ve muhafazası altında olan bir anayasa olan Kur'an'dan bahsediyoruz. İşte Allah bu Kur'an'da şöyle yapacaksın dediğinde konjüktürü, zamanı, çağı, toplumu, kalabalığı düşünmeden semi'na ve ata'na diyen, fidâke ebi ve ümmi ya Resulallah diyen o ashabın devamı isek, onlarla aynı cennete talip isek, aynı cenneti arzuluyor ve istiyor isek, mahşer günü Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin livaul hamd sancağı altında o zor günde o gölgede gölgelenmek istiyor isek, Havz-ı Kevser'de Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize elinden tas ile uzattığı o Havz-ı Kevser suyundan içmek istiyor isek, keferna bit tağut amentu billah demekle mükellefiz. La ilahe illallah'ı içselleştirmekle mükellefiz. Allah'tan başka ilahlık iddiasında bulunan ne kadar şahıs varsa, kahin varsa, sihirbaz varsa, tağut varsa, meclis, konsül varsa, bunları elimizin tersiyle itmekle mükellefiz. Çünkü iman zemini oturmadan amellerin hiçbir faydası yoktur. La ilahe illallah anlaşılmadan amelin hiçbir faydası yoktur. Rabbimiz Kur'an'da ayeti kerimeler, konuyla alakalı ayeti kerimeler zikredildiğinde İllellezine amenu ve amilus salihati buyurdu. İman edip de salih amel işleyenler dedi. İman olmadan salih amel makbul değildir. Nitekim Mekkeli müşrikleri kastederek Rabbimiz Muhammed suresinde, Hucurat suresinde Allah onların amellerini kabul etmeyecek dedi. Peki bu Mekkeli müşrikler ne gibi ameller işliyordu? Kabe'nin, Allah'ın evi olan Kabe'nin örtüsünü kendi ceplerinden hem de faizsiz elde ettikleri temiz kazançtan elde ettikleri parayla Kabe'nin örtüsünü değiştiriyor ve bu hususta Allah'a yaklaştıklarını, Allah'ı razı ve memnun edici bir iş yaptıklarını düşünerek bunu yapıyorlardı. Ama Allah dedi ki hayır, Allah onların amellerini kabul etmeyecek. Mekke'ye gelen hacılara su dağıtıyorlardı. Müşrik hacılara hem de. Subhanallah, bu nasıl bir tabir? Vallahi bu benim tabirim değil. Açıyorsunuz Asım Köksal'ın İslam Tarihi adlı eserini. Orada Akabe beyatları ile alakalı konuyu, bahsi, geçen sahifeyi, geçen cildi buluyorsunuz. Orada diyor ki İslam kaynakları hem İbn Sa'd'dan hem Taberi'den hem de İbnül Esir'den almış olduğu ilimle Asım Köksal diyor ki aynen şu şekilde: Medine'den Mekke'ye Kabe'yi tavaf etmek ve hac farizasını yerine getirmek üzere bir araya gelen Medineli müşrik hacılarla Medine'de Peygamber aleyhisselama henüz yeni iman etmiş ensar Akabe yerinde buluşmak üzere sözleşti. Bu nasıl olur? Bu şöyle oldu. Peygamber aleyhisselamdan önce de İbrahim aleyhisselamın bıraktığı dini yaşadıklarını düşünen bir Mekke konuşmuştuk. Hatırlayın ilk sohbetlerimizde Nebevi Hareket Okulu'nu başlattığımızda orada Allah'ı tanıyan, Allah'ı göremeden Allah'ın kudretini gördüklerine iman eden, Allah'ın meleklerine iman eden, aralarında nikah müessesesini devam ettiren, halaları, teyzeleri, anneleriyle nikahlanmayan, ki şeriatın kaidelerini söylüyoruz, Allah'a ve Allah'la beraber putlarına kurban kesen, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da İbrahim aleyhisselam'dan kaldığını düşündükleri ama içerisini tahrif ederek uyguladıkları hac ritüellerini devam ettiren Mekkeli müşriklerden bahsetmiştik. Nitekim müşrik Allah'a iman etmeyen kimse değil ki. Müşrik Allah'a inanan ama Allah ile beraber başkalarını da bu inancına ortak eden kişilerdir. İşte Kabe'yi tavaf ettiğini görüyoruz Ebu Cehil'in. Kabe'yi tavaf ediyor. Allah'a dua ediyor. Hatta yine Asım Köksal'ın İslam Tarihi anlattığı eserine baktığınızda Bedir Savaşı'na gitmeden önce Kabe'nin örtüsünü eliyle tutuyor Ebu Cehil. Peygamber aleyhisselam ve ordusu Medine'den yola çıkmış, Bedir kuyularına doğru ilerliyor. Ebu Cehil de Mekke'de silahlı kuvvetlerini toparlamış, o da Bedir'e doğru hareket edecek. Ama hareket etmeden önce Kabe'nin örtüsünü eliyle tutuyor, diyor ki ya Rabbi, ey Allah'ım, eğer ben hak isem beni muzaffer kıl Muhammed'e karşı sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer Muhammed hak ise senin yolunda, o galip çıksın. Ve Bedir kuyularına geliyorlar. Bedir kuyularına geldiklerinde bir ara Mekkeli müşrikler ticari kervanlarını kurtardıklarından, Ebu Süfyan'ın kervanı baskından emin olduğundan dolayı bir ara savaşmaktan vazgeçer gibi oluyorlar. Ebu Cehil diyor ki Allah'a kasem ediyorum ki Allah Muhammed ile benim aramdaki hükmü verinceye kadar ben Bedir kuyularını terk etmeyeceğim. Bu adam müşrik bir adam. İslam'ın baş düşmanı, Allah'a inanıyor, Allah'ın yasalarına inanmıyor. Allah'ın yaratıcılığına inanıyor ama Allah'ın hükmediciliğine, kanun ve yasa koyuculuğuna iman etmiyor. Allah'ın kendisini ve Mekkelileri nimetlendirdiğine iman ediyor. ama Allah'ın sosyal ve siyasal hayata karışmayacağını iddia ediyor. Darünnedve parlamentomuzda yasaları biz çıkartırız diyor Ebu Cehil ve bundan dolayı tağutlardan ve müşriklerden oluyor. İşte Allah, biz onun amellerini kabul edici değiliz diyor. Ve birinci sayfanın son ayeti kerimesine baktığımızda İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve atharahum ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Gerçekte biz, yalnız biz ölüleri diriltir, hayatlarında yaptıkları ve dünyada yapıp arkalarında bıraktıkları eserlerini yazıp kayıt altına alırız. Zaten biz her şeyi ana kitapta saydık. Rabbimiz Allah Azze ve Celle insanları öldükten sonra diriltecek olanın yalnız kendisi olduğunu ve insanları dirilttikten sonra dünya hayatında yapmış olduğu her şeyi yazılı olarak bir kitapta tuttuğunu ve mahşer günü yevmül kıyamda her şeyin bir bir ortaya çıkacağını son ayeti kerimede Yasin suresinin birinci sayfasının son ayeti kerimesinde beyan buyurdu. Değerli kardeşlerim, değerli muvahhid mümin kardeşlerim, Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin Yasin suresi birinci sayfasında anlattıklarını, Yasin suresinde anlattıklarını dilimiz döndüğünce tefsirler ışığında izah etmeye gayret ettik. İnşallah önümüzdeki hafta ikinci sayfadaki yine çok özel bir konu ve çok özel bir bölüm, darb-ı mesel göreceğimiz Ashabul Kariye'nin, yani şehir ashabı ve bu ashab içerisinde 3 Resul ve o 3 Resul ile beraber muvahhid genç yiğit bir müminin tevhid kıyamını görecek ve inşallah buradan da günümüze dersler çıkartmaya gayret edeceğiz. Her dersimizde hatırlatmaya gayret ediyoruz. Nebevi hareket okulu bir hayat tarzıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın ve ashabının davasını anlamaktır. Nebevi hareket okulu veya nebevi hareket metoduna bugünkü İslami hareket ne kadarına muhtaçtır? Bunu gündem etmeye çalışıyor, bunu ehemmiyetine binaen dikkat çekmeye çalışıyor ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatından örneklerle de örneklendirerek unutulmuş bazı hasletleri canlandırmaya çalışıyoruz. İnşallah Rabbimiz müsaade ederse önümüzdeki hafta kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu'nu dinlediniz.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
11: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
12: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com,
3: Telefon 0212 286 0612 Maslak.
0: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. Çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edenlere ve salih amel işleyenlere şöyle vaat etmiştir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliktirler.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, bu çocuklar hepimizindir. Onları trafik kazalarından koruyalım.
0: Özel FM 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: ZFM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
13: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
14: Reklamları dinlediniz.

Özel FM. Sessiz yığınların sesi. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Kossuth FM. Bir konu bir konuk. Hazırlayan ve sunan Recep Muslu.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim bu hafta da sizlerle yaklaşık bir saat kadar birlikte olacağız inşallah bir konu bir konuk programımızla. Malumunuz olduğu üzere her hafta farklı bir konumuz ve birbirinden değerli konuklarımız oluyor. Muhtelif konularda ama güncel ama ihtiyaca binaen ama sizlerin de merak ettiğinizi düşündüğümüz konuları gündem yapıyoruz. Efendim bu hafta biraz sağlıkla alakalı bir konumuz olsun istedik. Malum mevsimsel olarak da oluyor. Bir de son yıllarda hemen hemen her kesimde bel ve boyun ağrıları, bunlar genelde fıtık da olabiliyor. Fıtık haricinde artık hareketsizlikten günlük hayatımızda biliyorsunuz çok monoton bir hayat, masa başı bir hayat modeline geçtik. Dolayısıyla çok hareketli bir hayatımız olmadığından özellikle bel ve boyun bölgelerinde ya da vücudumuzun muhtelif noktalarında eklemlerden, kaslardan, kemiklerden kaynaklanan rahatsızlıklar oluyor ki bunlar genelde bel fıtığına dönüşebiliyor. Bir de yine son yıllarda biraz belki sizlerin dikkatini çekmiştir. Göbek bölgesinde göbek düşüklüğü diye halk arasında tabir edilen bir rahatsızlık var. Mesela bu etkisi mideye vuruncaya kadar böyle bir rahatsızlık da veriyor. Bazen insanlar bunu fark edemiyorlar. Mide rahatsızlığı falan diye düşünüyorlar. Açıkçası bu göbek düşüklüğü dediğimiz şey de halk arasında bilinen ismi o. Bazen farklı teşhisler konuluyor. Yani hiç mideyle alakası olmamasına rağmen mideyle alakalı teşhisler konuluyor. Dolayısıyla bu rahatsızlıklarla uğraşabiliyoruz uzun süre. Atlatamayabiliyoruz da. Bu haftaki konuğumuz daha evvelki programlarımızda da konuğumuz olan değerli bir konuğumuz. Manuel terapi uzmanı Burhan Çetiner Beyefendi. Bizlere biraz bu konuyla alakalı evde kendimiz, aile fertlerimize, kendi kendimize yapabileceğimiz hem bize bu rahatsızlıklarda biraz bilgi verecek rahatsızlıklar hakkında hem de bunların çözümü noktasında bizlere bazı pratik bilgiler verecek. İnşallah güzel, keyifli, faydalı bir sohbet olacaklar. Burhan Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Recep Bey kardeşim.
1: Şimdi girizgahta da belirttiğimiz gibi özellikle son yıllarda hemen hemen her yaş grubunda neredeyse bu bel ve boyunla alakalı rahatsızlıklar çok yaygın. Hani evet. Önceden diyelim ki 50-60 üzerindeki insanlarda belki görmeye alışık olduğumuz, hani gençlerde pek de ummadığımız, beklemediğimiz bu tür rahatsızlıklar artık çok 20'li 30'lu yaşlarda da pek rahat, pek çok görülebiliyor ve çok da yaygınlaşıyor ve insanlar da genelde bununla alakalı ilk önce sağlık kurumlarına başvuruyorlar. Orada da yani belki çok tedavi etmeye yönelik olsa da daha ziyade böyle telafi edici çözümler, işte ağrı kesiciler, efendime söyleyeyim belki ileri safhalarda bir cerrahi operasyon vesaire şeklinde halledilmeye evet. çalışıyor ve ben kendim mesela biliyorum, yakın çevrelerimden falan da biliyorum. Ben bel fıtığı ameliyat olup da daha sonra ondan memnun olan bir Allah'ın kuluna rastlamadım hayatım boyunca şimdiye kadar. Mutlaka ileride bir nüks ediyor ya da farklı bir şekilde etkisi oluyor ya da umulan verim alınamıyor vesaire. Boyun fıtığı da aynı şekilde. Yani artık pek çok meslek grubu bedenen değil, oturduğumuz yerde masa başında yaptığımız işler haline döndü. Dolayısıyla beden ve vücut uzun süre aynı şekilde kalıyor. Aynı evet. pozisyonda kalıyor. Bu da eklemlerimizi, kemik yapımızı, vücut bütünlüğümüzü uzun dönemde ciddi anlamda sıkıntı oluşturabiliyor. Evet. Dilerseniz öncelikle dinleyicilerimize biraz bu bel ve boyun ağrılarının sebepleri hakkında bilgiler verelim. Bilhare dinleyicilerimize neler tavsiye edebiliriz? Pratik olarak yani evde aile fertlerinin birbirlerine evet. yapabileceği ya da insanların kendi kendine yapabileceği tarzda nasıl uygulamalarımız olabilir? İsterseniz öncelikle bir şeyden başlayalım. Bel ve boyun ağrılarının sebepleri.
2: Şöyle söyleyeyim. Şu zamanda elektronik çağ zamanında sıkıntılar hep aynı. İşte cep telefonu kullanması, internet kullanması ve buna benzer masa başı, interneti kullanırken hep sürekli ellerin iki elin önde olması. Bunlar mecburen çok oturmaktan kaynaklı bir eğilmeye meyilli oluyor. Yani bir kollar direkt her iki el ileride kaldığı müddetçe bu boyundaki kasları ve sırttaki kasların bozulmasına sebebiyet veriyor. Şu an mesela bel ve boyun rahatsızlıklarında yani yaşlılardan daha çok şu an
1: gençlerde var.
2: Hep gençlerde var.
1: Maalesef.
2: Bu gençlerde şu an çok ciddi bir şekilde eğilme var. Yani tabiri caizse kamburluk başladı. Bakarsanız gençlerimiz hepsinin boyunu önde.
1: Süper.
2: Yani boyun düzleşmesi, işte sırt problemleri, bel düzleşmesi, ve bunlar sürekli masa başı ve sandalyede olduğu için ciddi bir şekilde ciddi problemlerle karşı karşıyalar. Yani bunları ilk önce kendileri istemesi gerekiyor. Yani bir insan boyun ağrısından kurtulması için ilk önce kendisi kabul etmesi gerekiyor.
1: Bir defa şunu kabul etmemiz lazım. Biz mesela hatırlarsınız ilkokula giderken öğretmenlerimiz özellikle oturuşlarımız. Evet, evet. O sıralarda çünkü çocuk daha yeni okula gidiyor ya. Evde öyle sıra falan yok. İlk defa sırada oturuyor. Nasıl kolayına gelirse öyle oturuyor. Ama senelerce oturacak o şekilde. Eğer oradaki oturuşun ilk başta yanlış oturmaya başlarsa sürekli o şekilde devam edecek. Belki 30-40'ına gelmeden belin o ana omurgada ciddi eğrilikler meydana gelecek ve öğretmenlerimiz hatırlıyorum yani bizleri uyarırlardı, bazen kızarlardı, bağırırlardı, hani dik oturun efendim, kamburlaşmayın vesaire gibi. Şimdi gençler de hani yolda görüyoruzdur, otobüste, metroda, parkta, bahçede vesaire oturduğu yerde o biraz da elde cep telefonu kendine veriyor ya artık, sosyal medyada da şurada burada nasıl bir ortamdaysa artık iyice böyle vücudun bütününü bozacak şekilde bir yayılma başlıyor. Bu yayılma aslında hani 3-5 dakikalık bir şey olsa belki sıkıntı olmayacak ama bu yarım saat, 45 dakika, 1 saat aynı dengesiz pozisyonda oturunca ve bunu yıllarca yapınca bir süre sonra artık cidden çok geri dönülmez sıkıntılar omurgada oluşturabiliyor diye düşünüyorum. Zeynep
2: kardeşim hatırlarsan çocukların çantasını ve beslenmesini annesi taşıyor.
1: Tabii, değil mi?
2: Evet, çocuğun yani kas sistemi bozulmasın, omur sistemi bozulmasın diye. Şu an herkes bunu bıraktı. Şu an çocuklarımız ciddi bir şekilde problemli ve ciddi bir şekilde nasıl söyleyeyim, bu elektronik çağ bize iyi gelmedi. Aslında iyi kullansak iyi olacak ama
1: evet.
2: Şu an yani problem olmayan bir tane genç yok.
1: Allah.
2: Bakın gençlere yani.
1: Evet evet, çok yani.
2: Bakın hepsinin sırtı kamburumsu bir tarzda, boynu önde. Bir de bunlar biliyorsun hazır besleniyorlar.
1: Evet.
2: Hazır beslendikçe
1: o ayrı bir sıkıntı tabii.
2: Yani nereden bakarsan.
1: Yani... Zaten bu şimdi uzmanlar da söylüyorlar. Yani evvel dediğimiz 40 sene evvel, 50 sene evvel, 60 sene evvel. Demin sizin de söylediğiniz gibi yani. Mesela 50'li, 60'lı, 70'li yaş grubunda görülen pek çok rahatsızlık ki o dönem için normal olan, o yaşlar
2: evet,
1: için normal olan rahatsızlık.
2: Normal.
1: Bakıyorsun şimdi 20'li yaşlardan itibaren gençlerde görünmeye başlıyor.
2: Tabii.
1: Ki beslenme ve hareket bozukluğu, belki yani sistemli, dengeli bir hareket içinde olamama, temelde de hareketsizlik aslında. Vücudun hareketsiz bir şekilde bir pozisyonda uzun süre kalması, ki konumuzda biraz o olacak. Bu aslında... İlk başta biz bunu şey olarak algılıyoruz belki, sadece hani omurga yapısına, vücuda, eklemlere, kemiklere şeklinde algılıyoruz. Fakat uzun vadede aslında bunun hemen hemen bütün organları etkilediğini söyleyebilir miyiz acaba?
2: Tabii.
1: Yani
2: hepsi bir bütün zaten.
1: Gayet bu bir bütünün bir tarafından, dediğiniz gibi bir tarafına bir zarar verince yani midenizden tutun.
2: Tabii.
1: Belki dizlerinizden efendim tabii. Diğer organlarınıza aynen, kadar etkilenme hiçbir şey kalmıyor.
2: Yani bir başınız ağrıdığınızda mideniz de etkilenir.
1: Tabii.
2: Sırtınız da etkilenir, beliniz de etkilenir, gözünüz de etkilenir.
1: Değil mi?
2: Tabii.
1: Peki şimdi bel ve özellikle son yıllarda bel ve boyun fıtıklarına ciddi oranda artış olduğunu söyledik. Ve bunları da genelde tıp camiası hani çok ileri safhada değilse bunlara gerçi şey veriyor. Yani size söyleyeyim, bir fizik tedaviyle falan tedavi yöntemi benimseniyor. Fakat yani bir yakınımdan biliyorum. Fizik tedavi diye verdikleri, yani bu işin uzmanlarının yaptığı bir fizik tedavi değil. Daha ziyade böyle vücudun özellikle bel bölgesi ya da boyun, kol, yani o ağrı yapan bölgelere düşük ölçekte elektrik akımıyla ısıtılıyor. Elektrik akımı ve yani bir anlamda eyvallah, yani teknolojiyi fizik tedavi için kullanılıyor. Fakat bir de bu işin uzmanının direkt noktaya o bölgeyi tespit edip kendi uygulaması gibi olmuyor tabii ki. Şimdi bugün konumuzda biraz o olacak.
2: Buradan bu arada şeyi söyleyeyim. Yani elektronik sistem dediğimiz koydukları şey, şöyle söyleyeyim, kalp ritmini bozma ihtimali var.
1: Yani bunun kimisi yan etkileri olduğunu da söylüyor.
2: Evet var.
1: Gerçi hani bilmiyorum, yani burada vücudun diğer organlarına zarar verecek ölçüde bir elektrik akımı değil belki. Fakat dediğiniz gibi mesela insanın, gerçi onu soruyorlardı, hani kalp pili olabilir ya da kalbine gerçekten o denilen bir hassaslık olabilir.
2: Tabii hassaslık.
1: Onları soruyorlardı ama ben orada değilim. Daha ziyade bu yöntem tabiri caizse fabrikasyon bir yöntem.
2: Evet,
1: hani
2: evet.
1: Ben şimdi şeyden biliyorum bu, yani sizlerde de gördüm bunu, farklı bu işlerle iştigal eden arkadaşlardan da biliyorum. Manuel terapiyle uğraşan insanlar hani biraz da yıllardan beri bu işi yapmanın getirdiği bir el yatkınlığıyla hani o bölgeye elini koyduğunda aslında o bölgedeki problemi eliyle tespit edebiliyor. Tabii, çünkü tabii. O bölgenin normal halini biliyor. Elini koyduğu zaman oradaki anormalliği eliyle hissedebiliyor. Dolayısıyla çalışma direkt nokta atışıyla devam ediyor.
2: Evet, evet, bilinçli bir şekilde.
1: Tabii. Yani açıkçası ben kendim de bel fıtığından dolayı gitmiştim. Bana da o fabrikasyon yöntemi uyguladılar. Hatta yanlış olmasın 15 gün falan da devam ettim. Sistem belli, yani o bölgeyi ısıtıyor. Daha sonra işte şeyler bağlanıyor. O bölgeye belli bir süre düşük ölçekte elektrik akımı veriliyor. Yani bir tür fizik tedavi yapılmış oluyor ama çok açıkçası etkisini görmedim ben. Şimdi sizden ricam Burhan Hocam, biraz isterseniz bu tür bel ve boyun ağrıları ya da sırt ağrıları, yani bu bahsettiğimiz yaşam şeklinden kaynaklanan her türlü ağrı için siz neler uyguluyorsunuz? Siz neler yapıyorsunuz?
2: Şimdi Recep kardeşim, şimdi mesela şuna da cevap vermek istiyorum. Şimdi ısıtarak bir terapiden bahsettiniz ya, fizik tedaviden. Şimdi mesela atıyorum romatizması, bazı romatizmalı hastalara sıcak iyi gelmez. Ha, biz bunu da gelen kişilerden, yani manyoterapi yaptığımız kişilerden öğrendik. Bunun problemi gittikçe artar, gittikçe artar.
1: Sıcak iyi gelmediğinden.
2: Şimdi hasta zaten onu söyler ya, sıcak bana iyi gelmiyordu der zaten. Şimdi bazıları der ya ben bu sıcağı sevmiyorum, bana iyi gelmiyor. Onu hemen uzak tutacaksın, o zaten belli ediyor. Bir de tam tersi var. Bazılarına da soğuk çok iyi gelir. Ona da soğuk uygulayacaksın. Zaten vücut onu sana söylüyor. İstediğin kadar o sıcak, mesela sıcak uygula. O vücut onu kabul etmediği müddetçe daha kötüye gider.
1: Onu siz anlayabiliyor musunuz?
2: Şöyle zaten hasta kendisi söylüyor zaten.
1: Yani o rahatsızlığını söylüyor. Zaten dediğiniz gibi eğer hasta diyor iltihaplı romatizma bu nasıl diyorlar? Eğer öyle bir sıkıntı varsa sıcak iyi gelmiyor.
2: Sıcakta tabii sıcakta diyor daha kötü oluyorum veya da tam tersini söyler. Der ki sıcağı geldiği zaman benim bir sorunum kalmıyor. Zaten burada devreye giriyor olay zaten.
1: O zaman uygulama ona göre siz birkaç uygulamadan birinin hangisi uygunsa onu uyguluyorsunuz demek. Yani standart.
2: Ya şöyle sıcakla alakalı, mesela şimdi biz direkt elle yaptığımız için ya da bir sıcak kupa veya krem de olabilir. Şimdi bizim o şeylerde pek şeyimiz yok. Yani o sıcaklıkla soğuklukla kendisi zaten ayarlıyor onu. Biz normalinde mesela boynu ağrıyor. Ne sebepten ağrıdığını şey yapıyoruz, anlıyoruz. Onun boyun ağrısını gideriyoruz.
1: Anladım.
2: Yani o şekilde onu kısa bir sürede yani hallediyoruz. Evet.
1: Bir de şey sorayım. Şimdi genelde işte halkın içinde şöyle bir yanlış inanç da olabiliyor. Mesela her bel ağrısını ya da her boyun ağrısını bel ya da boyun fıtığı şeklinde algılıyor.
2: Değil.
1: Olmayabiliyor da, değil mi? Çünkü dedik ya hani bel fıtığı olması için, yani burada tabii dinleyicilerimize gösteremiyoruz ama o sırtımızdaki omurdaki o fıtık dediğimiz şeylerin dışarıya taşması, ciddi anlamda sinirlerle temas edip yani artık o ağrı boyutundan daha ileri gitmiş, oradaki düzeni dengeyi bozacak şekilde bir dışarı sarkmış olması lazım ki öyle bile olsa sanıyorum işi bilen uzman tarafından uygun bir masajla ya da manuel terapiyle bel ya da boyun fıtığı rahatlatılabiliyor. Yani o konuda insanların bayağı ağrılardan kurtulabiliyor diye biliyorum.
2: Tabii tabii. Şimdi Recep kardeşim şöyle söyleyelim. Şimdi mesela birisi düşüyor. Örnek veriyorum. İşte doktora gidiyor, diyor ki 4 tane işte 7 tane işte fıtığı var. Bunlar normal dedikleri fıtık değil. Düştüğünden dolayı bunun mekanik bozulduğu için yani omurgalarda bir şeylik değişiklik olduğundan ötürü bazı bir daralmalardan dolayı sıkma meydana geliyor. Mesela onlar bak hemen açılır masajla. Ama şahsın kendisi bir kere psikolojisi bozuluyor. İşte benim 7 tane fıtığım var, 6 tane fıtığım var. Bunlar normalinde fıtık değil zaten.
1: Anladım.
2: Zaten şöyle söyleyeyim. Manuel terapi ve masaj sistemiyle her sağlıklı kişinin bu dertten, bu sıkıntıdan kurtulduğunu görüyoruz zaten. Yani şöyle söyleyeyim. Bir derdi, gerçek bir derdi varsa, gerçekten bir ameliyat olması gerekiyorsa bu masajlar zaten cevap vermez ona.
1: Evet.
2: İlk önce bunu ileri teknik manuel terapi sistemiyle bu genelde çözülüyor. Belki 100 kişide bir kişi, belki diyorum yani, başka bir şeyi vardır, başka sorunu vardır. Öyle olabilir. Ama şimdi her gelene böyle o sistem olmuyor yani.
1: Peki şey sorayım Burhan Hocam, hani buradan yola çıkaraktan. Peki kişi size geldi, şunu söyleyebiliyor musunuz? Yani sizin artık bu masaj ya da manuel terapiden öte bir operasyon ihtiyacınız var. Yani biz size şu anda bir şey yapamayız, evet, deyip de bir sağlık kuruma yönlendirdiniz, olur
2: tabii
1: mu?
2: Tabii. Mesela diyoruz ki ilk önce doktora gidin. Doktor ona diyor ki yani sizin, yani şöyle şeyiniz yok, yani siz diyor
1: operasyonluk bir şey yok.
2: Operasyonluk bir şey yok. İşte egzersizler veriyor, fizik tedavi veriyor. Tamam, o zaman diyoruz ki bak, bize gelirsen bir senede iki senede çözemediniz, biz de bir iki seansla misal örnek çözebilirsiniz yani. Bizim avantajımız bu. Mesela hatta fizik tedavide çözemediğinizi yine biz çözebiliriz. Çünkü bizim uyguladığımız sistem, bizim yani büyüklerimizden gelen bir sistem. Yani daha doğrusu şu an ileri tetik dediğimiz manuel terapi masajı, hani şu an dünyada çok önde giden, çok popüler olmuş bir.
1: Bütün dünyada
2: teknik sistemidir yani.
1: Özellikle ben yanlış bilmiyorsam, düzeltin lütfen, mesela Uzak Doğu'da falan bu yöntemler çok çok, ya çok yüzyıllardan beri çok yaygın, evet, ve artık herhangi bir rahatsızlıktan dolayı değil, bu artık günlük hayatın bir parçası şeklinde uygulanıyor diye biliyorum.
2: Hocam şimdi düşün, bak şimdi siz çalışıyorsunuz bir ay, bir masaja gitmeniz gerekiyor. Şimdi çalışırken boynunuz normalde sağlıklı bir birey için bahsediyorum, ağrıyabilir.
1: Tabii.
2: İşte vücudun da ihtiyacı var. Yani zeytinyağı da sürebilirsiniz, doğal güzel bir krem de sürebilirsiniz. Şimdi böyle bir bakımlar yani yapılması zaten gerekiyor. Nasıl mesela insanlar ihtiyacı olduğunda bu hamam tarzı, ne diyoruz bunlar?
1: Saunalar mesela. Yani
2: saunalarda falan nasıl ihtiyacınız varsa, bu da böyle bir şey. Bu zaten uygulanan şeyler, zaten sağlıklı bireylere uyguluyoruz.
1: Zaten mesela aslında
2: top oynayan, maç oynayan böyle insanlarda işte bel fıtığım var, ne yapacağım gibi böyle dertlerle geliyorlar. Öyle bir sorunları yok zaten.
1: Bu belki sağlıklı insanlara düzenli olarak, hani her hafta değil belki ama hani ayda bir, iki ayda bir bu tip şeyler yapılsa belki pek o şeyde geçiş de olmayacak.
2: Bizim ülkemizde yok maalesef. Değil yani mi? Evet, biz bunu internetlerden, yurt dışında kişilerden görüyoruz. İnsanlar çalışıyor, yorgunluğunu bir ay sonra aynı saunalara gider gibi gidiyor. Zeytinyağısını sürüyor, biliyorsun zeytinyağını zaten. Hı hı. Şeyini
1: masajını da yapıyorlar.
2: Evet. Sıcak kupa masajını yapıp güzel bir şekilde gönderiyorlar. Böyle insanlar hasta bile olmuyor.
1: Maalesef bizde biraz da bu masaj, tırnak içinde söylüyorum, bu masaj olayı biraz bizde suistimal da edilen bir alan olduğundan dolayı insanlar işin faydasını çok da göremediler maalesef. Yoksa hani mesela bu dinleyicilerimizi pek çoğu bilir, erkek dinleyicilerimiz özellikle, biraz da futbolla alakalı olanlar biliyorsunuz bu takımların, evet, falan masörleri vardır ki profesyonel masördür bunlar. Yani o şeylere, futbolculara
2: böyle yetiştirilmesi lazım.
1: Tabii. Bunlar çünkü masaj yaptığı insanlar vücudu da tanıyor artık sürekli yapa yapa. Düşünün ki nasıl bir rahatlık, nasıl bir kolaylık sağlıyorsa futbol takımlarının profesyonel masörleri var. Yani bu şey gibi değil. Aslında güzel bir noktaya değindiniz. Hani başımıza böyle bir rahatsızlık gelsin de gidelim masöre ya da manuel terapide bunu işte çözüm için uğraşalımdan ziyade, ya bunu biz aslında düzenli olarak yapsak hayatımızda belki o noktaya gelmeden vücudumuz sürekli şey kalacak.
2: Ama Recep kardeşim, şimdi şöyle bir olay var. Yani şimdi bizim ülkemizde diğer ülkeler gibi bu yaygın veya özel yetiştiriliyor bir durum yok.
1: Evet.
2: Yani yüzeysel bir durum var. Yani çok değerli bir şey olarak kullanılmıyor.
1: Maalesef.
2: Mesela insan mesela nedir? İşte futbolcu olacaktır. Örnek veriyorum. Ya çok iyi sektör, işte çok iyi maç yapıyor gibi. Hemen onu alıp nasıl değerlendiriyor? Hiç okul okumadan.
1: Evet.
2: Ama bir masörde, bir şeyde öyle bir şey yok. Yani bu adam boyun ağrısında hakikaten eli çok yatkın, çok başarılı, biz bunu yetiştirelim gibi böyle ilerlemeler yok.
1: Bu daha ziyade sizde şey
2: çok
1: sanırım.
2: Çok geri bir şey yani.
1: Bu sektör daha ziyade eskilerin tabiriyle bir el verme şeklinde. Yani bir ustadan görme. Yoksa bunun Türkiye'de ciddi anlamda akademik bir eğitim kurumu olduğunu da pek düşünmüyorum. Hani belki varsa o spor okullarında falan. Daha böyle ben sizin demek istediğinizi anladım. Bu konuda gerçekten çok mütehassıs olmuş insanlar var. Yani kendini yetiştirmiş.
2: Evet.
1: Ama bir ustadan, hani okulu değil de alay dili tabir edilen, yani piyasada kendini bilmiş, kabul ettirmiş bir ustadan yanında işin tekniğini görerek, öğrenerek yetişmiş
2: bize
1: insanlar.
2: Bize yetişecek eleman da ona uygun olmasın.
1: Tabii ki, diyor. Tabii ki.
2: Mesela tabii şimdi gelen eleman çok zekidir, her şeyi anlar ama el hareketine geldiği zaman.
1: Değil mi?
2: Tabii fayda sağlayamaz. Hani bir güreşçi gibi düşünün. Yani
1: doğru.
2: Çok iyidir ama gücü yoktur. Her gittiği yerde yenilir gibi. Yani maalesef bu şekilde.
1: Bizim bir de anladığım kadarıyla insanların, zaman zaman siz de yaşıyorsunuzdur muhtemelen, böyle belinde problem olan, boyunda problem olan, evet, sırtında problem olan, evet, insanlar genelde böyle bir şehir efsanesidir. Ya filana gittim, işte 5 dakika şurama şurama böyle yaptım. Evet. Bir anda kendimi buldum vesaire şeklinde. Dolayısıyla insanlar böyle bir beklentiyle gidiyorlar. Sizlere geliyorlar ya da bu işin bu işleri uygulan kurumlara gidiyorlar. Fakat bütün tedavi yöntemlerinde, bütün tıp sektöründe, bütün ilaç sanayinde olduğu gibi her uygulama herkese aynı sonucu vermez. Doğru mu?
2: Yani evet, aynen öyle.
1: Çünkü bu yaşla alakalı, vücut yapısıyla alakalı.
2: Her şeyde olduğu gibi suistimal söz konusu zaten. Yani mesela bir yere gittim, hemen bir harekette ikinci kişi gidiyor, iki harekette de olmuyor. Şimdi bu işi suistimal eden çok. Bunu ciddi bir şekilde mesela gerçekten ehil olduğunu bildiğin insanlara gidip hassas bir şekilde gereken işlem yapıldığı müddetçe gerçekten çok fayda görürler. Ama bilmediği yere, bilmediği şeye gider, yani bilmediği kişilere giderlerse orada zararla da dönebilirler. Her şeyde olduğu gibi yani.
1: Mutlaka.
2: Ya sadece bu şey için değil.
1: Burada Türkiye'de şu da yok anladığım kadarıyla. Yani mesela dünyada uygulama tam olarak nasıldır bilmiyorum ama mesela Türkiye'de özellikle bu manuel tedavi ya da masaj eğitimi için bir sertifikalandırma, bir uzmanlık eğitimi alma ya da kendi uzmanlığını ispat etme şekilde
2: basit usulü. Yani şöyle söyleyeyim, yani herkesin, yani o eğitimi almasa da herkesin yapabilecek tarzda bir işlem var.
1: O var yani, mesela ona da geleceğiz inşallah. Şimdi her evde yani bir hanımın kocasına, bir şey, kocan hanımına yapacağı evet, tarzda
2: fayda yani verici bir eğitim yok. Fayda verici bir şey
1: yani
2: yok.
1: Yani bunun bir de akademik anlamda, yani mesela kardeşim ben gittim 4 sene bunun okulunu okudum. İşin şöyle tekniğini öğrendim. Şöyle diplomam var. Hani bir anlamda tırnak içerisinde yani uzmanlık belgesi sertifikası verecek bir kurum çok yok bildiğim kadarıyla.
2: Çok yok değil, hiç yok.
1: Ama sizde ağırlıklı olarak
2: hiç yok,
1: masaj olabilirdi galiba. Masajın var galiba ama hani masajı sertifika alabiliyorsunuz. Hani manuel
2: sertifika var da şey yok. Fayda verici bir iş yok. Yani şimdi orada masaja gidiyorsun. Şimdi çıktığında, diplomanı aldığında ne yapabileceksin? Yani
1: diploma aldın diye olay bitmiyor.
2: Ne yapacaksın ki? Bir de diplomayı veren ne biliyor ki zaten?
1: Değil mi?
2: Şimdi bir de buraya gelelim.
1: Maalesef.
2: Yok, ne verecek ki yani? Sadece yani der üstünden.
1: Teorisini işin. Teorisini örtüyor. Yani, yoksa pratiğini.
2: Tabii, şimdi biz mesela bu alternatif dediğimiz şey, yani uzak doğuda yapılanlardan bahsediyoruz. Mesela dünyanın yaptığından bahsediyoruz. Bugün adam anlatıyor işte. Japonya'yı anlatıyor. Yani Türkiye hariç bütün her yeri, uzak doğunun her yerini anlatıyorlar. Yani Yunanistan'ından tut, Almanya'sından tut, İngiltere'sinden tut, ABD'sinden tut, hepsi bu işi en üst düzey şekilde yapıyorlar.
1: Bir de bu batıda uzun yıllardan beri, yani doğuda zaten kendi kültüründe olan bir şey ama batıda yaklaşık belki bir 40-50 yıldan beri yavaş yavaş ama fitoterapi, ama bu tür manuel terapiye bir yönelme başladı. Çünkü insanlar artık fabrikasyon tıp çözümleri insanları tatmin etmiyor. Tam tersi insanlara ciddi anlamda sıkıntı da vermeye başlıyor. Çünkü insanların vücudu, hepimizin vücudu daha doğrusu, artık ilaçlara karşı bir bağışıklık kazandı. Etki göstermiyor. Yani bu antibiyotikten tut ağrı kesiciye kadar. Dolayısıyla insanlar isterse de istemese de
2: hiç katılmıyor zaten. Tabii. Kardeşim. Şimdi bu ilaç konusuna hiç katılmıyoruz.
1: Evet.
2: Bak mesela şuram ağrıyor de git sana antibiyotik yazsın.
1: Maalesef değil mi?
2: Tabii yani bir şey söyleyeyim mi? Yani sağlıklı bir bireyde neyin olursa olsun, bak oraya normal kremini, zeytinyağını sür, orayı ısıt, bakımını yap, sıcaksa sıcak, soğuksa soğuk, bak onun bir hafta sonra düzeldiğini göreceksin.
1: Değil mi?
2: Ya tabii sen yani şey, bir hasta değilsin ki. Biz zaten sağlıklı insanlardan bahsediyoruz. Zaten hastaysa doktora zaten gidecek. Yani bir şöyle doktora gidecek hastalar zaten belli. Şimdi sağlıklı bir bireyden bahsediyor. Şimdi sen antibiyotik içmeni gerektirecek bir durum yok ki. Yani. Boynun ağrıyabilir. Niye ilaç içeceksin ki? Sırtın ağrıyabilir. Yok mu ki çaresi?
1: Var. Onu diyorum aslında. Yani bizim şimdi yani insanımız dokunda bilinçsiz ya. Diyelim ki boynu ağrıyor. 2-3 günden beri ağrıyor. Şimdi mantıken şunu yapıyor.
2: İlacını içecek.
1: Gidiyor ilacı içiyor hemen.
2: Evet.
1: Niye ağrıyı götürmek için? Halbuki yani semptom denilen bir şey var. Yani onun o anki size yansımasını ortadan kaldırıyorsunuz. Hastalığı tedavi etmiyorsunuz. Ağrı kesici hastalığı tedavi etmiyor. Ağrı kesiyor. Halbuki ağrı aslında Allah'ın insana bir nimeti. Eğer o bölgede ağrı vermişse şunu söylüyor. Ya diyor, bu bölgede bir problem var. Bak bunun çaresine bak. O ağrıyı gidermek için uğraşma. Çünkü ağrı bir alarm zili.
2: Evet, evet.
1: Biz baş ağrıyor. Bir ağrı kesici içiyor. Baş ağrısı gidiyor. baş ağrısı gidiyor. Yani oradaki rahatsızlık gitmiyor normalde. Bu belde, boyunda da böyle. Yani beli evet. için, boynu için aldığı ağrı kesici belki o şeyi ağrıyı kesiyor ama rahatsızlığı gider.
2: Sağlıklı bireylerde gerek yok. Mesela Recep kardeşim, mesela işte diyor ki boynum ağrıyor sağ taraftan. Sağlıklı bir birey. Ama öyle bir durum ki yani nasıl söyleyeyim yani ilaç içmek durumunda. Ve ilaç bittikten sonra da şey yok. Neden biliyor musun? Boynundaki o sertleşme yumuşaması gerekiyor. Hiçbir şey yok. Eğer orada kasın daralma yaptıysa boyunda, işte örnek veriyorum. Yani bilmiyorum verebilir miyim?
1: Tabii öyle. Tabii.
2: Şimdi cep telefonu. Her gün yaptığımız işlem ne? Bakın. Elimizi. İşte size burada göstereyim. Dinleyiciler de inşallah oradan anlayacaktır. Şimdi ben telefon geldi. Açtım. Hangi elimle kullanayım? Sağ elimle. Veya bir video izleyeceğim. Bak şu an kolumu görüyorsun. Bak. Bak burada adaleler burada. Bak. Boynum eğdim. Bak,
1: bir telefonla buradan, bile bu oluyor.
2: Bir telefonla bile şu parmakların her gittiği kaslar nereye kadar gittiyse yani artık boynumuzun hangi bölgesine ulaştıysa sürekli aynı yerler çalışıyor. Düşün ki, aynı pozisyonlar oluyor.
1: Yarım saat o şekilde tuttuğunuz onu.
2: Ne yarım saati?
1: Yani sanki bizim farkına varmadığımız.
2: Aylarca, yıllarca. Sonra diyorsun ki işte benim baş ağrım var, işte bulunamıyor. Ya senin hiçbir şeyin yok. Hiçbir şeyin yok. Bu telefonu bilinçli kullanırsan video izleyeceksin. Koy karşına televizyon gibi izle. Elinde tutmana gerek.
1: Seninle alakası kalmasın tabii.
2: Seninle alakası kalmasın. Şimdi sen internet kullanıyorsun. Şimdi elini sürekli önde tutarsan zaten bel fıtığı olursun.
1: Sübhanallah.
2: Mesela bir çaycı kardeşimiz vardı. Yaptığı görev hep elini yani bardak yıkamak. Evet. Ben nasıl niye bel fıtığı oldum? İşte şöyle dikkat ediyorum, böyle dikkat ediyorum diyorum ki iki elin havada hep. Yer çekimine maruz kalmayacaksın. Bu kollar havada olmayacak. Bir dayanak, bir destek, bir formül bulacaksın. Mesela diyorum 5 dakika yıkıyorsan 5 dakika dinlendireceksin gibi. Evet. Şimdi bu telefonla şu an gençlerimiz yani dursak şu yolun kıyısında hangi gencimizi tutarsan da ağrısı ve sızısı var.
1: Maalesef.
2: Peki şunu söyleyeceğim. Bu gözler ne olacak?
1: Ya onlar da var değil mi?
2: Tabii biz normalinde boyunda bazı noktalar var. Göz ağrılarını dindirmek için kullanırız. Oralar hep faaliyette. Şu an gençlerimiz tabii ya yani size görme bozukluğuna da şu an karşı karşıyalar.
1: Yani aslında biz hiç önemsemediğimiz o demin bahsettiğiniz o çok basit hareketler bile uzun sürede
2: tabii.
1: aynı hareketi yapmada vücudumuza çok ciddi anlamda sakınca zarar veriyoruz. Hani düşün ki bir cep telefonu elde tutmaktan ne olabilir diye
2: size gösterdim. Siz de gördünüz bak.
1: Evet.
2: Kaldınız. Evet. Boynunuza eğmeniz.
1: Subhanallah. Düşünün ki günlerce, aylarca, yıllarca, günde belki 3 saat, 5 saat o pozisyonlarda sürekli yapıyoruz.
2: Evet, evet.
1: Oturuşumuz ayrı bir sıkıntı. Boynumuz, şimdi cep telefonu bir tarafa, bir de mesela pek çok izleyicim dinleyicilerimizden de vardır. Günde belki 2 saat, 3 saati, 5 saati bilgisayar karşısında geçiyor.
2: Tabii.
1: Orada da dediğiniz gibi klavyeye elinizi uzatıyorsunuz. Eliniz uzun süre o şekilde kalması hani hiç aslında aklımıza gelmeyecek bir şey ama bu vücudun normal duruşu değil diyorsunuz.
2: Evet çok uzun süre o bağısı tutanları sol eline alın diye söylüyorum. Sol biraz daha zayıf şeye göre.
1: Aslında yani bizim hiç ciddi daha doğrusu hiç ya o da olur mu diyeceğimiz hareketler bile aslında uzun sürede vücudumuza nasıl zarar verdiğinin bir göstergesi evet. Bu da değil mi?
2: Yani buradaki sistem şöyle yani nasıl söyleyeyim yani hep aynı hareketi yapmaktan kaynak. Şimdi bundan nasıl kurtulacağız geldiğimiz zaman?
1: Lütfen.
2: Şimdi şöyle bir kere bu telefonu saatlerce elimizde tutmayacağız. Yani düzelmek isteyenler için söylüyorum. Yani.
1: Eyvallah.
2: Düzelmek istemeyenler devam edebilirler. Şimdi bu telefonu elimizde tutmuyoruz. Tamam karşımıza koyduk. Diyelim telefon geldi mümkünse. Sesli tuşuna bastık. Hı-hı. Sesli konuşuyoruz. Bıraktık oradan. Gibi kendinize böyle herkes kendisine yardımcı olacak. Sonra ben bu dertten nasıl kurtulurum diye inşallah bunun şeyini öğrenecek. Biz de buralardan tavsiyeler vereceğiz. Onlar uygulayarak bu boyun ağrısından, sırt ağrısından, bel ağrısından kurtulabilir. Evet.
1: Aslında şöyle bir şey aklıma geldi. Yani şu bizim mesela bir slogan olarak kullanılabilir mi? Bu tür cihazları kendimiz onlara uydurmayacağız. Onları kendimiz uyduracağız.
2: Tabii ki. Bunu sen rahat kullanabilirsin ki.
1: Tabii.
2: Yani bu telefonu ve bilgisayarı istediğin şekilde kendine zarar vermeden kullanabilirsin. Burada kendimizi kaptırma söz konusu. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bu telefonlarla oynarken diyelim 13 yaşında bir çocuktan bahsedelim veya 15 yaşında bir çocuktan bahsedelim. Göbek kayması dediğimiz eski sistemle o çocuk orada 1 saat 2 saat yerde buradaki o göbek sentezinde atmıyor.
1: Allah Allah.
2: Evet.
1: Ona da isterseniz bir geçelim Burhan Hocam. Şimdi girişte de belirtti konu aslında bu bel ve boyun haricinde işte sırt ve göbekte de aslında son yıllarda özellikle küçük yaşlı insanlarda bile yani yaşlarda değil sadece kilolularda değil hani artık hiç ummadığımız insanlarda gençlerde evet. bile bu tür rahatsızlıklar oluyor. Biraz da bu göbek kalkarsa göbek düşüklüğü olarak bilinen mesele nedir onu bir açabilir miyiz biraz?
2: Tabii tabii şimdi hocam şöyle sabit yaptığımız hareketlerle ağır kaldırmalardan şöyle söyleyeyim. Herkeste olmaz ama şöyle söyleyeyim. Çoğu insanda var. Haberi yok. Çünkü hep karnıyla uğraşır bu insanlar. Yani bazı insanların karnının yamuk durmasından anlaşılır. Bazı insanlarınki diş ağrısı gibi sağ tarafta ağrı basar. Yani bayağı bir enfeksiyon almış gibi. İşte bunlar işte doktora gittiğinde işte burada su toplamış, iltihap gibi cevaplarla geri gelirler. Şimdi genellemede şöyle bir şey söyleyeyim. Bu göbek düşüklüğü dediğimiz mevzu birçok insanda şunu ben yani manuel terapi yaparken gördüm. Bu mesela sol üst kısma doğru mide biraz kalbe doğru yakın olduğu için şu sol altta şişme meydana geliyor. Ondan sonra düşünüyor.
1: Baskı yapıyor.
2: Tabii tabii burada işte düşünüyor ya işte kalbimde büyüme mi var gibi endişelenmelere sebebiyet veriyor. Doktora gidiyor işte. Kendisinde zaten psikolojikmen kendisini bayağı bir kötü hissediyor. Oysa midenin gaz sıkıştırmasıyla birlikte şimdi o eğer simetrik durmuyorsa göbek o gaz sıkıştırdığı zaman burada nasıl böyle yanağımızı tabiri caizse şişiriyoruz ya. Aha. Burada böyle şiş duruyor burada. Burada şiş durduğu müddetçe seni rahatsız ediyor.
1: Kalbini baskı da yapıyor.
2: Tabii tabii.
1: Bu.
2: Bir kere psikolojikmen gidiyorsun. Tabii. Burada işte benim tabii. işte kalbimi büyüdü, işte mide sorunumu yaşıyorum gibi.
1: Halbuki hiç alakasız.
2: Tabii bazen de aşağı kısımlara kayar. Genelde sol kısma doğru. Bazen sağda da gözükür. Böyle bir apse yapmış gibi. Yani nasıl söyleyeyim bir portakal gibi de ağrı yapabilir. Tamam. Yani portakal büyüklüğünde yukarı doğru değil de böyle yanlama şeklinde.
1: Anladım.
2: Tabi altta böyle geniştir mesela ağrısı. Bu yerine oturduğu zaman bu göbek atışı tam sentesinde attığı zaman onun ağrısı sızısı da biter.
1: Allah Allah enteresan.
2: Evet.
1: Peki bunu şimdi eskiler falan bilinir ya tabii dediğiniz
2: eskiler
1: gibi.
2: Eskiler biliyor zaten. Ha,
1: yeniler onu tabii olayı çok da bilmediklerinden dolayı tabii, dediğiniz tabii, tabii. gibi ya mesela midesinde bir problem sanıyor. Kimisi kalbinde şey, çünkü farklı farklı
2: hocam,
1: bölgeler
2: bağırsaklardan endişe ediyorlar. İşte gastritten endişe ediyorlar. Midesinde sorun olduğundan endişe ediyorlar.
1: Bir ton ilaç da kullanıyor bu arada belki antibiyotik
2: vesaire. İlaç zaten kullanıyor. Yani zaten o mesela midesi ağrıyor. İşte mecburen ne yapacak? Mideniz ağrıyor. İlaç kullanacak. Şimdi bu arada mesela göbek düşüklüğüne bakanlara bazı tavsiyelerimiz de oluyor bizim. Hı hı. Şimdi alternatif tıpla ilgilendiğimiz için mesela göbek sorunlarıyla alakalı diyelim çok mideniz ağrıdı. Ya dayanamıyorsunuz. Diyoruz ki acı kahveyi bir sıcak suya acı kahveden iki tatlı kaşığı koyup karıştırıp içtiğimizde midemizin ağrısını anında keser.
1: Subhanallah.
2: Evet.
1: Dinleyicilerimiz
2: bu tedavi değil. Mesela ağrıdan kurtuluyorsunuz. Hı-hı. Yani bir sürü ilaçla
1: rahatlatıyor beni.
2: Tabii tabii. Bir sürü ilaçla yapamadığınızı bir acı kahveyle yaparsınız. Eyvallah. Şeker falan kullanmıyorsunuz. Eyvallah. Bir de hocam yine mesela bu göbek mevzusundaki sorun bilmiyorum yani benim alanıma girmiyor ama hep bağırsaklarından şikayet de, yani şikayet. Çünkü orada bir sentezin de artmadığı için oraya bir baskı mı veriyor? Tam onu bilemiyorum. O zaman da biz onlara hatta bazılarının yani böbreğinin bile yani ağrıdı şey yapar söylerler. Biz de orada zencefil. Onu da isterseniz buradan vereyim bir kolaylık olsun.
1: Eyvallah dinleyicilerimiz dotanlıyorsa bu şeye
2: evet böbreğim ağrıdı. Kesmek istiyorsanız böbreğinizin ağrısını zencefil, bal ve sıcak suyla bir de yarım limon sıkıyorsunuz. Hem bunu bir hafta içtiğinizde hem mide sorunundan kurtulacaksınız. Hatta şöyle söyleyeyim ağır mide sorunlarından da kurtulabilirsiniz.
1: Vallahi.
2: Tabii tabii.
1: Güzel.
2: Ondan sonra bu
1: bağırsakları da rahat.
2: Tabii tabii. Yalnız sıcak su bardağımızdaki su sıcak su olacak. Bir tatlı kaşığı, çay kaşığı da olabilir. zencefil, limon, yarım limon sıkıyoruz. Bir de doğal bal olursa daha makbul. Bunu karıştırıp bunu çay olarak da bir hafta içersek göreceksiniz
1: faydasını. Aç karnına, tok karnına, sabah
2: fark
1: akşam.
2: Fark etmez. Nasılsa onu çay olarak kullansın.
1: Anladım. Çok güzel. Şimdi aslında yavaş yavaş siz bir şeyleri de vermeye başladınız. Yani insanlara, dinleyicilerimize böyle bazı pratik bilgiler, ipuçları da vermeye başladınız da.
2: Tabii.
1: Dilerseniz şeyden başlayalım. Programımızı da yavaş yavaş aslında sona doğru yaklaşıyoruz. Bu bel ve boyun ağrılarıyla alakalı mesela dinleyicilerimiz pek çok vardır. Bu dertten muzdarip dinleyicilerimiz vardır. Pratik olarak ne yapabilirler? Kendi kendilerine ya da işte eşleri kendilerine, çocukları kendilerine.
2: Evet.
1: Hani böyle pratik diyebileceğimiz,
2: evet,
1: yani çok ileri safhada olmayan hani böyle basit ağrılar, basit böyle, evet, sırt ağrıları, omuz ağrıları, bel ağrıları, hani oralara böyle insanların şöyle şöyle yaparlarsa faydasını da görürler diyebileceğimiz. Kardeşim,
2: biliyorsun biz millet olarak böyle saatlerce böyle bir egzersiz olmaz.
1: Evet,
2: biliyorsun.
1: Evet.
2: Bizimki böyle bir dakikada
1: genelde
2: bitecek,
1: evet,
2: hızlı bir şekilde biz de ona uyarladık. İnşallah yılların birikimini hani bir dakikaya sığdırdık.
1: İnşallah.
2: Şu an inşallah dinleyicilerimiz de dinliyorsa, yani şu an inşallah anlatacağım çok uzun yıllardır en son karar verdiğim ve sürekli üstünde çalıştığım
1: pratik
2: bütün
1: yöntem.
2: Dünyayı izlediğim, evet, bütün dünyayı izleyip en son karar verdiğim, onun üstünde daha hareket olarak bilmiyorum ben.
1: Maşallah.
2: Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Yalnız bunu yapacak kardeşlerimiz istiyorlar mı? Şimdi istemeyen insana
1: İsteyen insanın şey yapamazsın. Hani
2: yani
1: tıpta doktor istemeyene tedavi de uygulamıyor yani.
2: Şey olmaz.
1: Doğru.
2: Ama ben bir dakika yaparım diyen varsa, yani her konuda yardımcı oluruz. Çok ağır sorunları varsa manuel terapi olarak da yardımcı oluruz. Şimdi bunu ilk önce nereden başlayayım anlatalım.
1: Şöyle diyelim belden. Aslında yani üçünde kısa kısa değinelim.
2: Kısa kısa bütünsel verelim o zaman.
1: Tabii tabii.
2: Mesela o hareketleri yapacağımız o hareketleri 3 anlatımla, 3 kademeyle, 1-2-3 kademeyle
1: tamam,
2: bitirelim.
1: Inşallah.
2: Bu hareketleri de inşallah günde 1 dakika yaparak.
1: Maşallah.
2: Evet evet, bu ağrıdan dertten birkaç ay sonra iyi ki ben bu hareketi öğrenmişim, iyi ki yapıyorum demeye başlarlar.
1: İnşallah dinleyicilerimizden böyle rahatsızlıklarda muzdarip olanlar ya da akrabalardan annesi babası eşi dostu rahatsız olanlar da not alırlarsa.
2: Bence hocam, not alsınlar sonra, evet. Evet, son üzülürler.
1: Eyvallah.
2: Ben öyle söyleyeyim yani.
1: Başlayalım o zaman Burhan hocam.
2: Şimdi biz sırt ve bel için ilk önce sırt üstü yere yatıyoruz.
1: Tamam.
2: Sırt üstü yere yattığımızda bu birinci aşamamız.
1: Tamam.
2: Sırt üstü yere yattığımızda ben genelde sabahları kalktığımda bunu yatakta yapıyorum. Yani genel olarak bir dakika mı orada şey yapıyorum, değerlendiriyorum. İlk önce iki ayağımı kendime doğru çekiyorum. Bir tanesini iki elimle ayağımı tutuyorum. Karnıma doğru sert değil de hafif bir şekilde bastırıyorum. Çenemi de hafiften
1: öne doğru,
2: sağ ayağıma tuttuğum yere doğru hafiften kaldırıyorum. 10'a kadar sayıyorum, bırakıyorum. O esnada boşta olan ayağım ileride direkt
1: duruyor.
2: Yani düz duracak. Şey, evet. O da toplu durmuyor. Sonra diğer ayağımı çekiyorum. Sonra kaldırarak boynumu, çenemi ona doğru uzatarak 10'a kadar sayıp geri indiriyorum. Bunu bir kere yapıyoruz. Sonra tekrar sırt üstü yatıyoruz. İki ayağımızı topluyoruz. İki elimizle kendimize doğru çekiyoruz. 10'a kadar sayıp bırakıyoruz. Ve bıraktığımızda eğer bel sorunu olan varsa burada 1-2-3 sefer iki elimizde dizlerimizin üstünden veya yanlardan sırt üstü yatar vaziyette iki ayağımız da yukarıda olmak kaydıyla dizlerimizden tutup kendisine doğru çekip 10'a kadar sayıp az ileri, tabii 2-3 santim sadece oynatma. Orada o L5-L4 dediğimiz omurun orada onun böyle onun nasıl söyleyeyim,
1: onu düzeltmeye yönelik bir davranış,
2: tabii,
1: hareket
2: tabii, onun tabii ona ısı yolluyoruz.
1: Anladım.
2: Hatta bazı kabızlığı olan insanların da o şekilde tabii ona maşallah faydası da olacaktır.
1: Çok güzel.
2: Tabii 3-4 sefer onu şu şekilde çektiğim zaman sadece orası böyle açılır, kapanır. Onu fark ederler. Şimdi bu şey olarak anlattık. Bu bel ve sırt için anlattık. Sonra bu L4, L5 dediğimizi yüzüstü dönüyoruz. Bunlar aslında anlatırken biraz uzun ama yapılırken hepsi bir dakika sürüyor. Çok basit.
1: Zaten aslında dediğiniz gibi hani bunu birkaç defa yapınca pratikleşiyor zaten. Tabii. Düzenli olarak yapmaya başlar.
2: Tekrarlarsa, not alırlarsa bunu çözerler. Şimdi normal öbür şeye geçiyoruz. L4, L5'i bu bel ağrısıyla alakalı. Yüzüstü yatıyoruz. Şınav şeklinde kollarımızı çok açmıyoruz. Normalde iki kolumuzla kalçamız yerde yalnız. Tekrar ediyorum. Yüzüstü yatıyoruz. İki elimiz yanlarda, şınav şeklinde vücudumuzu geriye doğru kaldırıyoruz. Kalçamız yerde. Bunu aynen öyle ona kadar sayıp bırakıp tekrar yapıyoruz. Bir iki sefer onu yapıyoruz.
1: Tamam.
2: Şimdi bu ikisi inşallah çok faydalı olacak.
1: Bel ve sırt için.
2: Bel ve sırt için ve kollar için de aslında kolları da açıyor. Mesela hani iki ayağında dizleri tutup çekme pozisyonunda kolları da aslında fayda veriyor. Boyuna da fayda veriyor. Bir de dediğimiz gibi bu telefon kullanımında, internet kullanımında kendisine yardım ederse bu ağrılardan, bu sızılardan bir ay sonra çok fark edecek. Ağrısı, sızı kalmayacak. Çünkü orada hareketlenme başlayacak. Eyvallah. Orada açılıp kapanma, açılıp kapanma tarzında işlemler yapmış oldu. Ve bu hareketler belki herkesin bildiği hareketler, fakat kimsenin, herkesin uygulamadığı hareketler.
1: Bir de şeyi de bilmediğimiz hareketler muhtemelen. Şimdi biz şöyle düşünüyoruz, tahmin ediyorum. Hani belimiz ağrıyor, sırtımız ağrıyor, boynumuz ağrıyor. Sanıyoruz ki çok böyle muazzam hareketler yapacağız. Halbuki yok. Belki yok, basit yok, hareketlerle yok. Bunlar. Ama burada anladığım kadarıyla Burhan Hocam, hareketler basit de olsa önemli olan bu hareketleri düzenli olarak yapmak.
2: Tabii.
1: Çünkü düzenli yapımda ancak eklemler ya da kaslar normal haline alıyor. Yani sıkışma, çok kasılma varsa onlar gevşiyor.
2: Tabii gevşiyor. Zaten şöyle söyleyeyim. İleri sefer derse zaten bakın yine fayda veriyor. Yine fayda veriyor. Fakat şimdi her şeyden de hani bu hareketi yapıp 10-15 gün kurtulacağım, rahatlayacağım anlamında değil. Bu hareket bir kere ömür boyu. Yani bir dakikaya sığdıracağımız, şurada hani şurası mümkün olsa ben size bir dakikada nasıl yapıldığını hiç acele de etmiyorum. Ve en son isterlerse secde şeklinde bir duruş sergileyip bitiriyoruz. Yatakta evet, dizlerimizin üstüne ellerimizi ileri uzatıyoruz secde şeklinde duamızı da edip bitiriyoruz. Bu şekilde bütün eklemlerin ve şöyle söyleyeyim, kabızlık sorunu da gider böyle.
1: Aslında bununla alakalı sizin tabii çok ufak bir kısmından bahsettiniz. Muhtemelen
2: kesinlikle
1: vücudun belli bölgelerinde, mesela bu hafta girmedik. Yani mesele çok uzayacağından dolayı.
2: Tabii.
1: Refleksoloji diye bir gide terapiyle alakalı bir konu var. O evet, mesela evet. Vücudun akupunktur aynı şekilde. Yani vücudun tedavisi aslında vücudun kendinde.
2: Hocam mesela herkes nefes alıyor ama bak mesela biz bunlara nefesi de ekledik. Mesela şöyle söyleyeyim, nereden açmak istiyorsan, boynunu açmak istiyorsan, işte yüz felcin var, yüzünü açmak istiyorsan, göz problemin var, gözüne çalışmak istiyorsan, sırt problemin var, sırtına nasıl çalışacaksan, aynı orada nefes aldırıp aynı şekilde bıraktırıyoruz.
1: Çok güzel.
2: Ve evet, bir hafta 10 gün sonra siz de inanamayacaksınız.
1: Zaten
2: bir nefes almayla bunlar nasıl oluyor
1: kesinlikle
2: diye.
1: Kesinlikle, ben onu daha evvel de
2: başım dönüyordu işte. Biliyorsunuz başım dönüyor, işte tansiyonum düşüyor gibi hiç sorunuz falan kalmıyor. Oksijen yok.
1: Ben bir konumda bahsetmişti geçen programlarda. Düzenli nefes almayı bilmek dahi aslında insanın yaşam kalitesini, yaşam standartını ciddi anlamda arttırdığını söyledi.
2: Evet.

0: sonra değil mi? Yani
1: keyfin olmaz zaten. İstemezsin. Maalesef. Çünkü sağlıklı beslenme isteyeceksin ki bu nefes almayı anlayabilirsin.
0: Maalesef.
1: Şimdi hocam mesela su problemine de şey yapmak için süremiz ne kadar var bilmiyorum.
0: Yani programımız artık sonuna doğru. Ona bir deneyelim isterseniz.
1: Suyu da inşallah anlatalım. Şimdi herkes su içiyor. Değil mi?
0: Evet.
1: Ama şimdi bu suyu ne kadar içmeliyiz? Bu suyu yani şöyle söyleyeyim, 5 litre mi içmeliyiz? 2 litre mi içmeliyiz? Yoksa hiç mi içmemeliyiz? Şimdi bak insanlar su içmeyi unutmuş.
0: Maalesef değil mi?
1: Şimdi herkesin bildiği bir konu su. Ama içmiyor kimse suyu. Çay içiyor, gazoz içiyor, işte kahve içiyor gibi. Hocam bakın gerçekten rahat etmek istiyorsanız, bağırsakları da rahat ettirmek istiyorsanız, göbek düşüklüğü olsun, başka ağrılarınız olsun, bir kere vücudumuza su koymamız lazım. Yemekten her zaman tavsiyemiz, yemekten yarım saat önce, yetiştiremesek hemen yemeğe başlamadan önce bir bardak suyumuzu içiyoruz. Yemekte de çok boğazımıza takılmadığı müddetçe su fazla kullanmıyoruz veya yudum yudum alabiliyoruz. Yemekten de 2 saat sonra istediğimiz kadar içebiliyoruz. Herkesin kilosuna kadar, diyelim ki 80 kilodaysa kişi 8 bardak günlük içebilirsiniz. Çok fazla suyu tüketmeyi de çok şey yapmıyoruz. Ve o gaz problemleriyle alakalı sorunların da düştüğünü görecekler.
0: Çok güzel. Hani her 10 kilo bir bardak su desek, öyle bir formüle etsek.
1: Suyu mutlaka içelim ki, yani şöyle bazı insanların ağrıları sudan, su eksikliğinden.
0: Ya şeyde bunu daha evvel de söylemiştim. Dinleyicilerimizin belki hatırlayan olacaktır. Bunda bir konum söylemişti. İsrail'de şöyle bir uygulama var demişti mesela. Bir hastaneye gidiyorsunuz. Diyelim ki bir rahatsızsınız, başınız ağrıyor, mideniz ağrıyor, böbreğiniz ağrıyor. Sizi tedavi etmeden evvel önce 1 litre su içiriyorlar size. Bir yarım saat, bir saat sonra gel diyorlar. Çünkü bu tıp dünyası da artık bunu tespit etmiş ki pek çok rahatsızlığı tetikleyen vücuttaki su oranı düşüklüğü, susuzluk. Bizler sıvı alıyoruz ama su almıyoruz. Şimdi sıvı almayı su olarak kabul ediyoruz. Sanki günde 10 bardak çay içtiğimiz zaman su ihtiyacımızı giderdiğimizi düşünüyoruz. Halbuki sıvı almak başka bir şey. Direkt su almak bambaşka bir şey. Aslında o uyarınıza güzel oldu. Teşekkür ederiz.
1: Yani suyu ilaç kabul edeceğiz.
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Unutmayacağız.
0: Ve mesela dinleyicilerimiz, bilenler, takip edenler, biraz merak edenler bilirler. pH değerinin yanı sıra sertlik derecesi yüksek sular aslında mineral açısından doygun sulardır. Dolayısıyla yani dinleyicilerimiz bilmeliler ki sizin de bahsettiğiniz gibi vücuttaki su eksikliği aslında pek çok bizim rahatsızlığımızı tetikleyen meselelerden biri. Böbrekten tutun mideye kadar.
1: Şimdi Recep kardeşim çok güzel bir konuya geldin. Şeyimiz de zamanımız da tükendi.
0: Bununla bitirelim inşallah.
1: Yani siz inşallah öyle şey yapalım. Şimdi bizim arkadaş hazır su tüketiyor. pH değeri yüksek olsun diye. Yani yer ismi vermeyeyim. Şöyle söyleyeyim. Şimdi depoya gidiyoruz. Sular tam güneşin alnında duruyor. Oradan alıyoruz işte 5 paket su. Hani diyoruz bir ay içeriz, götürüyoruz dolaba, buz gibi orada suyu tüketiyor. Bu arada soğuk, biz çok soğuk su da tavsiye etmiyoruz. Böbrek sorununu bazı bu uzak doğudaki bazı burada biliyorsunuz Uygur Türk kardeşlerimiz var. Onlar biliyorsunuz bu konularda daha şeyler, iyiler, fena değiller. Soğuk suyun böbreklere zarar verdiğini söylüyorlar. Ben de katılıyorum zaten.
0: Doğrudur.
1: Hocam bu göbekle alakalı biz geride bir şey unuttuk. Şimdi mesela bu göbek sorunu olanlarda, yani bu işlemi yapmak isteyenlerde domates, peynir gibi şeylerin yaraları açıp temizlediğini bildiğimiz için onları da durdurmaları gerekiyor.
0: Ha, bu işlem esnasında domates, peynir pek
1: göbek sorunlarıyla alakalı. Tabii tabii, onları da o şekilde başaramadıkları zaman bizlere müracaat ederlerse biz elimizden gelen yardım yapmış oluruz. Bu hazır bu paket sulardan bahsetmek istiyorum hocam. Bütün hepsi güneşin yani alnında. Bir de şöyle bir şey var. Bunlar da bir arıtmadan geçiyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Yeni öğrendim. Bunlar da bir toplanılan bir bölgede bekletilip arıtma yapılarak şişelere...
0: Öyle olanlar da var. Gerçi bu şey suları biraz farklı. Onlarla alakalı farklı uygulamalar var. Direkt içtiğimiz damacana ya da bu pet şişelerden direkt evdekiler arıtma tarzı şeklinde, evdeki arıtma tarzı şeklinde arıtılıp işlenmiş su olarak da var. Bir de kaynak sularda, yani biz bu işleri yapan arkadaşlar var, onlardan biliyorum. Direkt kaynaktan çıktığı gibi dolu testte doldurulan sular da var. Bahsettiğiniz tarzda sular da var.
1: O dediğiniz tamam. O farklı. Ama
0: onlar zaten kaynak su olarak geçmiyor. İşlenmiş su olarak geçiyor. Yani onlar teknik tabir işlenmiş su, içme suyu diye geçiyor. Öbürü ise kaynak su, üzerine yazar zaten. Kaynak

0: su yazıyorsa, evet, bir defa bilelim ki bu kaynaktan çıkıyor. Ama İstanbul'dan, ama Bursa'dan, ama şuradan buradan. Ama su konusu da önemli. Evet.
1: Diğer programlarda inşallah işte uykuyla alakalı, işte küçük dilimizin uzamasıyla alakalı ve buna benzer birçok sebep, işte baş ağrısının sebepleri, göz ağrısının sebepleriyle alakalı. İnşallah,
0: İnşallah.
1: Başka
0: İnşallah.
1: Zamanlarda.
0: İnşallah. Teşekkür
1: şimdiden
0: edersin.
1: Şey yapalım.
0: Allah razı olsun.
1: Bildirelim.
0: Şimdi bu meseleler gerçekten, hani insan vücudunun bir tane, üç tane, beş tane değil ki, saysak belki 300-500 tane mesele çıkar insan vücuduyla alakalı. Bu da zaten bir değil, 10 programa
1: dizlerle
0: da sığmaz.
1: Dizlerle alakalı işte ne yapılması gerekir bu sıkıntıdan.
0: Eyvallah.
1: Şu an gençlerin de dizleri ağrıyor, ben sana söyleyeyim.
0: Maalesef yani. Dediğiniz gibi böyle genel bir sıkıntımız var aslında. Sıkıntılarımız var. Efendim, bu hafta Burhan Hocam sağ olsunlar bizlere genel olarak toplumsal bir sıkıntılarımız daha doğrusu, hemen her yaşta ama özellikle gençlerde de çokça gördüğümüz işte bu oturuş ya da hareket bozukluğundan kaynaklanan vücudumuzun, belimizin, sırtımızın, boynumuzun, göbeğimizin, hani hemen hemen her organımızı etkileyen problemler için durum tespiti ve hani pratik birkaç çözüm bizlere önerdi. Tabii programın sonunda farklı farklı meseleler de var dedi ki, var biliyorum aslında, çok elzem, çok gerekli, yani mutlaka böyle hakkında bilgi sahibi olmamız, hatta pratik çözümlerini bilmemiz gereken meseleler de var ama malum programımız kısıtlı, süremiz. Dolayısıyla inşallah başka bir programda Burhan Hocam'ı konuk aldığımızda birkaç konu başlığında o şekilde bizlere inşallah anlatır. Bizlere böyle bugünkü gibi güzel bazı pratik yöntemler de sunar. Burhan Hocam çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ayağınıza sağlık. Efendim, işinizden gücünüzden vakit ayırdınız. Programımıza teşrif ettiniz. Bizleri, dolayısıyla dinleyicilerimizi de en azından birkaç noktada olsa bilgilendirmiş oldunuz. Pratik bazı çözümler önerdiniz bizlere.
1: İnşallah faydalı olabilmişsiniz.
0: İnşallah. Teşekkür ederim hocam tekrar. Efendim, haftaya farklı bir konu ve farklı bir konukla sizlerle olacağız inşallah. Allah'a emanet olunuz. Selamun aleyküm ve rahmetullah.
2: Bir konu, bir konu. Hazırlayan ve sunan Recep Musluk.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 4663. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
4: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen bir İrtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212-667-3363. Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 4314. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
4: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Ne olur benim güzel kardeşlerim, ne olur Allah için şu cümleleri bir zihninize mi kaydedersiniz, kalbinize mi kaydedersiniz, nereye kaydederseniz edin ama unutmayın. Gerçek manada muhasebe yapmayan pişmanlık duyamaz. Bir kere bunu iyi bilelim. Pişmanlık duymayan özür dileyemez. Özür dilemeyen tevbe edemez. Tevbe etmeyen hatadan kurtulamaz. Hatasından kurtulmayan muhsinlerden olamaz. Eğer sen böyle bir hata ettiğini kabul edersen, gerçekten bunu da ikrar edersen, sen o zaman gerçek manada tevbe etmiş oluyorsun.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39:40. Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber, "Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol." dedi. Allah şöyle buyurdu: "Pek yakında onlar pişman olacaklar."

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 19.99, kuru soğan 29.99, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
15: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 18.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: فمن أحد بيوتنا المسلمة يا معشر المسلمين ولد صلاح الدين الأيوبي، وتجددت في المسلمين نخوة الجهاد في سبيل الله ونخوة التضحية في سبيل الله، وكانت معركة حطين، وكانت هزيمة الصليبيين، وكان تحرير القدس، وكان تحرير المسجد الأقصى، وارتفع الأذان من جديد على المسجد الأقصى ونادى المؤذن من جديد: الله أكبر، الله أكبر.
1: Kardeşlerim, bir gün bir Müslümanın evinde bir çocuk dünyaya geldi. Adını Selahaddin koydular. Selahaddin Eyyubi. Ve Müslümanların içinde Allah yolunda cihat olgusu yeniden canlılık kazandı. Ve Müslümanların içinde Allah yolunda kendini feda etme mefhumu yeniden canlandı. Kıttin savaşı oldu ve Haçlı ordusu yenildi. Ve Müslümanların içinde Allah yolunda cihat yeniden canlılık kazandı. Ve Müslümanların içinde Allah yolunda kendini feda etme arzusu yeniden canlılık kazandı. Kıttin savaşı oldu ve Haçlı ordusu yenildi. Bu Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü oldu. Ve ezan Mescid-i Aksa'nın üzerinden yeniden yükseldi. Ve müezzin yeniden çağrıya başladı.

0: أترككم مع جملة أخيرة يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.
1: Değerli kardeşlerim, biz İstanbul'da şu mescitte cuma namazını kılıyoruz ve Allah-u Teala'dan diliyoruz ki bundan sonraki cuma namazımızı bütün Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar olarak Mescid-i Aksa'nın kapısında kılalım ve hep beraber tek bir ağızdan Allah'ı tekbir ve tesbih ederek, müjdeleyerek, sevinerek Allahu Ekber diyelim. Hak geldi, batıl zail oldu. Batıl yok olmaya mahkumdur ki Allah'ın vaadi yerine gelecektir. O yakındır. O yanı başımızdadır. O kapımıza dayanmıştır. İşgalcilere, zalimlere ve hilekarlara rağmen o kapımıza dayanmıştır. Orada buluşuncaya kadar sizleri Resulullah'ın sözleriyle uğurluyorum. Bil ki zafer sabırla, şafak ve kurtuluş çileyle beraberdir ve her zorlukla beraber bir kolaylık vardır ve Allah'a dua edin, o size icabet edecektir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Lezzetin aranan adresi. Meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 44 47.
6: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği, çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
10: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 19.99, kuru soğan 29.99, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
1: daha söyleyecek çok sözümüz var.
13: 103.2 Özel FM.
14: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
15: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
13: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
16: Allahümme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe min وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لهم تلائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أن في اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur.
1: Sade ve gösterişten uzak giyinin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
3: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
4: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer. 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
10: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
14: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
15: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
16: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
17: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
18: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
19: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
20: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Reklamları dinlediniz.
21: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
0: daha söyleyecek çok sözümüz var.
22: 103.2 Özel FM.
23: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
24: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: hiçbir iş namazdan önemli değil. Şu an yaptığımız hiçbir iş, kılınmayı bekleyen namazdan daha önemli değildir. Bu cümleyi bir emir gibi değil, gönlümüze yerleşmesi gereken bir hakikat gibi düşünelim. Çünkü hepimizin hayatında yapılması gereken işler, cevaplanması gereken telefonlar, gidilmesi gereken yerler var. Hayat bizi sürekli bir şeylere yetişmeye çağırıyor. Bazen öylesine yoğunlaşıyoruz ki birkaç dakika sonra Rabbimizin huzurunda duracağımızı unutuyoruz. Oysa ezan bize yalnızca bir ibadetin vaktini hatırlatmıyor. Bize kimin kulu olduğumuzu hatırlatıyor. Dünyanın telaşı içinde yönümüzü yeniden Rabbimize çevirmemizi istiyor. Namaz hayatımızın içine sonradan eklenmiş bir görev değildir. Namaz hayatımızın merkezine yerleştirilmiş bir buluşma vaktidir. Rabbimiz bizi günün belli vakitlerinde huzuruna çağırıyor. Biz de bu çağrıyı duyduğumuzda işlerimizi birkaç dakikalığına bırakıyoruz. Çünkü namazdan sonra yapılabilecek çok işimiz olabilir. Fakat namazın vakti geçtiğinde o vakti geri getiremeyiz. Bir telefon görüşmesi bekleyebilir, bir dosya biraz sonra tamamlanabilir, bir toplantıya birkaç dakika ara verilebilir. Dünya bizim birkaç dakikalığına durmamızla durmaz. Fakat bizim Rabbimizin huzurunda durmaya ihtiyacımız var. Bazen şu işi bitireyim sonra namazımı kılarım diyoruz. Bu cümle hepimizin hayatında zaman zaman yer bulabiliyor. Fakat dikkat edelim, işlerin sonu gelmiyor. Bir işi bitiriyoruz, arkasından başka bir iş çıkıyor. Bir telefon kapanıyor, başka bir telefon çalıyor. Bir misafir gidiyor, başka bir meşguliyet başlıyor. Eğer namazı bütün işlerimizin bitiminden sonraya bırakırsak, namazı hiçbir zaman hayatımızın önceliği haline getiremeyiz. Oysa mesele işlerin bitmesini beklemek değil, namaz için vakit ayırabilmektir. Belki de kendimize şöyle sormalıyız. Ben namaz için mi hayatımı düzenliyorum, yoksa hayatımdan geriye kalan zamanla mı namaz kılmaya çalışıyorum? Bu iki yaklaşım arasında çok büyük bir fark var. Namazı hayatımızın boşluklarına yerleştirdiğimizde sürekli bir telaş yaşarız. Fakat namazı hayatımızın merkezine aldığımızda başka bir düzen ortaya çıkar. Günümüzü namaz vakitlerine göre planlamaya başlarız. Böylece namaz, işlerimizi aksatan bir unsur değil, hayatımıza düzen veren bir ölçü haline gelir. Namaz için işimizi bırakmak, dünyayı terk etmek değildir. Dünyadaki sorumluluklarımızı daha sağlıklı yerine getirebilmemiz için kendimize kısa bir durak vermektir. İnsan sürekli çalışan bir beden ve sürekli düşünen bir zihinden ibaret değildir. Onun bir de yorulan, daralan, dağılan ve huzur arayan bir kalbi vardır. Namaz, işte o kalbin Rabbine yöneldiği andır. Rükuda onun büyüklüğünü kabul ederiz. Secdede Rabbimize en yakın olduğumuz hali yaşarız. Namazın sonunda dünyaya yeniden döneriz. Fakat biraz sakin, biraz daha toparlanmış ve Rabbimizi hatırlamış olarak. Çocuklarımıza namaz sevgisini kazandırmak istiyorsak, önce kendi hayatımızda namazın yerini göstermeliyiz. Onlara namaz çok önemlidir demek elbette değerlidir. Fakat çocuk, ezan okunduğunda babasının, annesinin meşguliyetini ertelediğini, ailenin birkaç dakikalığına bütün telaşı geride bırakarak namaza yöneldiğini görürse, namazın önemini daha derinden kavrar. Çocuğun zihninde şu güzel düşünce yerleşir. Demek ki Rabbimizin çağrısı geldiğinde bütün işlerimizden önce namaz geliyor. Bugün çok önemli gördüğümüz işlerin çoğu birkaç yıl sonra hatırlanmayacak. Dosyalar, mesajlar, toplantılar hayatın içinde kaybolup gidecek. Ama Rabbimizin huzurunda kıldığımız namazlar kaybolmayacak. Belki kimsenin görmediği bir secdemiz, belki yalnızca Allah'ın bildiği bir duamız, belki gözümüzden sessizce süzülen bir damla yaş bizim için dünyadaki birçok işten daha kıymetli olacak. Çünkü namaz yalnızca dünyadaki birkaç dakikamızı değil, ebediyetimizi ilgilendiren bir kulluk halidir. Bu sebeple ezanı duyduğumuzda kendimize çok güzel bir cümle söyleyelim. Rabbim beni çağırıyor. Bu cümleyi bir yükümlülük duygusundan önce bir davet olarak hissedelim. Bizi çağıran Rabbimiz, bize kapısını açan O, huzuruna kabul eden O. Öyleyse namazı bir an önce bitirilmesi gereken bir görev gibi değil, kavuşmayı beklediğimiz bir nimet gibi görelim. Belki namaz sevgimizin yeniden güçlenmesi, namazın ne kadar büyük bir nimet olduğunu fark etmemizle başlayacak. Şu cümleyi bugün zihnimize, gönlümüze ve hayatımıza yerleştirelim. Şu an yaptığımız hiçbir iş, kılınmayı bekleyen namazdan daha önemli değil. Bunu yalnızca dilimizle söylemeyelim, hayatımızla gösterelim. Çünkü kulun Rabbine verebileceği en güzel cevap, o çağırdığında gecikmeden huzuruna varmaktır. Namaz gönüllüsü kardeşim Ömer Naci Yılmaz, namazı böyle anlamış ve anlatmış. Yüreğine sağlık. Bazı kısaltmalarla paylaştım. Abdullah Yıldız, Yeni Akit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, halaktani ma'l abd.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size

Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

0: İş.
1: Özel Efem hatırlatıyor.
2: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
4: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
9: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
12: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
13: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
14: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
15: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
16: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elitni bis salihin. Amin. Değerli kardeşlerim, aşır aşır Kur'an dersimizin ikinci bölümündeyiz. Rabbimize hamdü senalar olsun. Elhamdü lillahi rabbil alemin. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Hamdolsun Allah'a, o alemlerin Rabbidir. Motamot çevirirsek. Peki burada dua ettiğiniz makamın, mevkiin yüceliğini, üstünlüğünü, üstün otoritesini, nimetlerini, her türlü üstünlüğünü ifade ederek onu yüceltmeyle başlar ve arkasından da söyleyeceğiniz şeyi söylersiniz. Peki burada hamd Allah'adır ya da doğru ifadeyle hamd yalnız Allah'adır. Elhamdu o bilinen hamd. Şimdi tanımlayacağımız hamd. Çünkü hamdin ifade ettiği çerçeve çok geniş. Burada kavram tahlilleri biraz sıkıcı olabilir. Fazla geniş yer vermemeye çalışacağım ama anlaşılması için de hamd kavramının kuşatıcılığını bilmemiz lazım. Mesela şükrolsun dediğiniz zaman elhamdülillah, hamd Allah'a aittir, yalnız ona aittir ifadesini ve Rabbül Alemin'in de arkasına neden eklendiği hikmetini kavramanızı sağlamaya yetmez. Şükrolsun dar bir kavramdır. Allah'ı överim, yüceltirim, bu da yetmez. Peki ne demektir bu? Hamd elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Başka varlıklara, başka güçlere, başka otoritelere hamd edilmez. Hamd onun hakkıdır. Bu isterseniz bir peygamber olsun, peygambere hamd edilmez. Bu ister bir başka insanların ürettikleri ilahlar olsun, haşa. Bir melek olsun isterseniz. Bir insan olsun. Başka bir Allah Teala'nın yarattığı başka bir varlık olsun, hiçbirine hamd edilmez. Bize diyelim ki birisi bir iyilikte bulundu, bir su ikram etti, ona teşekkür ederim denilir, şükür yapılır ona. Ama hamd ederim sana denmez. Bu Allah'ın hakkıdır. O yüzden alimler, Elmalı Hamdi Yazır ve biz biliyoruz daha çok ama onun da çok istifade ettiği İmam Razi bu konuda üç kavram arasında muhteşem bir mukayese yapar. Hamd, şükür ve meth etme, sena diyelim ona bir başka ifadeyle, övgü, Türkçe'ye övgü diye çevirebiliriz. Şükür, işte söyleyeceğiz şimdi. Hamd ise hepsini kuşatan bir kavram. Çok derinlikli, geçmişe, geleceğe yönelik ve sadece Allah'ın hakkı olan bir kavram. Burada meth etmenin bir kuru övgü olduğunu anlıyoruz bazen. Yani mesela bu kamera güzeldir, bu mikrofon güzeldir. Efendim bu su çok güzeldir. Yani içimi güzeldir, tadı güzeldir. Tadını, içimini vesaire. Ne söylerseniz söyleyin bu tesbih çok güzeldir. Bunların hepsi bir iyiliğe ve güzelliğe yapılan efendim o mesela bu tesbihin güzel olmak için kendine ait bir iradesi söz konusu değildir. Bu suyu da Allah yarattı. Bu kendisine ait bir irade kullanmadı güzel olayım diye. Allah böyle yarattı. Dolayısıyla bu övgüde aslında methetme, bir tesbihi, bir varlığı, bir suyu överken de biz onu yaratanı övüyoruz aslında. O yüzden bu övgüler bu manada sınırlıdır. Peki hamdde ise irade sahibi bir varlığın irade ederek, isteyerek hasıl ettiği, yarattığı bir iyiliğe ve güzelliğe karşı yapılan bir övgü söz konusudur. Bu yüzden arada fark var. Peki şükür gelince, şükür ise yine isteyerek ve iradeyle yapılmış bir iyilik ve ihsana karşı dille ve benzer şekillerde yapılan bir teşekkür ifadesidir, bir minnet ifadesidir. Ama yapılan bir iyiliğin hemen arkasından gelir. Bir iyiliğin hemen arkasından gelir. Yani su verdin, teşekkür ederim. Bir hediyede bulundun, teşekkür ederim. Şu işi yaptın, teşekkür ederim gibi. Hamd ise dil ile de yapılır, başka türlü de yapılır. Fakat bunun sebebi yalnız nimet ve ihsan değildir. İrade ve ihtiyara dayalı bütün güzellikler ve iyiliklerdir. Çünkü o methedilmeye, övülmeye, o şükredilmeye layık olan tüm davranışlar, tüm iyilikler, güzellikler dahil, bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz, sayabileceğimiz ve sayamayacağımız, çünkü Allah Teala Allah'ın nimetlerini sayamazsınız diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bütün bu nimetleri sadece bize değil, bir de o var, Rabbül Alemin'in gelmesindeki hikmet de bu, bütün alemlere veren, bu arada bana da veren Allah Teala'dır. Burada şöyle bir ifade kullanılıyor, bunu okumam lazım. Başkalarına ait olan iyilik ve güzellikler gerçek ve kamil manasıyla onların isteklerine bağlı değildir. Allah dilerse onlar bu ikramı yapabilirler, böyle güzel olabilirler. Allah dilemezse olmazdı. Öyleyse bütün bu iyilik ve güzellikler Allah'ın iradesine bağlıdır. Bu noktada Razi'nin ifadelerini okuyarak bu ayrımı toparlamış olalım. Met etmek, övgü, canlı ve cansız her şeye yapılır. Güzel bir inci, yakut ve benzeri gibi. Ama ona hamd etmek imkansızdır. İkincisi, met iyilik yapmadan önce de sonra da olabilir, övgü. Yani onu elde etmeden önce de ne güzel bir yiyecek, ne güzel bir meyve, ne güzel bir alet, araç, at diyebilirsiniz. Elde ettikten sonra da övmeye devam edebilirsiniz. Şükür ise o nimetin elde edilmesiyle, tadılmasıyla beraber hemen arkasından gelir. Met etmede biraz ahlaki sorun da olabilir. Övgüde ahlaki sorun olabilir. Meddahların yüzüne toprak saçın der hadis-i şerifte Efendimiz. Yani bu manada hamd etmek, hamd doğrudan Allah'a yapıldığı için mutlaka Allah'ı övme, Allah'ı yüceltme bir ibadet, bir dua, bir zikir anlamını taşır. Fakat bir maddeyi överken böyle bir anlam taşımayabilir. Peki şöyle diyoruz özetle. Sanki kul elhamdülillahi rabbil alemin derken, işte övgüden ve şükürden farklı olarak şunu diyor: ya Rabbi, bana ister ver ister verme, senin nimetlerin bütün alemlere ulaşıyor ve sen en büyük hamde layıksın. Keza şu konuları görünce biraz daha iyi anlaşılacak mesele, hamdin kapsamını kavramak bakımından. Bir adı kıssayı yer vererek ifade edelim. Es-Seriyyü Sakati'den bahsedilir kaynaklarda. Büyük bir zattır, büyük bir abittir. Efendim, Bağdat'ta yaşamış. Bağdat'ta bir yangın çıkmış. Yangın sonrasında birçok dükkan, ev yanmış. Bu arada onun da dükkanının ya da evinin bulunduğu yerde olduğu için bir haber geliyor tabii kendisine. Diyor ki, evet, bu yangın her tarafı yaktı ama senin evine ulaşmadı, senin evin yanmadı. Bunu duyar duymaz da elhamdülillah diyor. Fakat sonra düşünüyor ki, ben diyor ne yaptım Allah aşkına? Diğer kardeşlerimin, mümin kardeşlerimin evleri, dükkanları yandı. Ben kendi evimin yanmadığına sevinerek elhamdülillah dedim. Ama bu kardeşliğe sığmaz. Bir, kendisine soruyorlar, elhamdülillah nasıl denir, ne demektir? Allah'a taat, itaat nasıl olur? Allah'a boyun eğmek nasıl olur deyince, bir elhamdülillah dedim, 30 yıldır tevbe ve istiğfar ediyorum deyince, bu nasıl işleyerek şaşırıyorlar, onun üzerine bunu anlatıyor. Ve 30 yıldır tevbe ve istiğfar ediyorum. Bizim bakın çok kolay kullandığımız bir ifade. Ya Filistin'de kardeşlerimiz katlediliyor. Efendim Afrika'da insanlar acından ölüyor. Arakan'da bak sık sık yine Myanmar'da Müslümanlar camileri, evleri yakılıyor. Bakın onların yakılıyor. Ve yurtlarından sürülüyorlar. Elhamdülillah bizim yakılmıyor diyoruz. Biz bunlardan daha iyiyiz diyoruz. Acaba burada bir şey mi var, bir sıkıntı mı var? Biz hamdin manasını kavrayamadık demektir. Çünkü Allah Teala size verdiği nimetlerle siz onlara yardım ederseniz, اِنْ تَنْسُرُ اللّٰهَ يَنْسُرْكُمْ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kim Allah'a, ayet-i kerimede, kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah da size yardım eder. Bir ayet-i kerime geliyor, Allah sizden borç istiyor. Borç istiyor, yani infak etmenizi kendi kulları için, kendi davası için malınızı, mülkünüzü harcamanızı istiyor. Bunun üzerine sahabeden Ebu Dehta koşuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ya Resulallah, Allah Teala bizden borç mu istiyor? Bu ayetin geldiğini duymuş. Evet Ebu Dehta, Allah bizden borç istiyor. Ya Resulallah, uzat elini. Uzatıyor. Benim 600 hurma ağacından oluşan bir büyük bahçesi var. Bayağı iyi bahçe. Ya Resulallah, ben bu bahçemi Allah'a borç verdim. Sonra onu verdikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu tebrik ediyor tabii ki. doğru bahçesine koşuyor. Diyor ki ya Ümmü Dehda, Araplarda, yani o Arap geleneğinde ilk çocuğun babası Ebu Dehda, annesi Ümmü Dehda, böyle isim verilir. Ben diyor bu bahçeyi Allah'a borç verdim, hadi toparlan çıkıyoruz. Şimdi tabii burada eğer bu anlamda bir infak bilinci, bir yardımlaşma bilinci, bir kardeşlik bilinci, Es-Seriyyü Sakati'nin 30 yıldır istiğfar ettiği o kardeşlik bilincini zedeleyen elhamdülillah yanlış yerde kullanılması, elhamdülillah'ın bu anlamda yanlış yerde kullanılmasını doğrultma çabası. Biz bunu yapmaya başladığımız zaman Allah'ın lütfu ikramı o zaman gelecek. Yani bir Somali devlet başkanı veya Somalililer diyorlar ki Türkiye Müslümanları buralara geldi, açlığımız bitti. İşte o zaman elhamdülillah biz onlara Allah'ın bize verdiği nimetleri paylaşmak için gönderdik, yardımcı olduk. Elhamdülillah kuruluşlarımızla, Allah Teala da bizim vasıtamızla, biz Allah'ın kullarına yardım ettik. Allah da bize ve onlara yardım etti, edecek inşallah. Bu manada hamdi iyi anlamak lazım. Bir de şu ayet çok enteresan. Nahl suresi 53. Sizde olan her nimet Allah'ındır. Sizde olan her nimet Allah'ındır. Dolayısıyla hamdin manası Allah'ın, ancak Allah'ın bize verdiği inama, ikramlara, nimetlere karşı bir şükran nimettir. Bir de bu ayetten yola çıkarak Razi, bu konuya fazla girmiyorum. İmam Razi büyük müfessir, Tefsiri Kebir'in, Refatül Gayb tefsirinin yazarı. Diyor ki dört sebepten dolayı Allah'a gereği gibi hamd etmek mümkün değildir. Şimdi buraya da dikkat çekmek lazım. Bu şu manaya gelmiyor. Ya madem ki öyle, o zaman biz elhamdülillah Rabbil Alemin niye diyoruz ki? Öyle değil. Zaten şu ifadeye gelmek için bunu söylüyordum. Hadi söyledikten sonra gelelim o ifadeye. Çok önemli bir ifadeye geliyoruz şimdi. Evet, Allah'ın nimetlerini sayamazsınız. Nahl suresi 18. ayet. Sayamayacağınız kadar çoksa Allah'ın nimetleri, ki öyledir. O zaman ona yeterince bir hakkın hamd edemezsiniz, çünkü sayamazsınız. Peki hamd ve şükretme yeteneğine, kabiliyetine sahip olmak da Allah'ın bir lütfudur. Öyleyse bunu yerine getirmek konusunda da ona muhtaçsınız. Nitekim Davud aleyhisselam diyor ki ya Rabbi, sana nasıl şükretmiş olurum ki? Benim sana şükrüm de ancak senin nimet vermenle tamamlanır. Bu nimet de beni bu şükre muvaffak kılmandır. Yani sana şükretmek, burada hamd etme manasını da anlayabiliriz. Ancak senin lütfunla, ikramınla olur. Beni buna muvaffak kılacak olan da sensin. Bunun üzerine Hak Teala şöyle nida etti. Bana şükretmekten aciz olduğunu anladığına göre, takatin ve gücüne göre şükretmiş oldun. Kapasiten, takatin. O yüzden Allah'tan korkun, Allah'tan sakının, Allah'a karşı sorumluluklarınızın bilincine erin. Takva, ittika edin. İttakullah. Kur'an'da çok sık tekrarlanır. Ama bir yerde ittakullah mestata'tun, gücünüz yettiği oranda, gücünüzü kullanın, son sınırına kadar Allah'tan sakının, ona karşı sorumluluklarınızı kuşanın, takvayı kuşanın. Burada ise hamdi yapmak için de elinizden gelen gayreti gösterin, ama yine de yapamam ya Rabbi, sen bana ikram etmezsen dediğine göre diyor ey Davud aleyhisselam, Allah Teala Davud aleyhisselama şimdi diyor, o zaman sen bunu anlamış oldun, şükretmiş oldun. Hazreti Musa da Medyen'e gidip de her şeyden mahrum kalarak, her şeyini bırakarak tek yapayalnız gittiğinde, ben fakirim ya Rabbi, her türlü ihtiyacımı sen karşılarsın, ben sana muhtacım. Zaten Allah Teala da buyuruyor ki Allahu ganiyyun ve entumul fukara. Allah ganidir, siz fakirlersiniz. Siz yetersizsiniz. Zaten aslında besmelenin bir manası da, hamdin bir manası da, ben kendi kendime yeterli bir varlık değilim. Allah olmasa, Allah bana bu nimetleri ikram etmese, konuşma yeteneğini vermese, bu gözü vermese göremem. Kulak, evet burada bir şeyler oluyor, öz çekiş, üzengi vesaire, ama ben farkında değilim. Allah veriyor, Allah işittiriyor bana. Allah gördürüyor. Allah bu dilimi hareket ettiriyor. Allah Teala beni ayakta tutuyor. Dolayısıyla bütün bunları saymaya çalışırsanız bu manada üstesinden gelemezsiniz. Şimdi bu açıdan şu cümleyi okuyalım, hasılı diyelim. Kulun layık veçile Allah Teala'yı hamd ve şükürden aciz olduğu ortaya çıkar. Bu incelikten dolayı Cenab-ı Allah, Allah'a hamd ediniz dememiş de hamdediniz demiyor da elhamdülillahi rabbil alemin deyiniz anlamında Fatiha'nın başına bunu koyuyor, bize bu duayı öğretiyor. Çünkü hamdediniz dese bunu yerine getirmek mümkün değil, ama siz, bu ifade çok önemli işte, ister yerine getirebilin ister yerine getiremeyin, insanlar olarak, kullar olarak bir kısmınız buna yaklaşırsınız, Hazreti Davud'un geldiği noktaya yaklaşabilirsiniz, farkında olursunuz, bazılarınız nankör olursunuz, şükürsüz olursunuz. Kur'an'da çok sık söyler, insanoğlu ne kadar da az şükreder, kalilen ma teşkürun, ne kadar az şükredersiniz, bunun farkında olun ya da olmayın, zaten hamd Allah'ın mülküdür, hakkıdır. İnsanoğlu ve ins ve cinler, iradi varlıklar bu konuda serbest bırakılmıştır. Ama onun dışındaki bütün varlıklar, bütün mükevvinat, bütün mahlukat, canlı ve cansız, tüm varlıklar Allah'a hamd ile tesbih ederler. Kur'an'da çok sık geçer. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ geçtiği gibi يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a tesbih ederler. مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ama şu ayet çok daha kapsamlı ve bir muhteşem kuşatıcılık arz ediyor. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ yeryüzü hiçbir şey yoktur ki وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Hamd ile tesbih etmesin. Taşlar Allah korkusundan yuvarlanır. Taşlar Allah korkusundan, Allah öyle emrettiği için bağrından su fışkırtır. Kur'an'da ayetler var konuyla ilgili. Öyleyse taş da Allah'a hamd ile tesbih ediyor. Kuş da Allah'a hamd ile tesbih ediyor. Bir tek Allah'a kulluk için yaratılan efendim ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun kulluk etsinler diye ins ve cinni yarattı Allah Teala. Onlara irade verdi. İşte bu iradesini insanoğlu yeterince adam gibi kullanamaz. O noktada ne kadar uğraşırsa eksik kalır. E madem ki tamamlayamayacağız, yapmayalım bari. Sonucu çıkmaz buradan. Bütün gücümüzü, imkanlarımızı, dikkatimizi, enerjimizi kullanarak, Allah'ı unutmayarak, her işimizin merkezine Allah'ı koyarak ona hamd etmek lazım. Bundan sonra dilimizden elhamdülillahi, elhamdülillahi rabbil alemini düşürmemek lazım. Bir de buradan diğerine bağlayan bir cümle olarak şu var. Efendim, kulun elhamdülillah'tan maksadı kendisine ulaşan nimetlere hamd etmek olmayıp, yani bu manada Cenab-ı Allah'tan gelen bütün nimetlere karşılık Allah'a hamd etmektir. Kendisine gelen değil, kendisi gibi bütün varlıklara, bütün kainata gelen nimetlere hamd etmektir. Bu açıdan hamd bir de geçmişe yönelik olduğu gibi geleceğe yöneliktir. Geçmişe yöneliktir. Allah yarattı, halk etti, bütün kainatı ve bizi, kendimi, kendi adıma hamd ediyorsam ki bunun böyle olmayacağını anladık. Sadece kendi adımıza hamd edemeyiz, bütün kainat adına yaparız bunu. Yarattı, yarattığı tüm varlıkları yaşatmaya devam ediyor. Minnacık bir böceğe de Allah Teala rızkını veriyor. Rahman sıfatıyla. Az sonra gelecektik ama şimdi söyleyelim yine onu. Rahman sıfatıyla bu dünyanın rahimi diyoruz. Bu dünyanın rahmanı diyoruz. Ahiretin rahimi diyoruz. Her iki tarafta da rahman ve rahim ama bu dünyada öncelik rahman sıfatına inanan inanmayan tüm varlıklara Allah nimetini veriyor. Yağmuru hepsine veriyor, güneşi hepsine veriyor, nimetleri hepsine veriyor. Geçmişten bugüne kadar, yarattığından bugüne kadar da vermeye devam ediyor. Peki geleceğe yönelik kısmı ne? Şu ayet-i kerimeyle bağlantılanıyor. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ eğer siz şükrederseniz, İbrahim suresi 7. ayet. Eğer siz şükretmeyi başarabilirseniz, şükretmek, hamd etmek daha dedik anlamlı, çok daha derin. Allah size nimetini artırır, vermeye devam eder. Bir manası da sizin şükrünüzü de, şükretme yeteneğinizi de artırır inşallah. Dolayısıyla şükre ve hamde devam edeceğiz. Şükrün ve özellikle hamdin üç türü var. Kalbi olanı, lisani olanı, ameli olanı. Kalbi olanı Allah Teala'nın bütün kemal ve celal sıfatlarını, bütün güzel sıfatlarını Esma-ül Hüsna'sıyla nitelenmiş olduğuna kalben inanmakla başlıyor. İnandım yürekten, bu o zaman kalbi hamddir. Dilimle bunu söylüyorum, lafzla lisanidir ama bunun gereklerini yerine getiriyorum, amel ediyorum. İşte bu ameli hamdtır. Amele yansıyan, davranışlara yansıyan. Asıl olan da budur. Nihayet insanlığın ilk sözü hamdtir, son sözü de hamd olacaktır. Son sözün hamd olacağı ayetle sabit. Yunus suresi 10. ayet. Ve ahru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. Bakın cennette inşallah orada Rabbim böyle demeyi hepimize nasip eder. Onun için bir araya geliyoruz. Onun için Allah'ın kitabını öğrenmeye çalışıyoruz. Gereği gibi onu tanıyalım. Gereği gibi ona hamd edelim. Gereği gibi onun adıyla Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Ve ahru davahum, onların son duası, son davası cennetlikler için söylenen bir ifade bu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin demek olacaktır inşallah. Peki ilki nedir? Hazreti Adem yaratıldığında, Rabbimiz ona ruhundan üflediğinde ve ona can gelip de aksırdığında elhamdülillah dediği rivayeti efendim Razi tefsirinden özellikle aktardım, yer alıyor. Benzer tefsirlerde de var bu. Yani ilk sözümüz, o yüzden de bir işe başlarken ilk işimiz sadece besmele değil, elhamdülillah. Ne yaptık biz konuşmaya başlarken? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin. Salatu selam. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain diye başladık. Eskiler derler ki, besmele, hamdele ve salvele olmalıdır bir işin başı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdü sena ve Resulüne de salatu selam. Alemlerin Rabbi ifadesine gelince, bunu kelime olarak alemlerin Rabbi diye tercüme etmek çok yetersiz kalıyor. Fakat bunun manası, gerçek manası o lamdaki Rabbül Alemin, o El Alem, El Alemin bir de çoğul yapılmış. Çünkü Rabbül Avalim denmiyor. Rabbül Avalim. Çünkü alem zaten çoğul bir isim. Akıllı varlıklar için genellikle kullanılır aslında. Ama bütün alemlerin içerisinde, bütün varlık kategorilerinin içerisinde akıllı varlıklar, ins ve cin öne çıktığı için, buna değer verdiği için Rabbimiz, onları muhatap kabul ettiği için bu kullanılmış. Mesela halk dediğiniz zaman halk çoğul isimdir. Ama kelime anlamında bu manada baktığınız zaman bir fert için kullanılmaz. Dolayısıyla avalim şeklinde çoğul yapılmadı da çoğul olan bir isim, alem ismi bir daha çoğul yapıldı alemin şeklinde. Bir de başına lam getirilerek efendim bu umumilik kazandı. İşte diyor ki alimler, bütün alemlerin, bütün parçalarının, bütün varlık kategorilerinin gayb şehadet. Varlık kategorileri deyince bunu alimler çok uğraşmışlar üzerinde. Mesela Razi'nin bir ifadesi şu. Diyor ki bir insan otursa bunlarla ilgili yazsa, şehadet alemini yazmaya çalışsa. Yani bölünebilen varlıklar, bölünemeyen varlıklar. O zaman atom bilmiyorlar ama o eski dönemde en küçük varlık. Atom da parçalandı şimdi ya. Efendim başka işte anasır erba, toprak, hava, efendim su, ateş vesaire. Bunların hepsini yazmaya kalkışsa, bitkiler alemi, hayvanlar alemi vesaire vesaire, 1 milyon cilt kitap yazsa yine bitmez. Peki bir de gayb alemi var, şehadet böyleyse. Onu da şöyle tarif etmişler. Okyanusta bir damla hükmünde kalır şehadet alemi gayb aleminin yanında. Yani uzay, evren ve evrenin içindeki bütün varlıklar, nasıl tasnif ederseniz edin, nasıl sınıflandırırsanız sınıflandırın, bilemediğimiz, aklımızın almadığı, Allah Teala'nın gayb dediği, İslam'da gayb denilen kavramın yanında okyanusta bir damla, efendim sahrada bir kum tanesi gibi kalır. O zaman aklınız almaz. Öyleyse bütün alemlerin, bütün parçalarının her birinin bilinen Rabbi. Peki, alemler hakkında bu ifade yeterli. Ama Rab kelimesi, mürebbi kelimesinden aslında, yani terbiye manasına gelen bir mastar olduğu için ve mübalağa sigasıyla, yani çok abartılmış bir sigayla, terbiye eden kimse, mürebbi için kullanılır. Rab onun kısaltılmışıdır. Ve rububiyet denir. Allah Teala'nın ne içerir mana olarak? Burada aslında mürebbinin, terbiye edenin haza kendisi, bütün zorla ele geçirme, üstün gelme, ihsanda bulunma, idare etme, tasarruf etme, öğretme. Mürebbiyi biz en çok buradan biliyoruz. Terbiye etme. yol gösterme, teklif etme, emir koyma, yasak koyma yetkisi. Rab kavramın içine alıyor. Teşvik etme, korkutma, hem inzar etme, uyarma, azarlama ama aynı zamanda gönlünü alma gibi bütün bu terbiye için gerekli olan tüm şeyleri içinde barındıran, bütün bunlara sahip kuvvetli, mükemmel, kusursuz bir terbiye edici demektir Rab. Ama mesela Rabbü Dar, evin sahibi dediğiniz zaman sadece bu evin geçici yöneticisi, tasarrufta bulunanı anlaşılır. Veya Rabbül Mal, şu malın sahibi. Bu kullanılır. Hatta Hazreti Yusuf, Yusuf suresinde benim efendim derken o işte kendisine emanet ettiği malı, mülkü, tarlalar işletirken o maliye bakanını, o azizi kastediyordu bir yerde. Dolayısıyla bu sınırlı bir şeydir. O yüzden mutlaka eğer Rab kullanılıyorsa ve özellikle de Er-Rab, yani Rabbül Alemin derken de bu kullanılıyorsa, bu sadece Allah için, alemlerin Rabbi şeklinde onun için kullanılır. Sonsuz gücü ifade eder. Şöyle toparlayalım burayı. Peki Allah Teala bütün bu alemleri yaratan, onları yöneten, onlara tasarruf eden, onların uyacağı kuralları koyan, onları adım adım kemale erdiren, terbiyenin bir manası da bu. Kemale erdiren, olgunlaştıran, yetiştiren ve bütün bunlara muktedir olan güç anlamındadır. Öyleyse şöyle dememiz gerekiyor. Allah Teala'nın şahsı, varlığı, zatı vaciptir. Bu bir teknik terim. Zorunludur Allah Teala'nın varlığı. Onun dışındaki bütün varlıklar ise varlığı mümkündür. Bu şu demektir. Allah Teala'nın dışında yarattığı, yaratılan bütün varlıklar, kainat, alemlerdir. Aleminin içine girer ve onlar Allah'a muhtaçtır. Öyleyse şöyle demek istiyoruz biz. Yani Rabb'ın manasını şu kelimeleri ifade ettikten sonra, Allah Rabbül Alemin'dir. Bütün o varlık kategorilerinin melikidir, yöneticisidir, malikidir, sahibidir. Kefildir onlara, onlara rızık verendir. Minnacık bir böcek görüyorsunuz, onun rızkını veren de Allah'tır. Efendim, denizdeki şu kadar varlıkların, karadaki bu kadar varlıkların, gözümüzde göremeyeceğimiz kadar minnacık o mikropların, işte mikroskobik varlıkların, küreden zerre hepsinin rızkını veren Allah'tır. İhtiyaçlarını karşılayan O'dur, koruyan O'dur onları. Hükümran olan, kanun koyan, yöneten, düzenleyen O'dur. Alemlerin Rabbidir. Öyleyse ben hamdi bütün kainat adına yapıyorum. Onlar zaten hamd ediyorlar. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yok. Ben de bu hamd ve tesbihat korosuna katılıyorum ya Rabbi. Nankörlük yapmıyorum. Peki sonra Er-Rahman-ı-Rahim, Maliki Yevmiddin. Dediğimiz gibi bunlar üzerinde gerçekten duruyoruz. Fatiha'yı bugün bitiremeyeceğiz. İhtimal ki İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn'e kadar gelebileceğiz. Belki Maliki Yevmiddin'i de kısa toparlayacağız. Sonraki derste biraz daha genişletiriz. Ama Rahman ve Rahim'i görmüştük. O yüzden bunu biraz kısa geçeceğimiz zaman onu da hallederiz inşallah. Şimdi burada tabii ki bir aşama aşama ilerliyoruz. Ya Rabbi, evet hamd alemlerin Rabbi olan sanadır. Ama sen sadece alemlerin Rabbi, yaratıcısı, halk edicisi ve onları terbiye eden, onları yöneten, onları kemale erdiren değilsin. Aynı zamanda Rahmansın. Rahman, Allah Teala'nın başından beri sadece var etme değil, bütün kainattaki varlıklara, isterseniz kafir olsun, isterseniz Müslüman olsun, hepsine güneşten, yağmurdan, nimetlerinden, bütün nimetlerinden yararlandırması. Yani zalim bir İsrail, Siyonist bir efendim İsrail yönetimine de Allah nimetlerini veriyor. Mazlum insanlara da. Efendim o da yağmurdan yararlanıyor, o da güneşten yararlanıyor, bu da. Bu manada Rahman sıfatı herkese yöneliktir. Fakat Allah Teala şöyle diyor adeta. Ahirette ise nimetlerimi işte o zalimlere, o kafirlere, o nankörlere, o münafıklara, o Allah'ın verdiği nimetlerin kadri kıymetini bilemeyen nankörlere kıyamet gününde vermeyeceğim. Dolayısıyla ama tövbe ederler, Allah'a gereği gibi yaklaşmak için kulluk ederler, istiğfar ederler, onun yoluna girerler, o yolda daim olurlar, o başka. Şöyle bir ifade kullanılmış. Rahman sıfatıyla Rabbimiz sanki şöyle diyor: ey insanlar, siz isteseniz de istemeseniz de diğer alemler gibi size de varlık ve varlığın devamına ait nimetlerimi, iyiliklerimi tükenmez hazinemden verdim ve veriyorum. Bu çünkü Rahman sıfatımın gereği. O yüzden Rahman ismi Allah'tan başkası kullanılmaz. Bazen hep Rahman ismini kullananlar oluyor, Abdurrahman demek lazım. Ama Rahim ismi Allah'tan başkası için de kullanılır. Bu da merhametli anlamına gelir. Her ikisi de rahmet kökünden türer. Fakat sanki Rahim sıfatıyla şöyle der: ey akıl sahipleri, bakın burada irade sahipleri, siz diğerleri gibi değilsiniz. Bir taş değilsiniz, bir kuş değilsiniz, bir iradesiz varlık değilsiniz. Allah'ın Rahman iradesinin büyüklüğüne diğerlere mahkum, ama siz benim rahmetimin kemal ve inceliklerini gösteren irade ve arzumu temsil ederek, benim halifem olarak, yeryüzünde halifem olarak size bir irade alanı, bir özgürlük alanı tanıdım. Buna dikkat ederek bana yaklaşmak, beni büyük tanımak, hoşnutluğumu, rızamı elde etmek için çalışmalısınız. Bunun için yaratıldınız. Size onlardan fazla olarak istediğinizin ve isteyerek çalıştığınız şeyleri de istediğim kadar veririm. Fakat Allah'ın birliğinin zorunlu olan vücubu karşısında, yani ona, Allah'a birliği karşısında ona ortak koşmamak, ona eş koşmamak, ona karşı inkarda bulunmamak durumundasınız. Eğer bu anlamda kullukta, Allah'ı bir tanımakta hata yaparsanız sizi sorumlu tutarım. Bu tabi bütün Kur'an'ın mesajını özetliyor müfessirler. Hadi o zaman Allah'a inkar etmediğiniz gibi ona ortakta koşmayınız. Ona yakınlaşmak için, onun rızasını kazanmak için yollar arayınız. Bu yollarda kulluk yoludur. Bunun da yolu İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn ile başlar. Biz yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden yardım dileriz. Fakat arada bir de kıyamet bilinci var. Burada merhametle ilgili bir kıssa var. Çok kısa olarak anlatıvereyim. Çünkü bunun ifade ettiği mana şudur: bir annenin merhameti Allah Teala'nın rahim sıfatının onun hem rahmine hem de kalbine, gönlüne yansıyan kısmıdır. Anneler merhametin zirvesidir bu manada. Bir çocuk vefat etmek üzere, sahabe döneminde bir genç. Fakat bir türlü son nefesinde kelime-i şehadet getiremiyor. Bunun üzerine Efendimiz'e haber ediyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam geliyor, kelime-i şehadet telkin ediyor, bir türlü dili dönmüyor. Hareket ediyor, sağına dönüyor, soluna dönüyor ama bir türlü bunu söylemeyi başaramıyor. İlk soru, bu çocuk namaz kılar mıydı? Bu da çok dikkat çekici. Biz namaz gönülleri platformu, namazla ilgili bütün konuşmalarımızda bu vurguyu yapıyoruz. Öncelik burada. Kılardı ya Resulallah, zekat verir miydi? İnfak eder miydi? Namazın ayrılmaz ikiz kardeşi zekat. Oruç tutar mıydı? Evet ya Resulallah. Peki anne babasına asi miydi yoksa itaatkar mıydı? Ya Resulallah, annesiyle sorunu vardı, ona itaat etmemişti. Bunun üzerine çağırın annesini dedi. Annesi geldi. Yaşlı bir kadın, gözyaşları içinde, gözleri morarmış, gözleri böyle normal görmez vaziyette. Efendim gelmiş, diyor ki bu çocukcağızı affetsen olmaz mı Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Hayır ya Resulallah, affedemem onu. Neden? Beni bu hale o getirdi. Dövdü, sövdü ve beni bu hale o getirdi, ben affetmem. Efendimiz aleyhissalatü vesselam duruyor, diyor ki o zaman odun toplayın, ateş getirin, yiyin bakalım şuraya, bir ateş yakın. Bu arada tabii merak ediyor kadıncağız da, ne olacak? Ben diyor yakacağım onu. Bu dünyada yansın ki öbür tarafta yanmasın. Tabii bir senaryo. Yani yakacağından değil yani. Bu sefer ya Resulallah, ben 9 ay onu karnımda boş yere mi taşıdım? Ben affediyorum. İşte merhamet bu. Şu kadar 2 yıl boş yere mi emzirdim ben onu? Şimdi affediyorum. Şimdi tabii buradan alimler diyorlar ki Allah Rahman'dır. Bu kadın Rahmane değilse bile, olamaz çünkü, Rahime'dir. Rahim sıfatı Allah'ın onda tecelli etmiştir. Bir de siz Allah'ın Rahim sıfatıyla kıyamet gününde bu dünyada yapacağınız iyiliklere vereceği ödülleri düşünün. Sizi affetme, bağışlama yeteneğini düşünün. Efendim, Allah Teala Rahman ve Rahim'dir. Öyleyse bizi affeder, merhametlidir deyip de onun merhametine sığınamıyoruz. Sığınmaya çalışıyoruz. Fakat alimler şöyle diyorlar: kıyamet gününde gelmiş geçmiş bütün insanları toplayıp herkesten yaptıklarının hesabı soracağı gerçeğini de unutmamak gerekiyor. Allah Rahmandır, Rahim'dir deyip güvenip de günah işlemeye kalkışmayın. Allah adildir. Merhametinin bir gereğidir bu aynı zamanda. Çünkü Allah Teala hem merhametli hem adil olmasaydı mazlumun hakkını zalimden kim alacaktı? Mazluma bu dünyada yapılıyor. Filistinliler çekiyor, öbürleri çekiyor. Her türlü sıkıntıyı çekiyorlar mazlumlar. Zalimlerin yaptığı yanına kar mı kalacak? İşte Allah Teala'nın Maliki Yevmiddin sıfatıyla, onun detaylarını inşallah bir sonraki dersimize bırakalım. Kabaca ifade etmiş olayım, orada kalalım. Allah Teala hem melikiyet sıfatıyla açacağız bunu, yöneticilik, sahibiyetin ötesinde idarecilik, yasa koyma, emir ve yasak vaaz etme sıfatıyla, hem de mülkün sahibi anlamında sahip olmak bakımından din gününün, ki din kıyamet, din günü yevmiddin, kıyamet günü demek manasına doğrudan gelmiyor. Çünkü dinin manası cezayı da içeriyor, karşılığı da içeriyor ama bu aslında oradan kaynaklanmıyor. Şundan kaynaklanıyor, Rabbimiz şöyle tefsir etmemizi istiyor. Ayeti ayetle tefsir edip öyle toparlayalım. İnfitar suresinin son ayetlerinde o din gününün ne olduğunu biliyor musunuz? Veya size bildiren nedir, sana bildiren nedir? وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Bir daha soruyor Allah Teala. Sonra bir daha düşün, sen de düşün ey Muhammed Aleyhisselam, siz de düşünün ey Müslümanlar, o din gününün ne olduğunu size bildiren nedir? Bütün dikkatleri çekiyor. Kulaklarınızı dört açın, gözünüzü dört açın, şimdi söylenecek cümleye bakın der gibi iki defa dikkat çektikten sonra يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْعَ وَلَمْرُ يَوْمَ اِذٍ لِلّٰهِ. O gün öyle bir gündür ki kimsenin kimseye, Türkçe kullandığımız tabirle zırnık faydası olmaz. Kimse kimseye en küçük bir şekilde fayda sağlayamaz. Deminki anne kıyamet gününde evladına ben sevaplarımdan bir kısmını vereyim de o kurtulsun diyemez. Böyle bir hakkı yok. O günün mülkü, tasarruf sahibi, yetki sahibi sadece Allah. Sen o yetkilerin alınmıştı, bitti. Anne evladından, evlat anneden, kardeş kardeşten kaçar. Dolayısıyla sevenler birbirinden kaçar. O gün herkes kendi başının çaresine bakacak. Öyleyse yevmiddin ne demek? Böylesine dehşetli bir hesap kitap günü, ayağa kalkma, bütün bu dünyada yapılanların karşımıza çıkacağı, karşılıklarının görüleceği, hesabının görüleceği, ceza bu anlama geliyor. Efendim azabının ya da mükafatının görüleceği gün demektir. Öyleyse biz şöyle diyoruz, buraya kadar, Maliki Yevmiddin'e kadar, ki burada bazı nükteler daha var, onu zaman açısından sonraya bıraktık, bazı vurgular daha var orada. Öyleyse şuraya kadar, İyyâke nâbudü ve iyyâke nestaîn'e kadar Rabbimizin Allah olduğunu en başta, Azze ve Celle, Tanrı değil, ilah değil, Allah, bütün Esma-ül Hüsna'yı, Rahman, Rahim dahil, Rezzak dahil, Kahhar dahil, Aziz-i Züntikam dahil, Gafur ve Gaffar dahil, hepsini içine alan ve kendine mahsus zat ismi, başkası için kullanılmayan isim olduğunu biliyoruz. Ama bu yetmiyor. Onun adıyla, o bizi vekil yaptı, onun adıyla başlıyoruz. Ama ona hamd ediyoruz, hamdimizi ona yöneltiyoruz, bütün kuşatıcı manasıyla. O alemlerin Rabbi, Rab sıfatını öğreniyoruz. Mürebbi, eğitici, yönetici anlamında. Kemal, ona kemali erdirici anlamında. Bütün alemlerin bu arada, bütün varlık kategorilerinin. Sonra Rahman olduğunu, Rahim olduğunu öğreniyoruz. Sonra din gününün, işte o bütün hesabın, kitabın görüleceği günün sahibi olduğunu, maliki olduğunu, yöneticisi olduğunu öğreniyoruz. Ya Rabbi sen bütün bu sıfatlara sahipsin. Bütün Esma-ül Hüsna'nı bu Fatiha'nın ilk dört ayetinde özetledin adeta kuşatıcı manada. Bana düşen görevlerde bundan sonra başlıyor. İyyâke nâbudü ve iyyâke nestaîn demek, yalnız sana kulluk ederim, yalnız senden yardım dilerim değil. Yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden yardım dileriz ve bizi doğru yola erdir, sırat-ı müstakime ilet, o yola ulaştır. O yol ki kendilerine nimet verdiğin kimselerin yolu, gazap ettiğin, azap edeceğin sapıtanların yolu değil. Kim bu nimet verilenler? Nedir bu sırat-ı müstakim? Allah'a kulluk etmek ne demek? Kulluk neler içeriyor? Ondan yardım dilemek ne demek? Neler içeriyor? Ve kendilerine nimet verilmeyip de onlardan olmak istemediğimiz mağdubi aleyhim ve dalilin sapıtanlar kimler? Bu Bunlar da inşallah bir sonraki dersimizde görmeye çalışacağız. Evet, Rabbim inşallah kendisine gereği gibi kulluk eden, gereği gibi kendisine hamd eden, onu gereği gibi tanıyan ve bu tanımayı da Allah'ın kitabının başına koyduğu Fatiha ile, Fatiha'nın ifade ettiği anlamlarla yapmaya başlayan, ona da besmele ile başlayan, besmeleden önce de istiaze ile şeytanı devre dışı bırakıp öyle başlayan kullarından eylesin. Rabbim her namazda okuduğumuz Fatiha'ların anlamını Rabbimizle bir sohbet yaparcasına, onun yüceliğini tanırcasına ve onunla sözleşmemizi, kulluk sözleşmesini imzalarcasına okumayı nasip eylesin. Allah cümlenizden razı olsun. Kitab-ı Kerim'i Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına öğrettiği tarzda okumayı, anlamayı, yaşamayı cümlemize nasip etsin, muvaffak kılsın. Vesselamün alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'assalavat.
0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız'ı dinlediniz.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi.

0: doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. DCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
3: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Reklamları dinlediniz.
7: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem
1: 103.2

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Sevgili çocuklar, can güvenliğinizi korumak için trafik kurallarını mutlaka öğrenmelisiniz.
0: Özel FM 103.2.

Kırksal FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-i İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Durum ne olursa olsun, bir kuruşunun dahi Müslüman olmayanların eline geçmemesine çalış.
2: Maddi yönden yoksullara ve manevi yönden de Rabbani alimlere bakın.
1: Malının bir kısmı ile davaya katıl.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
4: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
7: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
8: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kıvırcık 29.95, natural mandalina 49.99, golden elma 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel Okulları Bağcılar'da.
13: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayat. hayata an ve an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 21. 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
16: Özel FM.
17: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şehri programıyla Mahmut Varhan sizlerle.
1: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve habibi kulubina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ila yevmiddin. Amma ba'd. Geçen haftaki dersimizde Uveysul Karani rahimehullah ile ilgili hadisi okuduk. İnşallah bu haftaki dersimizde bu hadisten çıkarılacak hikmetler, dersler, ibretler, öğütler üzerinde durmaya çalışacağız. Allah-u Teala istifade etmeyi hepimize nasip eylesin, müyesser eylesin. Değerli kardeşler, evvela bizler Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şehadetiyle tabi'in asrının en hayırlı insanından bahsediyoruz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismini vererek tabi'in neslinin en hayırlısı olduğuna şahitlikte bulunuyor. Bu ne demek? Aslında sahabeden sonra bütün ümmetin en hayırlısı demek. Çünkü yine sahih olan diğer hadiste Resulullah Efendimiz en hayırlı neslin sahabe nesli olduğunu, sahabe neslinden sonra en hayırlı neslin tabi'in nesli olduğunu bizlere haber veriyor. Yani ümmetin nesilleri içerisinde sahabeden sonra en hayırlı nesil tabi'in nesli. Uveysul Karani ise tabi'in neslinin en hayırlısı. Dolayısıyla sahabeden sonra ümmeti Muhammed içerisinde en hayırlı insan. Böyle bir insandan bahsediyoruz. Ve bunun hakkında Resulullah Efendimiz'in şahitliği var. Bu da diğer taraftan yani işin ne kadar önemli olduğunu ayrıca gösteriyor yani. Tabi burada mühim olan acaba Uveys radıyallahu anhu hangi amelinden ötürü bu büyük dereceyi elde etti? Resulullah Efendimiz kendisini görmemiş olduğu halde kendisinden sonra gelecek bir kişinin ismini, özelliklerini belirterek en hayırlı olduğunu söyleyecek kadar Üveys'in bu yüceliğine sebep olan acaba özellikleri neydi? Bu önemli bizim için. Çünkü bizim örnek alabileceğimiz, ders çıkarabileceğimiz nokta burası yani. İnşallah konu içerisinde tabii Üveys'in özelliklerine değineceğiz. Hadis-i şerif zaten bazı özelliklerini sarahaten açık bir şekilde ifade ediyor. Ancak özetle şunu belirtebiliriz. Üveys deyince Kur'an ve sünnette teşvik edilen, Kur'an ve sünnette bize emredilen bütün amelleri kendisinde bulunduran bir zattan bahsediyoruz aslında. Üveys hem bir taraftan ibadette zirveye çıkmış. Zaten onun asıl alanı bu. İbadette Allah Azze ve Celle'ye kullukta zirveye çıkmış. Ki geçen hafta onun ibadet hayatıyla alakalı bir rivayet aktarmıştık. Bazen gece sabaha kadar sadece secdede bulunuyor. Bazen sabaha kadar sadece rükuda bulunuyor. Yani Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmekte, kulluk etmekte, namaz, oruç ve benzeri ibadetlerle, zikirle, tefekkürle, tilavetle Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmakta zirveye çıkmış bir insandan bahsediyoruz. Diğer taraftan zühtte, dünyadan yüz çevirmekte, ahirete yönelmekte, ahireti dünyaya tercih etmekte de zirveye çıkmış bir insandan bahsediyoruz. Geçen hafta yine onun hakkında aktardığımız rivayetlerden birisinde Üveys'in bazen evinde bulunan zaruret harici bütün eşyalarını, yiyecek, giyecek bütün eşyalarını tasadduk ettiğini ve Allah'ım eğer yeryüzünde senin kullarından birisi aç olduğu için ölüyorsa sen ondan beni muahaze etme. Eğer kullarından birisi çıplak olduğu için sıkıntı çekiyorsa, elbise bulamadığı için soğuktan, sıcaktan eğer öldüyse ya Rabbi sen ondan beni muahaze etme diye Allah Azze ve Celle yalvarıp yakardığını ve o kadar zahidane yaşadığını, öyle ki Bir adam zorla ona hediye edip bütün vücudunu kapatacak bir elbiseyi ona verdiğinde halkın bunu garipsediğini, yani Üveys bütün vücudunu örten bir elbise bulmuş. Acaba bu elbise Üveys'e nereden gelmiş diye taaccüp ettiklerini okumuştuk. Yani zühtte, takvada, verada, dünyayı terk etmede, ahireti dünyaya tercih etmede zirveye çıkmış bir insandan bahsediyoruz. Öbür taraftan Allah yolunda cihatta yine zirveye çıkmış bir adamdan bahsediyoruz. Yemen'de annesine hizmet ettikten sonra annesinin izniyle Yemen'den Allah yolunda cihada destek vermek üzere çıkan destek kuvvetlerle beraber Medine'ye geldikten sonra bir daha dönmüyor. Yani düşünün, Hazreti Ömer zamanında geliyor, Hazreti Ali radıyallahu anhu zamanında Sıffin savaşında şehit oluyor. Yani Hicri 20. yılda gelse Hicri 36. yılda şehit oluyor. 37. yılda şehit oluyor. Yani 17 yıl boyunca, 16 yıl boyunca sürekli gazvelerde, sürekli Allah Azze ve Celle'nin yolunda cihatta. Sasanilere karşı, Perslere karşı yapılan cihadi hareketin en ön saflarında. Azerbaycan'da, Kafkasya'da yapılan cihadi hareketlerin en ön saflarında sürekli Allah yolunda hayatını cihatla geçiren ve bu cihadi hayatını da şehadetle taçlandıran birisinden bahsediyoruz. Ubudiyette, zühtte ve Allah Azze ve Celle'nin yolunda cihatta ön saflarda bulunan bir insandan bahsediyoruz. Ayrıca ilimde de marifet hususunda, Allah Azze ve Celle'yi tanıma hususunda, irfani ilimler hususunda zirveye çıkmış bir insandan bahsediyoruz. Evet, belki fıkıhta, hadiste, tefsirde, Arapça ilimlerinde pek çok insanın gerisindeyiz. Tabi'in döneminde ondan daha büyük fakihler, ondan daha büyük müfessirler, ondan çok çok daha önde gelen muhaddisler evet mevcut idi. Ama ilmin asıl maksudu nedir? İlmin asıl gayesi nedir? Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek. Marifetullah. İşte marifetullah'ta da Uysul Karani rahimehullah en önde bulunanlardan birisiydi. Tabi'in döneminde, sahabeden sonra da. Bütün bu anlattığımız hususlarda sahabenin gerisinde, sahabeden sonra geliyor. Ama tabi'in neslinde en önde bulunanlardan birisinden bahsediyoruz. İmam-ı Ahmet rahimehullah'a bir gün Maruf-i Kerhi'yi soruyorlar. Biliyorsunuz ki Maruf-i Kerhi de kendi döneminde en önde gelen şahsiyetlerden birisi. Zühtte, verada, takvada, ubudiyette, Allah Azze ve Celle'ye kullukta, toplum içerisinde örnek olmakta en önde gelen şahsiyetlerden birisi. Ama bazı ilmi hususlarda, fıkıhta, hadiste, tefsirde, yani kendisini o alana hasretmediği için pek çok alimden geri kalan birisi. Bazılar İmam Ahmed'e soruyorlar Maruf-i Kerhi'yi ve Maruf-i Kerhi'nin işte fıkıhta ileri derecede olmadığını söylüyorlar. İmam Ahmed diyor ki ilim diyor, ilim ancak marufun talep ettiği ilimdir. Gerçek ilim odur yani. Fıkhın da amacı odur. Hadisin de amacı odur. Tefsirin de amacı odur. Bütün ilimlerin gayesi Allah Azze ve Celle'yi hakkıyla tanıyabilmektir. Marifetullah'ı elde edebilmektir. İşte bu konularda da Uveysül Karani rahimehullah en önde olanlardan birisiydi. Öyle ki Hazreti Ömer radıyallahu anhu onu kendisi için, Allah için bir kardeş olarak belirlemişti. Bir arkadaş olarak belirlemişti. Bazı rivayetlerde Hazreti Ömer onun Medine'den gitmesini istemiyor. Medine'de kalmasını ve Hazreti Ömer'e yakın olmasını Hazreti Ömer ondan özel olarak talep ediyor. Niye? Hazreti Ömer Resulullah Efendimiz'in şehadetiyle, Resulullah Efendimiz'in irşadıyla Uveys'teki bu marifeti, bu irfanı, bu Allah'a yakınlığı keşfediyor, hissediyor. Buna tanıklık ediyor ve benim yakınımda dur diyor. Ama Uveys ne diyor? Ben diyor Allah yolunda sınır bölgelerine gidip cihad etmek istiyorum. Beni serbest bırak diyor ve Hazreti Ömer de onu bırakıyor, Allah yolunda gidiyor. Yani temel fazilet konularında Uveys rahimehullah en önde gelen Müslümanlardan birisiydi. İşte bütün bunlardan dolayı da Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında şehadette bulunuyor. Diyor ki Uveys diyor tabi'in neslinin en hayırlısıdır. Gerçekten çok büyük bir makam yani. Yani çünkü tabi'in nesli arasında çok büyük şahsiyetler vardı. Çok yüce şahsiyetler vardı. Yani faziletin bütün dallarında, ilimde, cihatta, marifette, zühtte, takvada, ubudiyette, tefekkürde çok zirveye çıkmış ileri derecede şahsiyetler vardı. Bütün bunların arasında bir de Resulullah'ın şehadetiyle, bu çok önemli bir şey yani. Bir de Resulullah'ın şehadetiyle bir adam en önde gelen, en zirvede olan, birinci sırada gelen olursa bu gerçekten büyük bir makam yani. Tabii Uveys'in bir de en önemli özelliklerinden birisi de tevazusu, mahfiyeti, sadeliği, şöhreti sevmemesi, önde olmayı istememesi, insanlar arasında tanınmaktan kaçınması, bu mahfiyet Allah Azze ve Celle'nin karşısındaki bu Allah beni tanısın, başka hiç kimse beni bilmesin duygusu Allah'ın insanı seçmesi noktasında çok önemli. Bir de bütün bunların da ötesinde insanı yücelten Allah'ın seçmesidir. Kişiyi, eşyayı seçen, yücelten, değerli kılan Allah Azze ve Celle'dir. Allah isterse bir taşı değerli kılar. Herkes ona rağbet eder. Hacerül Esved Allah'ın değerli kıldığı bir taştır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öptüğü bir taştır. Kabe-i Muazzama'da bulunan Kabe'nin diğer taşları gibi maddesi itibariyle bir taştır. Ama herkes ona rağbet ediyor. Allah seçmiş. Kabe maddesi itibariyle taştan yapılmış bir binadır. Ama herkesin kalbi ona doğru atıyor. Çünkü Allah seçmiş. Allah yüceltmiş. İnsanlar da böyledir. Allah bir insanı seçti mi, bir insanı yüceltti mi, Allah Azze ve Celle bir insanı hayırlı, makbul olarak kabul etti mi, o yücelir. Herkesin kalbi onu ne yapar? Sever. İşte Hazreti Ömer görüyoruz. Merakla bekliyor değil mi? Nasıl teftiş ediyor, nasıl araştırıyor? Yani Yemen'den kim gelse, hangi kafile gelse Hazreti Ömer gidiyor onlara. Diyor aranızda işte şöyle şöyle şöyle usafta birisi var. Bekliyor yani. Gözetliyor sürekli. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle bir kulu sevdi mi onu salih kullarını da ne yapıyor? Sevdiriyor. Rahimehullah. Evet, alimlerimiz Uveys'in hadisinden pek çok dersler, öğütler çıkarmışlar. İnşallah tek tek bunların üzerinde durmaya çalışalım. İbn-i Hübeyre Rahimehullah El-İfsah isimli kitabında bu hadisten almamız gereken pek çok dersi çıkarmış. Birincisi İbn-i Hübeyre Rahimehullah şöyle diyor. Bu hadis salihlerin bereketli olduğuna ve mümin olan bir kulun Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun kendisini merak edip kendisinin bereketinden feyizlenmesini isteyeceği kadar bazen yücelebilir. Mümin bir kul bazen o kadar yücelebilir ki Hazreti Ömer gibi bir şahsiyet dahi, ki kendi döneminde Müslümanların en faziletli, yani Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun vefatından sonra bütün ümmeti Muhammed'in en faziletlisi kimdi? İcma ile ya. Bütün alimlerin icma ile Hazreti Ömer radıyallahu anhu bütün Müslümanların en faziletlisi. Buna rağmen Uveys'in bereketinden feyizlenmek için, nasiplenmek için, onun duasından nasiplenmek için, onun istiğfarından pay sahibi olabilmek için Hazreti Ömer radıyallahu anhu Uveys'in gelmesini bekliyor ve Uveys'i görünce onun kendisi için istiğfar etmesini ne yapıyor? Resulullah Efendimiz'in irşadıyla tabii Uveys'ten diliyor, istiyor. İşte bu da salih olan kulların toplum içerisinde gerçekten bereket kaynağı, feyiz kaynağı olacağını gösteriyor. Dolayısıyla bu husus bize şunu gösteriyor diyor İbni Hübeyre rahimehullah. Hayırlı olan insanlar evleri bakımından, elbiseleri bakımından, geçimlikleri bakımından çok sade olsalar bile, çok mütevazi olsalar bile hayırlı olan insanlara gidilmesi, hayırlı olan insanların yanında bulunulması, toplumun içerisinde meşhur olmasalar bile, tanınmasalar bile insanların toplandığı meclislerde onlara en önde yer verilmese bile, ki Uveys böyleydi, onları arayıp bulmak ve onların bereketinden istifade etmek gerekir diyor. Bu da önemli. Yani bir insanın Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmasının yollarından birisi de salihlerin yakınında bulunmaktır. Salihlerden istifade etmektir. Salihlerin duasını alabilmektir. Salihlerin takvasından istifade edebilmek, onları örnek alabilmektir. Dolayısıyla bazen böyle mübarek şahsiyetler, böyle salih insanlar, Allah katında hayırlı olan, makbul olan böyle insanlar toplum içinde tanınmazlar, bilinmezler. Bazen kendilerini özel olarak gizlerler, tanınmamaya gayret ederler. İbn-i Hübeyre diyor ki, akıllı olan bir insan, ahireti için endişeli olan bir insan bu salihleri yine arayıp bulur. O salihlerin yakınında bulunur. O salihlerden istifade etmeye gayret eder. Onların duasından nasiplenmek için gayretli olur. Bu Allah'ın izniyle Allah'ın rızasını kazanmanın yollarından birisidir. Değil mi? Salihlerle arkadaşlık. Allah Azze ve Celle ve kunu ma'as-sadiqin. Sıdk sahibi olan insanlarla birlikte olun. Değil mi? Sadık insanlarla. Yani sadık kelimesi çok önemli bir kelime. Özü sözü, dost doğru insanlarla beraber bulunun. Çünkü böyle insanlarla beraber olmak, böyle salihlerle, sadıklarla, Allah Azze ve Celle'nin nezdinde makbul olan insanlarla, hayırlı kimselerle birlikte olmak, Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmanın en önemli yollarından birisidir. Biz bu hadisten elde ettiğimiz en önemli şeylerden birisi budur diyor İbni Hübeyre rahimehullah. Bunu da tabi Hazreti Ömer'in Uveys radıyallahu rahimehullah'ı beklemesi, onun gelmesi için sürekli onun geldiğini tespit etmek için sürekli Yemen'den gelen kafilelerde soruşturma yapması ve Uveys'i gördüğünde Uveys'ten dua talep etmesi, benim için istiğfarda bulun demesi ve gelecek şimdi Uveys Kufe'ye, Irak'a gittiği halde sürekli onun haberlerini takip etmesi, Kufe'den gelen insanlara Uveys'i sürekli sorması, Uveys ne yaptı, ne haldedir, onun halini, durumunu araştırması gösteriyor ki yani sürekli salihlerle bir irtibat halinde olmak gerekir. Allah Azze ve Celle tabi hele özellikle şu ahir zamanda değil mi, salih insanların, sadık insanların sayısının iyice azaldığı bu ahir zamanda Allah-u Teala böyle makbul, böyle bereketli, böyle hayırlı, böyle salih, sadık kimselerle birlikte olabilmeyi, onlara yakın olabilmeyi, onların dualarından istifade etmeyi bizlere de nasip eylesin, müyesser eylesin. Bir tane sultan 5 vakit namazını sürekli mescitte kılıyor. Bir gün cariyesi ona diyor ki, sen vakit namazlarını mescitte cemaatle kılmaya çok özen gösteriyorsun. Bazen evde durup kılsan olmaz mı diyor. O sultan diyor ki cariyesine, işte akıllı insanlar meseleye başka bakarlar yani. Zaten namazı cemaatle kılmanın fazileti başka bir şey. Diyor ki ben diyor özellikle şunun için camiye cemaatle namaz kılmaya gitmeye özen gösteriyorum. O caminin içerisinde belki hayırlı bir insan, Allah nezdinde makbul bir insan, salih bir insan bulunur da namaz esasında şöyle dua eder.

namazda kılmaya özen gösteriyor yani. Bu akıllı bir insan yani. Hikmetli bir insan. Salihlerden yararlanma yolunu bilen bir insan. Allah Azze ve Celle bizlere de ne yapsın? Nasip eylesin, müyesser eylesin. Evet, ikinci husus, İbn-i Hübeyre rahimehullah diyor ki, Uveys rahimehullah Allah indinde kerim olmasına rağmen, şerefli ve yüce olmasına rağmen, hayırlı bir kimse olmasına rağmen Allahu Teala ona baras hastalığını musallat kılmıştı. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin nezdinde değerli olmak, çeşitli hastalıklara maruz kalmaya mani değil. Bilakis Allah bir kulu severse, Allah bir kulu severse, Allah nezdinde bir kul hayırlı olursa, ne diyor hadiste? Allah ona çeşitli dünyevi sıkıntılar verir. Çeşitli dünyevi sıkıntılar verir. Hastalıklar verir. Çeşitli musibetler verir. Onun için en büyük musibetlere maruz kalanlar kimler? Hadiste geçtiği üzere peygamberler. Niye? Çünkü Allah en çok onları seviyor. Onun için en büyük imtihana onlar maruz kalıyorlar. Peygamberlerden sonra kim daha salih ise, daha muttaki ise, daha büyük sıkıntıya maruz kalır. O iyisi de görüyoruz ki, yani daha Medine-i Münevvere'ye gelmemiş, daha Yemen'de, daha annesinin hizmetinde, ama Allah onu sevmiş. Allah Azze ve Celle onu makbul kabul etmiş. Allahu Teala ona toplum içerisinde hoş karşılanmayan, toplumun böyle dışlayacağı veya uzak duracağı bir hastalık veriyor. Baras hastalığını, ten hastalığını ne yapıyor? Ona musallat ediyor yani. O ise halinden razı. Allah Azze ve Celle'den şikayet etmiyor. Sonra Allahu Teala onu hastalığından şifa bulmak için Allah'a dua etmeye muvaffak ediyor. Ona dua etmeyi ilham ediyor. O da dua ediyor. Ama enteresan bir dua ediyor. Diyor Allah'ım diyor, bu hastalığımdan bana şifa ihsan eyle. Ancak bedenimde bir dirhem kadar hastalığın izi kalsın diyor. Hepsini götürme diyor ya Rabbi. Hastalığımdan diyor bana şifa ihsan ile, ama bedenimde diyor bir dirhem kadar hastalığın izi kalsın diyor. Neden? Çünkü ben onu görüp diyor bana bahşettiğin bu nimete şükretmek istiyor. Yani gerçekten Allah'a yakın bir insan. Çünkü insan tabiatı böyledir. İnsan Allah Azze ve Celle'nin binlerce nimetine mazhar olur ama unutur. Sayısız nimetlere mazhar olur ama farkında olmaz. Ama böyle akıllı kimseler, Allah'a yakın olan kimseler, her hallerinde Allah'a şükretmek için sebepler arıyorlar. Hastalıktan şifa bulmayı Allah'tan niyaz ediyor ama diyor bedenimde bir dirhem kadar yer kalsın ki onu gördükçe bana verdiğin nimeti hatırlayayım ve sana şükredeyim diye Allah Azze ve Celle'ye dua ediyor ve Allah-u Teala da onu iyileştiriyor, ona şifa ihsan ediyor ve bedeninde bir dirhem kadar, Resulullah Efendimiz'in de beyan ettiği üzere bir dirhem kadar baras hastalığından kalıyor ve o da hayatı boyunca ona bakıp da Allah Azze ve Celle'ye ne yapıyor? Şükrediyor. Buradan da tabii Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği nimetleri hatırlama sebeplerine teşebbüs etmemizin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani Allahu Teala'nın bizim üzerimizde sayısız nimetleri var ama biz farkında değiliz diyelim. Bazı rivayetlerde deniliyor. Yani kıssadan hisse için anlatılabilecek ama diyelim ki isnat bakımından sahih olmayan bazı rivayetlerde deniliyor ki Allahu Teala Davud Aleyhisselam'a bir gün der, ey Davud bana şükret. Davud der ki ya Rabbi sen hangi nimetine şükredeyim? Allah-u Teala der ki ey Davud nefes alıp ver. Davud Aleyhisselam nefes alıp verince Allah-u Teala der ki işte o nimetime şükret, değil mi? Allah Azze ve Celle'nin bizim farkında olmadığımız yani nice nimetleri var. Mesela sıhhat ve afiyetimiz, değil mi? Her gün, her saniye, her dakika, her saat, her gün, senelerce sıhhat ve afiyet içerisinde yaşıyoruz. Ne büyük bir nimet yani. Halbuki ya belki binlerce hastalık sebebi varken, Allah-u Teala hepsinden bizi ne yapıyor? Hepsinden bizi koruyor yani. Yani bir insanın gözünün yüzlerce hastalık sebebi var. Kulağının yüzlerce

0: hastalık sebebi var. Kalbinin, ciğerlerinin, iç organlarının yüzlerce hastalık sebepleri var. Allah-u Teala hepsinden bizi ne yapıyor? Bizi koruyor. Bize sıhhat ve afiyet lütfetmiş. Yani bizim bu sıhhat ve afiyet nimetinin sürekli farkında olmamız gerekiyor. Ama bunun için de bazı sebeplere sarılmamız, bazı sebeplere teşebbüs etmemiz gerekiyor. Bak o iş ne diyor? Ya Rabbi vücudumda diyor bir dirhem kadar baraz kalsın ki ona bakıp sıhhat ve afiyet nimetinin farkına varayım ve bundan dolayı sana şükredeyim diyor yani. Bu önemli. Yoksa insan hayatın kargaşası içerisinde, hayatın yoğunluğu içerisinde Allah Azze ve Celle'nin nimetlerine karşı farkındalığını ne yapar? Kaybeder. Ve Allah Azze ve Celle'ye hakkıyla şükretmekten gafil kalır. Allah-u Teala inşallah bu konuda da bizlere ne yapsın? Yardım eylesin, kolaylaştırsın. Çünkü en önemli hususlardan birisi nedir? Şükür yani. İmanın iki kanadı vardır. Şükür ve sabır. Değil mi? Şükür ve sabır. Hangi kanadı eksik olursa insan yol alamaz yani. Yol alamaz. Onun için Allah-u Teala bizi şükretmeye ne yapsın? Muvaffak eylesin. İbn-i Hübeyre Rahimehullah diyor ki bu hadisten çıkarılan diğer bir husus da diyor. Görüyoruz ki Uveys radıyallahu anhu'nun Allah-u Teala'nın rızasını kazanma noktasındaki en önemli vesilelerden birisi, ki hadis bunu sarahaten söylüyor, açıkça söylüyor. O da neydi? Annesine olan hizmetiydi. Uveys'in Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşma, onun rızasını kazanma vesilelerinin en önde geleni neydi? Annesine hakkıyla hizmet etmesi. Öyle ki Yemen'de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş ve kalbinde yeryüzünde en çok sevdiği Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de ve ona gitme imkanı da var. Gitme imkanı da var. Ancak annesine olan hizmetinden ötürü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olduğunda Resulullah Efendimiz'e giremiyor. Yani sahabelik şerefini, sahabelik faziletini, değil mi ki? Çok büyük bir fazilet yani. Annesiyle olan hizmetten dolayı sahabelik faziletinden ne yapıyor? Sahabelik faziletinden mahrum kalıyor yani. Annesine saygısı, annesine hürmeti, annesine hizmeti bu kadar ileri derecede. Yani. Ve annesi ondan razı. İşte Uveysi diyor İbn-i Hübeyre, Allah-u Teala'ya yakınlaştıran, Uveys'e bu hayır kapısını, bu hayır derecesini kazandıran, tabiinin en hayırlısı mertebesine onu çıkaran diyor. En önemli vesilelerden bir tanesiydi. Ve belki de en önemlisi. Neydi? Buydu. Annesine hizmeti. Evet, bu gerçekten önemli yani. Onun için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorduklarında insanlar arasında güzel bir şekilde kendisiyle geçinmeme, kendisiyle iyilikle muamelede bulunmama en layık kimdir? İnsanlar arasında kendisine iyi davranmama en layık kimse kimdir? Resulullah Efendimiz ne diyor? Annendir. Sonra kimdir? Yine annendir. Sonra kimdir? Yine annendir. Sonra kimdir? Sonra babandır. Bak, babadan bile 3 derece önde geliyor anne. Yani anneye hürmet, anneye hizmet ne kadar mühim yani. Sonra diğer akrabalar yakınlık derecelerine göre geliyorlar. Ama anne insanlar arasında kendisine iyi davranılmasını en fazla hak eden kişidir. Anneye hizmet, anneye hürmet. Eğer Allah için olursa insana Allah Azze ve Celle'nin rızasının kapısını açar mı? Açar yani. Allah-u Teala bu hususta da ne yapsın? Bizi muvaffak eylesin. Çünkü bizim zamanımızda hürmetin de merhametin de kaybolduğunu ne yapıyoruz? Müşahede ediyoruz yani. Büyüklere hürmet, anneye hürmet, babaya hürmet, büyüklere saygı, onlara hizmet bizim zamanımızda yitirilmiş. Merhamet de tabii aynı şekilde ne olmuş? Yitirilmiş yani. Yani bir toplumun temel dinamiği ailedir. Ailenin temel dinamiği nedir? Merhamet ve hürmettir, değil mi? Büyükler küçüklere merhamet gösterecekler. Küçük olanlar da büyüklerine hürmet gösterecekler. Bu iki esas eğer ailede yok olursa aile dağılır. aile dağılırsa toplum çürür. Evet, şu anda toplumumuzun çürümüşlüğünün sebeplerini bu şekilde tespit edebiliyoruz. Allah-u Teala bizleri ne yapsın? Annemize, babamıza eğer sağlarsa, eğer vefat etmişlerse onların arkalarından onlara her türlü ihsanı, iyiliği, her türlü hizmeti yapabilmeye bizleri ne yapsın? Muvaffak eylesin yani. Yani öyle ki mesela sahabeler bu konuda o kadar hassas idiler ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi var, diyor ki kişinin yapacağı en önde gelen iyiliklerden birisi de, en büyük iyiliklerden birisi de kişinin babası ve annesi vefat ettikten sonra babasının annesinin dostlarına, hadiste baba geçiyor ama anne de onun hükmünde, onların dostlarına, onların arkadaşlarına, onların yakınlarına iyilikte bulunmaktır. Annenin hakkı, babanın hakkı o derece insanın üzerinde var ki onlar öldükten sonra onların arkadaşlarına, onların yakınlarına, onların tanıdıklarına, onlara gelip gidenlere insanın iyilik etmesi annesine, babasına olan iyiliğin parçasıdır yani. Bundan dolayı diyorlar Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma bir gün Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye giderken devesinin üzerinde, yanında bir de merkebi varmış, bazen deveden iner rahatlamak için merkebe binermiş. Mekke ile Medine arasında bakıyor Abdullah İbni Ömer, bir bedevi geliyor. Esselamu aleyküm, aleyküm selam. Sen filan değil misin diyor Abdullah İbni Ömer. Evet ben oyum diyor. Sen babam filan değil mi? Evet benim babam da odur diyor. Diyorlar Abdullah İbni Ömer başındaki sarığı çıkarıyor, onun başına sarıyor. Üstündeki elbiseyi çıkarıyor, ona giydiriyor. Altındaki merkepten iniyor, ona veriyor. Güzelce giydiriyor, merkebe bindiriyor. Hadi Allah sana selamet versin diye gönderiyor. Bu bir bedevi. Abdullah İbni Ömer'in yanında bulunanlar diyorlar ya bir bedeviye yani bu kadar ihsan fazla değil. Hadi sarığını verdin, elbiseni çıkarıp verdin, altındaki merkebi niye verdin? Sen Mekke-i Mükerreme'ye giderken bazen rahatlamak için ona biniyordun, yaşlı yani. Ne diyor? Bu adamın babası diyor, benim babam olan Ömer'in diyor tanıdıklarındandı, bazen Ömer'e gelip giderdi, Ömer ona ihsanda bulunurdu diyor. Babası, Abdullah bin Ömer'in babasının tanıdıklarından. Abdullah bin Ömer onu tanımıyor yani. Ömründe bir defa bile belki görmemiş bu iyilik yaptığı insanı yani. Ama babasını tanıyor. Babası da kendi babasının tanıdıklarından yani. Nasıl bir iyilik, nasıl bir ihsan, nasıl bir cömertlik yani, nasıl bir mürüvvet yani, gerçekten değil mi? Anlaşılacak gibi değil yani. İşte böyle babalarına, analarına böyle değer veriyorlardı aslında. Bu insanın babasına, anasına verdiği değerden kaynaklanıyor yani. Onlara, ona hizmetinden kaynaklanıyor. İşte Uveys radıyallahu anhunu rahimahullahın da diyor, Allah azze ve celle'nin rızasını elde etmekteki vesilelerinden birisi, en önemlisi de neydi? Annesine olan bu hürmeti, annesine olan bu hizmetiydi. Allah-u Teala bizlere de bundan bir nebze, o seviyede tabii belki bizim için gerçekten zor ama bir nebzesini Allah Azze ve Celle bizlere de ne yapsın, nasip eylesin, müyesser eylesin. Diğer bir husus, İbn-i Hubeyre diyor ki Uveys radıyallahu anhu Medine-i Münevvere'ye gelip Hazreti Ömer'de onu bulup Resulullah Efendimiz'in anlattığı sıfatların onda bulunduğunu tespit ettikten sonra ondan kendisi için istiğfarda bulunmasını talep ediyor. Uveys de Hazreti Ömer için istiğfarda bulunuyor. Bu hadiste geçmiyor, yani Müslim hadisinde geçmiyor ama diğer bazı rivayetlerde Hazreti Ömer ısrarla Medine'de kalmasını istiyor. Uveys buna yanaşmayınca Hazreti Ömer radıyallahu anhu onu serbest bırakıyor. Nereye isterse oraya gitme hususunda onun önünü açıyor. Burada tabii önemli bir şeye değinmiş. Şimdi Uveys rahimahullah Yemen'den Medine-i Münevvere'ye gelmiş. Medine-i Münevvere ilmin merkezi. Kur'an ve sünnet ilimlerinin merkezi. Şimdi Uveys rahimahullah Hazreti Ömer'in yanında bulunup Hazreti Ömer'den Kur'an ve sünnet ilimlerini tahsil ettikten sonra istediği yere gitmesi onun için daha hayırlı olmaz mıydı acaba? Burada İbn-i Hübeyre rahimahullah diyor ki kuvvetle muhtemeldir ki Hazreti Ömer radıyallahu anhu Uveys'le konuşunca onda Rabbine ibadet etmek için yeterli derecede ilim olduğunu sezdi. Bundan dolayı burada dur ilim öğren demedi. Nereye istiyorsan oraya git diye onu serbest bıraktı. Bu önemli bir şey yani. Yani kişi eğer Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapmak için kendisini adayacaksa, sürekli gece namaz kılacak, gündüz oruç tutacak, Allah yolunda seferlere çıkacaksa, hayatının bütününü tefekkür üzere, şükür üzere, sabır üzere, zühd üzere kuracaksa, kendisine yetecek kadar ilim sahibi olması şart. Önce kendisine yetecek kadar farz-ı ayn miktarında ilmi tahsil etmek şart. İnşallah daha sonra az ileride buna tekrar temas edeceğiz. Ondan dolayı eskiden diyelim ki bu tasavvuf yoluna, zühd ve takva yoluna, vera yoluna girenler şöyle demişler. Kun muhaddisen sümme sufiyen ve la tekun sufiyen sümme muhaddisen. Önce muhaddis ol. Yani önce kitap ve sünnet ilmini tahsil et. Önce ilmi yaz. İlim sahibi ol. Sonra sufi ol. Sana yeterli derecede ilim elde ettikten sonra sufi ol, abid ol, zahid ol. Allah Azze ve Celle'ye kullukta istediğin kadar ilerle. Ama önce yeterli derecede ilim elde ettikten sonra bunu yap. Sakın ha! Önce ibadet yoluna girip sonra ilme yönelmeyesin. Bu çok tehlikeli. İnsan eğer yeterli derecede ilim elde etmeden ibadet yoluna, tabii yani öyle bizim anladığımız farzları eda etme anlamındaki ibadet değil yani. Kendini ibadete hasredecek yani. Kendisini ibadete adayacak. Zühd yoluna, takva yoluna, ubudiyet yoluna, tefekkür yoluna, zikir yoluna, tasavvuf yoluna adam eğer yeterli derecede ilim tahsil etmeden girerse tehlikeli. Ama çok tehlikeli bazı sonuçları var. Şeytan insanla çok kolay bir şekilde oynayabilir. Ondan dolayı zayıf bir hadiste şöyle deniliyor. Şeytan, şeytana karşı 1000 abid bir alimden çok daha kolay gelir yani. Şeytan yani bir alim olacağına 1000 abid olmasını tercih eder. Veya şöyle diyek, bir alim şeytan için 1000 abidden daha zordur yani. 1000 abidi kandırır yani. Ama hakiki, Rabbani bir alimi kandıramaz. Hele hele o bir alim olsa o alimin içinde bulunduğu toplumu da kandıramaz. Ama 1000 abidden oluşan bir topluluğu eğer içlerinde bir alim yoksa şeytan rahatlıkla kandırıp yoldan çıkarabilir. Ondan dolayı demişler önce muhaddis ol. Yani önce sana yetecek derecede ilim tahsil et. Sonra sufi ol, abid ol, zahid ol, ubudiyet yoluna gir. Ama sakın önce abid olup sonra hadis ilmine yönelmeyesin, yoksa çeşitli risklerle karşı karşıya kalırsın. İşte bundan dolayı İbn-i Hübeyre diyor ki Hazreti Ömer onunla konuşunca onda kendisine yetecek derecede bir ilim olduğunu sezdi ki onu serbest bıraktı. Dilediğin yere gidebilirsin dedi. Diğer bir husus, bu da yine önemli bir şey. İbn-i Hübeyre rahimehullah diyor ki bu hadisin delalet ettiği fıkhi inceliklerden birisi de şudur. Uysul Karani rahimehullah Kufe'ye gittikten sonra Irak'a, cepheye gittikten sonra bakıyoruz ki diyor Hazreti Ömer radıyallahu anhu Kufe'den gelen herkese onu soruşturuyordu. Onu soruyordu. Uys ne halde? Uys'i hangi durumda bıraktınız? Uys ne yapıyor diye Kufe'den gelen heyetlere, Kufe'den gelen kafilelere Uys rahimehullah'ın durumunu soruyor. Hem onun hakkında bir taraftan bilgi almaya çalışıyor, hem de onun halini, durumunu gözetmek istiyordu yani. Ona riayet etmek istiyordu yani. Eğer yani bir sıkıntısı varsa, giderilmesi gereken bir sıkıntısı varsa, o sıkıntısını gidermek için de onun durumunu gözetleme açısından sürekli onu soruyordu. Çünkü Hazreti Ömer Uveys rahimehullah'ı Allah için kendisine kardeş olarak, arkadaş olarak bellemişti, kabul etmişti. Çünkü ikisinin de muradı bir, ikisinin matlubu, isteği, gayesi aynıydı. Ruhları birbirine uyuşmuştu. Yani düşünün, gerçekten nasıl bir mertebe? Bir tarafta Hazreti Ömer radıyallahu anhu, değil mi? Yani öbür tarafta sahabede değil, tabiinden ve toplum içerisinde tanınan birisi de değil, bilinen birisi de değil, sadeliğiyle bilinen Uveys rahimehullah. Hazreti Ömer onu ne yapıyor? Kendisine kardeş olarak belirliyor. Kendisine Allah için arkadaş olarak belirliyor. Kardeşinin, arkadaşının halini, ahvalini, durumunu sürekli ne yapıyor? Sürekli soruşturuyor yani. İşte kardeşliğin hukuku böyledir yani. Eğer iki kişi Allah için kardeş oldularsa, Allah için arkadaş oldularsa, Allah için birbirlerini sevdilerse sürekli ne yapacaklar? Sürekli birbirlerini soracaklar, birbirlerinin haberlerini takip edecekler. Birbirlerinden uzakta olsalar bile birbirlerini asla unutmayacaklar. Yani düşünün Hazreti Ömer'in o devlet işleri içerisinde, değil mi? Yani her gün onlarca cepheden gelen haberlerle meşgul olan Hazreti Ömer radıyallahu anhu, koca Pers İmparatorluğunu yıkan Hazreti Ömer radıyallahu anhu, değil mi? Yani maddi güç bakımından koca, yoksa yüce yani. Yani maddi gücü gerçekten zirvede olan Pers İmparatorluğunu yıkan Hazreti Ömer, Bizans İmparatorluğunun topraklarının çoğunluğunu fetheden Hazreti Ömer radıyallahu anhu, Kudüs'ün anahtarını bizzat gidip alan Hazreti Ömer radıyallahu anhu, onca devlet işi içerisinde Uveys'i de asla unutmuyor, değil mi? Nasıl bir kardeşlik, nasıl bir arkadaşlık, nasıl bir ruh yakınlığı. Ruh yakınlığı çok önemli yani. Nasıl bir ruh yakınlığı, nasıl bir kalp yakınlığı yani. Evet, işte arkadaşlık böyle bir şeydir. Kardeşlik böyle bir şeydir. Dolayısıyla iki kişi Allah için birbirlerini sevdiler mi, Allah için kardeş, arkadaş oldular mı, sürekli birbirlerinin ahvalini ne yapacaklar? Soracaklar, soruşturacaklar, birbirlerinin sıkıntılarını takip edecekler. Diyorlar bir alim, bir kardeşi kendi kapısına geliyor bir gün. Kapısını çalıyor, o da kapıyı açıyor. Buyur kardeşim diyor, Allah için bir kardeşi. Diyor ki benim 400 dirheme ihtiyacım var, bana borç verebilir misin diyor. Tabii ki diyor, hemen içeri giriyor, 400 dirhemi hazırlıyor, kardeşine veriyor, gönderiyor onu. Sonra kapıyı kapatıp içeri geliyor, oturuyor, hüngür hüngür ağlıyor. Hanımı şimdi merak ediyor. Ya acaba bu verdiği bu paradan dolayı pişman olup da mı ağlıyor diye merak ediyor yani. Geliyor diyor, bey diyor, madem pişman olacaktın, madem bu parayı verdiğinden dolayı böyle kalbin yani böyle acıyacaktı, böyle ağlayacaktı, niye verdin o zaman? Diyor ki hatun diyor, ben bu parayı ona verdiğim için ağlamıyorum ki. Nasıl oldu da ben kardeşimin hacetinin farkına varamadım? O benim kapıma gelmeden önce gidip onun hacetini gideremedim de kapıma gelmeye onu muhtaç bıraktım. Ben nasıl kardeşim? Yani düşünün, Selefi Salihin döneminde böyle insanlar gerçekten vardı. Bir gün Hasan-ı Basri'nin evine bazı kardeşleri geliyorlar. Hasan-ı Basri'nin evinde yiyorlar, içiyorlar. Sonra cariyesine diyorlar ki Hasan-ı Basri'nin kesesi nerede diyorlar. Diyor ki şurada. Gidiyorlar, ihtiyaçları olduğu kadar parayı kesesinden alıyorlar. Sonra selametle deyip gidiyorlar. Hasan-ı Basri eve geliyor. Diyor gelen giden var mı? Cariyesi diyor evet, birileri falan filan geldiler, yediler, içtiler. Sonra dediler Hasan-ı Basri'nin kesesi nerede? Ben de dedim filan yerde. Oradan da ihtiyaçları olduğu kadar aldılar gittiler. Diyor ki benim evimden bu şekilde rahat davranıp da kardeşliğimizin hukukuna dayanarak benden habersiz yiyen, içen ve benim paramı alan bu kardeşlerim olduğu için Allah'a hamd ederim yani. Yani böyle insanlar selef döneminde pek çok var idiler. Allah Azze ve Celle tabii ki bu derecede, tabii ki bu asırda, değil mi? Bundan körlük aslında yani. Bu derecede bir kardeşlikten bahsetmek belki çok zordur. Ama Allah Azze ve Celle en azından Allah için kardeş olduklarımızın hukukuna bir nebze de olsa riayet edebilmeyi, sıkıntılarını gidermek için, değil mi, çaba içerisinde olabilmeyi bizlere de ne yapsın? Nasip eylesin, müyesser eylesin. Evet, İbn-i Hübeyre devam ediyor. Diyor ki yine bu hadisten çıkarılan fıkhi inceliklerden birisi de kişi eğer tanınmamakta, meşhur olmamakta, sade bir hayat yaşamakta maslahatını buluyorsa, eğer maslahatı bundaysa, Allah'a olan yakınlığı bundaysa, tanınmamayı ve sade bir hayatı ne yapmalıdır? Tercih etmelidir. Çünkü bakıyoruz ki Uveys rahimehullah Kufe'de uzun bir süre yaşadı. Ama Kufe'de onu kimse tanımıyordu. Duasının müstecap olduğunu kimse bilmiyordu. Ne zaman ki Kufeliler ondan haberdar oldular, hadiste geçtiği üzere geldiler Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanına. Hazreti Ömer onlara dedi ki, Uveys, sizin için eğer Allah'tan mağfiret dilerse Allah sizi bağışlar, gidin ondan istiğfar isteyin, sizin için mağfiret dilesin. Onlar da geldiler Uveys'ten, bizim için istiğfarda bulun dediler. Artık yayıldı, herkes bildi. Uveys hemen ne yapıyor? Oradan tanınmadığı bir yere gidiyor. Kimsenin kendisini tanımadığı, bilmediği başka bir yere gidiyor. Rahimehullah, yani böyle sadeliği, tanınmamayı, bilinmemeyi, toplum içerisinde böyle kimsenin kendisinin farkında olmamasını tercih ediyordu. Çünkü kendi maslahatını, Allah'la olan yakınlığını bunda görüyordu. Bu da önemli. Yani insanın Allah'la olan irtibatını zedeleyecek her şeyden insanın ne yapması lazım? Uzak durması lazım diyor İbn-i Hübeyre rahimehullah. İmam-ı Nevevi rahimehullah da bu hadiste geçen şu ifadeye, وَفِيهِمْ رَجُلٌ يَسْخَرُ بِعُوَيْسٍ, Kufe'den gelip de Hazreti Ömer'le görüşen heyetin içinde Uveys'le sürekli alay eden, Uveys'i sürekli hakir gören bir adam da vardı. Bu hem de Uveys'in yakını, akrabası, amcasının oğlu yani. Kufe'de sürekli işi gücü Uveys'i küçük düşürmek, onunla alay etmek, Uveys'i tahkir etmek. Bütün işi bu yani adamın. Yani. Bile bir adam da Hazreti Ömer'e gelen Kufeli heyetin içerisinde vardı diye geçiyor hadiste. İmam-ı Nevevi rahimehullah bu ifadeden yola çıkarak şöyle diyor. Bu ifade gösteriyor ki Uveys halini şiddetli derecede özen göstererek gizliyor. Ve kendisiyle Allah arasındaki bu irtibatın, bu kuvvetli bağın, Allah'ın onun her duasını kabul ettiği bu sırrın insanlar tarafından bilinmemesi için hassasiyet gösteriyordu. Öyle ki onun bu haline delalet edecek hiçbir emare insanlar tarafından bilinmiyordu yani. Adam, yani adam bilse ki Uveys ne dua etse kabul edilir. Şu hadiste öyle diyor. لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ Dese Allah'ım kasem ederim ki şunu yapacaksın, Allah yapar. Yani Uveys dese ki, tabii böyle insanlar bile her dua etmezler yani. Öyle her şeyde dua etmezler böyle insanlar yani. Uveys dese ki, Allah'ım beni hakir gören, beni küçümseyen, her mecliste beni küçük düşürmek için çabalayan bu adama Allah'ım şöyle bir musibet ver. Verir yani. لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ Değil mi? Bir adam yine duası müstecap olan Sa'd bin Ebi Vakkas'a iftira ediyor, değil mi? Kufe'de bir adam Sa'd bin Ebi Vakkas'a iftira ediyor. Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ki, Allah'ım eğer bu adam yalan söylüyorsa ve sırf gösteriş için bu şekilde şahitlikte bulunuyorsa, Allah'ım sen onu yaşlandır ve fitneye maruz bırak diyor. Adam yaşlanıyor, piri fani oluyor. Allah Azze ve Celle onun ruhunu kapsetmiyor. Yaşlanmış, piri fani olmuş ve Kufe'nin sokaklarında insanların onu değersiz göreceği çeşitli davranışlarda bulunuyor yani. İnsanlar içerisinde bütün değerini kaybediyor adam yani. Ve sürekli şöyle diyor, işte bu Sa'd'ın bana yaptığı bedduadır yani. Yani böyle insanlar, böyle de dese Allah kabul eder. Şimdi o adam bilse ki Uveys dese Allah bunun belasını ver, değil mi? Allah ona her türlü belayı verecek. Uveys'le bu şekilde dalga geçmez. Ama Uveys Allah'la olan bu bağının insanlar tarafından bilinmesini sağlayacak en küçük emarelerden bile şiddetle ne yapıyordu? Uzak duruyordu. Nasıl bir mahfiyet yani, değil mi? Nasıl bir mahfiyet? Nasıl bir Allah Azze ve Celle'ye hakiki anlamda ihlasla, halisane bir bağlılık yani. Sadece onunla onun arasında bilinen bir husus yani. Evet. İmam Nevevi tabi bunu dedikten sonra şöyle bir ifade kullanıyor. Bu da gerçekten önemli bir ifade. Ve hâzâ tarîkul arifîne ve havâsil evliyâ'i radıyallahu anhum. Allah'ın en yakın kullarının ve Allah'ı tanıyanların zaten yolu böyledir yani. İmam Nevevi'nin kendisi de Allah Azze ve Celle'ye en yakın olan kullardan birisi. Ama Allah'la olan bu irtibatını, bu bağını insanlardan ne yapıyor? Sürekli gizli tutuyor. Radıyallahu anhu ve rahimehumullah. Bu İmam Nevevi'nin tespitiydi. İbni Hübeyre rahimehullah devam ediyor. Diyor ki bu hadis bize gösteriyor ki Uveys'in bu yüceliğinin sebeplerinden birisi Uveys zühtte yani ahireti dünyaya tercih etmekte ve dünyaya değer vermemekte öyle bir dereceye ulaşmıştı ki insanlar onun üzerinde bütün bedenini örten çizgili bir elbise gördüklerinde bunu garipsemişlerdi yani. Hadiste geçiyor değil mi? Bu olayı bize rivayet eden zat diyor ki ben ona diyor ısrar ederek zorla diyor çizgili bir kumaştan yapılan bir elbiseyi hediye ettim diyor. Kabul etmedi diyor. Zorla ona kabul ettirdim, ona giydirdim diyor. İnsanlar onun üzerinde bu elbiseyi görünce diyor, acaba bu elbise Uveys'e nereden geldi? Uveys bu elbiseyi nereden kazandı? Diye taaccüp ediyorlardı yani. Bu kadar zühde, takvada Uveys rahimehullah ne olmuştu? Yücelmişti. Gerçekten Allah'ın rızasını kazanmanın en önemli yollarından birisi de bu zühttür yani. Birisi geliyor Resulullah Efendimiz'e soruyor. Bana öyle bir şey söyle ki ben onu yaptığımda Allah da beni sevsin, insanlar da beni sevsin. Öyle bir şey söyle ki diyor Allah da beni sevsin, insanlar da beni sevsinler. Ne diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Dünyada zahit ol ki Allah seni sevsin. Allah'ın sevgisini kazanmanın yolu dünyada zahit olmaktır. Yani ahireti dünyaya tercih etmektir. Bu dünyalığı elde hiç bulundurmama anlamına gelmez. Hasan-ı Basri diyor ki zahit biz değiliz diyor. Zahit diyor Ömer bin Abdülaziz'dir diyor. Çünkü biz diyor bizde olmayan dünyayı terk ettik. Biz bizde bulunmayan dünyayı terk ettik. Ama Ömer bin Abdülaziz dünya her yerden ona geldiği halde o dünyaya yüzünü çevirdi. Ahirete yöneldi. Asıl zahit o yani. Abdülkadir Geylani rahimahullah diyor ki zahitlerin en önde gelenlerinden birisi. Diyor ki dünya malı senin elinde ve cebinde bulunsun. Kalbinde bulunmasın. Eğer kalbinde değil de elinde ve cebinde olursa sen onun hakimi olursun. Onun üzerinde tasarrufta bulunursun. O zaman salih bir insanın elindeki helal ve yerine harcanan bir mal olur ki sana her türlü hayırın kapısını açar. Ama eğer kalbine girerse onun sevgisi, onun muhabbeti işte zühd orada yok olur. O zaman o sana hakim olur. Kalbine girerse o sana hakim olur. Sen onun esiri haline gelirsin. O zaman dünya seni istediği yere götürür. Perperişan eder seni yani. Demek ki zühd nedir? Kalben dünyayı terk etmektir. Kalben dünyayı terk etmektir. Kalbi ahirete bağlamaktır. Kalpte ahireti dünyaya tercih etmektir. Allah Azze ve Celle tabi bizlere bunu ne yapsın? Kolaylaştırsın. Çünkü bizim zamanımız ahiretin unutulduğu, dünyanın ahirete tercih edildiği bir zaman. Dünyanın bütün cazibesini, bütün süsünü takınarak insanları davet ettiği bir zamanda yaşıyoruz. Bu zamanda zühd gerçekten çok zorlaşmış. Ama Allah birisine kolaylaştırırsa inşallah ona kolay olur. Subhanak Allahumma Rabbana ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin elhamdülillahi rabbil alamin. Allahu Teala hepinizden razı olsun.
1: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şehri programıyla Mahmut Varhan'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik, mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

ikide bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, haber

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her zaman Allah'ın murakabesinde olduğunu unutma. Ahireti hatırla ve ona hazırlık yap. Allah'ın rızasına ulaştıran suluki merhalelerini azim ve hikmetle kat et. Nafile ibadetlerle ona yaklaş.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr

0: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 19.99, kuru soğan 29.99, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Gülperen Değerler Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
3: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216-296-9616 iyilikkalbi.org.tr.
4: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
0: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir. Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. وَأُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Tevbe suresinin huzurundayız. 109. ayetten itibaren bir bölüm okuyacağız. Tevbe suresinin son bölümleri. İçeriden kendi bildikleri yöntemlerle Müslümanları dize getiremeyen, Müslümanların bileklerini bükemeyen kimi güçlerin, nifak tohumu eken kimi çevrelerin, dış desteğin de arkalarına alınması suretiyle gerçekleştirdikleri bir faaliyetten Rabbimiz söz etti. 107. ayetten itibaren 108. ayet, 109 ve 110. ayet bu konunun anlatıldığı bir bölümdü. 107 ve 108. ayeti mealen alarak kaldığımız yerden devam edeceğim. Çünkü okuyacağımız ayetler buna bağlı ayetler. Özellikle Müslümanlar arasında tefrika tohumları ekmek, Müslümanların yapacakları faaliyetleri gözlemlemek ve gözetlemek, küfre hizmet etmek ve benzeri amaçlarla mescit edinenler, Allah ve Resulü ile savaşa tutuşan insanlarla ilgili bir karargah haline getirmek üzere mescit edinenler, bu mescitleri yaparken biz sadece iyilik düşünerek bunu yaptık diye yemin ederler. Oysa Allah onların yalan söylediklerine şahitlik yapıyor. Yani iyi niyetlerle kurdukları, tesis ettikleri bu mescitler Allah'ın da şehadetiyle küfrün, nifakın, ayrılığın ve Müslümanların faaliyetlerini gözetlemenin karargahları haline gelen yerlerdir. Adının mescit olması, tabelanın mescit olması bunu mescit yapmaz. Kuruluş niyeti eğer farklıysa o niyete göre bu bina değerlendirilir. O yüzden Allah Teala 108. ayette de dedi ki peygambere hitaben o görevi üstlenen bütün Müslümanlara yönelik bir emir. Sakın böyle bir mescitte durup namaz kılmayasın. Çünkü ey peygamber sen veya ey Müslüman siz böyle bir yerde namaz kılmanız o mescide meşruiyet kazandırır. Buna da hakkınız yok. Allah'ın razı olacağı bir iş yapmış olmazsınız. Üstelik takva temeli üzere bina edilmiş olan bir mescitte bulunmanız ve orada namaz kılmanız çok daha güzeldir. Allah'ın rızasına çok daha uygundur. Çünkü bu mescitlerin içerisinde yani gerek peygamberin yapmış olduğu mescit, gerek hicret sırasında tesis edilmiş olan ilk mescit Kuba mescidi ya da bütün Müslümanların ibadet maksadıyla yapmış olduğu bütün mescitler, İçerisinde temizlenmek isteyen insanlar vardır. Allah böyle insanları sever. Dolayısıyla siz böyle mescitlerde yerinizi ayırın. Yoksa tefrikanın karargahı haline gelmiş olan mescitlerde bulunmaktan şiddetle kaçının demişti Allah Teala. 108. ayet bir mukayeseyi Allah Teala bizlere arz ediyor. Şöyle der Rabbimiz. Efemen essese bünyanehu عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَى جُرُفٍ هَارٍ فَنْهَارَ بِهِ ف۪ي نَارِ جَهَنَّمٍ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Söyleyin, Allah'tan bir takva temeli üzere, Allah'ın rızası üzere temeli atılan ve bina edilen bir mescit mi? Ya da böyle bir mescidi yapan kimse mi hayırlıdır? Yoksa binasını, yapısını bir yarın kenarında, bir uçurumun kenarında yapan ve ha uçtu ha uçacak şeklinde tehlike arz eden bir uçurumun kenarında binasını yapan ve sonra yaptıktan sonra da yuvarlanıp giden ve neticede cehennemi hak eden insan mı hayırlıdır? Allah zalim toplumu asla hidayete erdirmez. Takva temeli üzerine mescidi ya da binayı yapanla bir uçurumun kenarına bina yapanın mukayesesi. Bu mukayese türlerini, bu teşbih ve benzetme türlerini Allah Teala kitabında zaman zaman bize aktarır. Burada söylenen mekan, mescidin ya da bir binanın, Allah'ın binalarına alternatif binaları yapanların bina yaptıkları yer için özellikle dere kenarlarında hani bulunur ya, böyle suyun dibini aşındırıp altını oyarak desteksiz bıraktığı, şöyle altı boşluk, üzerine bir ağırlık çöktüğü zaman hemen göçecek şekilde tehlike arz eden bir yapı olur ya, hani sular altını oyar oyar. Allah Teala böyle bir uçurumun kenarında bina yapma anlayışıyla sağlam ve takva temeli üzerine bina yapma anlayışını mukayese ediyor. Bunların hangisi hayırlıdır? Buna herhalde cevap vermekte fazla zorlanmayacağız. Elbette Müslüman olmak da gerekmiyor buna doğru cevap vermek için. İnsan olan, aklı başında olan bir uçurumun kenarında bina yapmanın çok da akıllıca bir iş olmadığını anlar ve bunu söyler elbette. Allah'ın maksadı burada bizden bu sorunun cevabını almak değil elbette. Bizden bu sorunun cevabını almak amacıyla bunu söylemiyor. Aslında akıllarınca başarı gibi görünen eylemleri, bu tip insanların başarı gibi görünen eylemleri uçurumun kenarında, göçlü göçecek şekilde uçurumun kenarında bina yapanların durumundan farksızdır. Bunu anlatmaya çalışıyor Allah Teala. Uçurumun kenarında yapılan bina ne kadar görkemli olursa olsun, ne kadar sağlam olursa olsun, er ya da geç, hatta çok basit bir hareketle yerle bir olacaktır, bu bellidir. Görünür de çok sağlam olabilir ama temel çürükse, üzerine bina edildiği temel çürükse, binanın sağlam olmasının hiçbir anlamı yok. İstediğiniz kadar sağlam bina yapın. Bu özellikle takva temeline dayalı eylemlerle, yani Allah'ın rızasını kazanma amacına ve niyetine yönelik yapılan eylemlerle başka amaçlar, başka kötü niyetler temel alınarak yapılan eylemleri, hareket ve davranışları Allah Teala mukayese etmek için bunu söylüyor. Ankebut suresinde mesela gücüne güvenen ya da peşinden gittiği insanı gözünde büyüten kişileri de Allah Teala ankebut örneğini vererek dikkat çeker. Örümceğin ağı. Çünkü örümceğin ağı evlerin, güya ev olarak edinilen evlerin en zayıfıdır. وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ der Allah Teala. En zayıf ev örümceğin evidir. Örümceğin kendi gözünde kendi ağı, kurmuş olduğu ağ yani ev, kendi gözünde istediğiniz kadar muhkem, istediğiniz kadar sağlam, hatta istediği kadar örümcek ustalıklarla ağını örmüş olsun, bir emek mahsulü olmuş olsun, ama sonuçta bırakın bir gücün, bir bebeğin ya da bir kuşun dokunmasıyla yerle bir olur ya, Allah Teala Allah'ın dışında, Allah'ın yanı sıra birilerine güvenenlerin güvendiği yer ile Allah'a güvenenlerin güvendiği yer arasındaki farkı böyle anlatır. Bu Kur'an-ı Kerim'in özellikle bizim zihin dünyamıza konuyu arz etmek için örneklendirerek anlattığı bir tarzı bir yöntemdir. Onun için bu insanların kendi akıllarınca çok iyi şeyler yaptıklarını iddia edebilirler. Çünkü kendi akıllarınca çok büyük işler yapıyorlardı. Hatırlayalım. Hazreti Peygamber'i güya Tonga'ya düşüreceklerdi. Yaşlarımız namaza gelemiyor. Yağışlı vakitlerde, soğuk zamanlarda cemaatle namaz kılmaktan dolayı bunu kaçırmamak amacıyla bir mescit yaptıklarını iddia ettiler. Niyet çok muazzam. Tam hâzâ Müslüman diyeceğiniz bir insanın yapabileceği bir iş, ortaya koyacağı bir düşünce, bu niyete rağmen yine de kendi akıllarınca çok büyük bir iş yapmayı başarıyor gibi görünseler de aslında uçurumun kenarına ev yapmaktan farklı bir şey yapmıyorlar. Dolayısıyla er ya da geç bunu bunun göçtüğünü ya da çöktüğünü görecekler. Hatta sadece dünyevi anlamda yaptıkları binaların göçmesi değil, beraberinde yuvarlanıp bir de cehenneme gidecekler. Hem para yatıracaklar, masraf yapacaklar. Niyetlerini güya kimse çakmayacak, fark etmeyecek. Ama bu niyetlerine rağmen, yaptıkları iş mescit olmasına rağmen cehenneme girmekten onları kurtaramayacak. Sadece bina ile alakalı değil. Aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz yaptıkları bu mescidi yıktı. Aleyhissalatü vesselamın bu örnek davranışı kıyamete kadar da geçerli. Ayrılık tohumları ekmek üzere tesis edilen bütün kurumların bir şekilde iptal edilmesi ve lağvedilmesi. Hatta gerekiyorsa insanların zihninde görüntü olarak herhangi bir imajın oluşmasına neden olacak görüntü olarak bile kalmasına tahammül edemez, etmemeli Müslümanlar. İslam'ın köküne dinamit koyan, temelini sarsma yönelik çalışmaların fitillendiği, ateşlendiği ya da organize edildiği, tertip edildiği bu tip yerler, kurum ve kuruluşların adı mescit de olsa, yanına minare de yapılsa, yanına bilmem ne de yapılsa, içerisine minber de yapılsa, memleketin en güzel mescidi diye lanse edilse, sonuçta Müslümanların tefrikasına, ayrılığına neden oluyorsa bu, amaç bunu taşıyorsa, elbette bunun yıkılması gerekir. İşin bir tarafında bunlar. Ama diğer tarafında onların içlerindeki şüphe tohumları için de Allah Teala şunu söylüyor. Binalarının yıkılmış olmasıyla iş bitmiyor. La yazalu bunyanuhum ellezî benav ribeten fî kulûbihim illâ en teqatta'a kulûbuhum. O şüphe tohumları üzerine yaptıkları binalar var ya, kalplerinde sadece ve sadece pişmanlığa, şüpheye, kuşkuya neden olacaktır. Ta ne zamana kadar? Kalpleri paramparça olunca, yani ölünceye, yani kendileri dünyayı terk edinceye kadar kalplerinde bu şüphe tohumları devam edecektir. Binaları yıkılmadığı zaman ha şimdi deşifre olacağız, ha şimdi olacağız korkusunu yaşayacaklar. Şüphe tohumu içerisinde olan insanın yapısı budur. Tavuk çalan kadın misalidir. Herkesin kendisinden söz ettiğini zanneder. Her zaman başkasının kendisinden söz ettiğini düşünerek hep kalbinde bir tedirginlik, bir korku yaşar. Sadece bu da değil. Diyelim ki deşifre oldu planları. Binaları yıkıldı. Binaları yıkıldığı zaman da foyaları ortaya çıkar. Hakeze yine amaçlarına ulaşmamış olacaklar. Bu halleri ister bina yapmakta başarılı olsunlar, ister yaptıkları binalar yıkılmış olsun, her halükarda içlerindeki şüphe tohumları kendileriyle birlikte mezara kadar gidecektir. Ta ki ölünceye kadar onların bu şüpheleri devam edecektir. Vallahu alimun hakim. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Açıkça inkar edenlerin hidayeti seçmeleri mümkündür. Açıkça inkar edenlerin. Tarihte hep böyledir. Vahyin indiği dönemde de böyledir kardeşlerim. Vahyin indiği dönemde de mertçe kafir olanlar Müslüman oldukları zaman mertçe Müslüman olmuşlardır. Ama içlerinde nifak tohumu olan, şek ve şüphe tohumlarını yeşertmiş olan insanlar belli bir dönemden sonra hallerini düzeltmekte zorlanmışlardır. Nasıl başlamışlarsa öyle devam etmişlerdir. Dolayısıyla açıkça inkar edenlerin hidayeti seçmeleri mümkündür. Hem de çok güzel bir şekilde. Fakat şüphe içerisinde olanların, kalplerinde maraz olanların, kalplerinde hastalık olan bu insanların samimi olarak iman etmelerini beklemek mümkün değil. Bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de kendisini ele verir. Menfaat için Müslüman olduğunu hisseder, hissettirir. En azından kaçamak yaparsa da birkaç defa sonunda yakayı ele verir. Bu yapı Allah Teala tarafından böyle ortaya konur. İçlerinde şüphe varsa bu insanların adam gibi Müslüman olmasını beklemeyin. Tanıyın, dışlayın anlamına değil. Ama Müslüman kişi yerine koymayın, onlara yaptığınız muamelenin aynısını onlara yapmayın diyor Allah Teala. 110. ayetle birlikte nifaktan söz eden, kuşku ve şüphe tohumları kalplerinde yeşermiş olan insanlardan söz eden ayetlerin sonudur bu. Bu tablo içerisinde en azından bir bölüm halinde sonudur. Zaman zaman atıfta bulunacak, adına münafık demeyeceğimiz ama münafıklarla aynı karede görünen, münafık değil ama münafıklarla aynı karede görünen kimi insanlarla alakalı durum tespiti de sonraki ayetlerde gelecek. Allah Teala bize bunları tanıttıktan sonra bize dönüyor şimdi Allah Teala. Bunları tanıdıysanız size düşen nedir? Sizin yapmanız gereken nedir? Ayet 111. İnna Allah iştara minel mu'minine enfusahum ve emvalahum bi enne lehumul cenne. Allah Teala cennet karşılığında müminlerin mallarını ve canlarını, ayetteki sırayı doğru söyleyeyim, canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Satın alan Allah'tır. Müşteri de kişidir, kuldur. Aslında bu canın ve malın sahibi de nihai noktada Allah'tı. Verirken zaten Allah'a aitti. Allah verdiği malı tekrar pazarlık konusu yapıyor ve satın alıyor. Böyle bir ticari işlemden bahsediyor Allah Teala. Bu cennet karşılığı can ve mallarını satın aldığı kişiler, müminler kimler? Öyle kendi rahat koltuğunda oturanlarınkini satın almıyor böyle. Ya yukatilune fi sebilillah. Allah yolunda savaşanlar. Bakın, cihad edenler kelimesi olsaydı biraz da esnek bir cümle kullanabilirdik. Öyle değil. Yukatilun. Allah yolunda bizatihi savaşanlar. Feyektulun ev yuk ve yuktelun. Ya öldüren ya da öldürülenler. İster gazi, ister öldüren gazi olsun, ister öldürülen şehit konumunda olsun. Allah yolunda savaşırken ister öldürülsün, ister ölsün ve öldürsün. Bu Allah Teala'nın yaptığı alışveriş işlemi bunlar için geçerli. Va'den aleyhi hakka. Bu Allah üzerine bir vaattir. Allah kendi üzerine görev alıyor. Söz veriyor. Sözüm sözdür diyor. Tabi sadece Kur'an'da değil. Fit tevrati vel incili vel Kur'an. Bu söz, yani cennet karşılığında Allah yolunda savaşan, öldüren ve ölen Müslümanların canlarını ve malları karşılığında, cennet karşılığında bu canlarını mallarını alma işini Allah Teala sadece Kur'an'da değil, Tevrat'ta da İncil'de de bir vaat olarak ortaya koymuştur. وَمَنْ اَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ. Kim Allah'a verdiği sözü tutarsa, فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذ۪ي بَايَعْتُمْ بِهِ. O alışveriş anlaşması yaptığınız konuda artık sevinin, müjdelenin. وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمِ. İşte asıl gerçek başarı, büyük kurtuluş da, büyük başarı da budur. Allah'ı razı etmektir. Allah'ın satmış olduğu, Allah'ın almış olduğu bir işlemde müşteri olabilmektir. Asıl büyük kurtuluş da, başarı da budur. Kur'an-ı Kerim'de imanla alakalı konular ticari kavramlarla ifade edildiği yer sadece burası değil. Allah Teala ticari kavramlar kullanarak Allah-kul ilişkisini, Allah-kul sözleşmesini anlatır. Ticari kavram. Buradaki gibi cennet karşında canlarını ve mallarını satın almak. İştira. Müşteri kelimesinin aynısı. Aynı şey Bakara suresinde mesela اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى. Tersinden hidayeti dalaletle değiştirenler, hidayeti bırakıp yerine dalaleti tercih edenler, فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ der. Onların ticareti kar getirmez. Çünkü değerli olanı değersiz olan mukabilinde satmışlar. Olmayacak bir şey ticaretleri kar getirmemiştir der. Bakara suresinin baş taraflarında 16. ayette. Mesela Saf suresinde de buna benzer bir kavramla, bir ifadeyle söz edilir bu iman kul Allah ilişkisiyle ilgili. Ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Ey iman ettiğini söyleyenler, sizi elim bir azaptan kurtaracak, acıklı olan ve acı verici olan bir azaptan sizi kurtaracak bir ticareti söyleyeyim mi? Nedir o ticaret? Tu'minune billahi ve rasulihi ve tucahidune fi sebilillahi bi emvalikum enfusikum. Allah'a ve Resulüne iman edersiniz, canlarınız ve mallarınızı Allah yolunda cihat edersiniz. İşte elin azaptan kurtaracak yegane ticaret de budur der Allah Teala. Bu Kur'an'ın dilidir, üslubudur. Allah Teala bizden bir şeyler alıyor ve bize bir şeyler satıyor. Dolayısıyla bize bir şey satıyor ve bir şeyler alıyor. Burada özellikle 111. ayet-i kerimede bu ticaretin konusu olan şey can ve mal. Müşteri, kul, biz, satan ya da satın alan Allah Teala'dır. İkinci Akabe biatında Aleyhissalatu vesselam'ın Medine'de görmek isteyen Müslümanların ilk temsilcileri Hazreti Peygamber'le anlaşırlar, sözleşirler. Akabe'de buluşurlar gizlice. O günün şartlarında bunun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz. Gizlice görüşürler ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam'la sözleşirler. Peygamber Aleyhisselam onlardan kimi şeyler ister? İmanla alakalı, amelle alakalı, kendisini korumakla, şahsını bedenini değil tabi, mesajını korumakla alakalı onlardan sözler ister. Onlar da bu sözleri verdikten sonra derler ki, peki bunu yerine getirdiğimiz takdirde bize ne var ya Resulallah? Bunu yerine getirdiğimiz zaman bize ne var? Şimdi pazarlık yapıyoruz zannediyoruz. Ne olması beklenir ki bunlara? Aleyhissalatü vesselam bir kelime kullandı sadece, ikinci bir kelime değil. Cennet dedi. Sadece cennet. Oradaki Müslümanların hepsi bir ağızdan dediler ki gerçekten bu çok karlı bir alışveriş ve ne bu alışverişten döneriz ne de dönme teklifini kabul ederiz. Bundan daha pahalı bir karşılık yok ki zaten. Kastedilen işte budur. Yani sadece Akabe biatı değil. Sadece bir temsil olsun diye bunu söylüyorum. Yoksa bütün Müslümanların yapmış oldukları fedakarlıkların cennet dışında bir karşılığı olmaz. Hiçbir zaman bir Müslümanın yapmış olduğu amelin dünyevi karşılığını, dünyevi anlamda aklınıza ne gelirse gelsin, alt alta koyun, üst üste koyun, yan yana koyun, bir Müslümanın yapacağı fedakarlığın karşılığı asla olmaz. Olmaz. Çünkü bütün dünya nimetlerini birine verseniz bilemedim 40 yıl kullanır. 41. yıl beden tekler zaten başkasına bırakır. Hani öyle yapmıyor muyuz? 40 yıl boyunca biriktir biriktir. 41. yıldan sonra biriktirdiğimizi kaybettiğimiz sağlığımız için tekrar harcıyoruz ya. Aynen buna benziyor. Sonuçta demoda olur vücut. Yorulur. Bitkin düşer. Yedek parça nakillerine başlarız. O da bir yere kadar. Gitmiyor ki. E peki cennetin dışında hangi karşılık Müslüman'ın yapacağı amelin ya da fedakarlığın karşılığı olabilir ki? Tabii işin cennet boyutunu konuştuğumuz için böyledir. Cehennem de böyle değil mi? Yeryüzünün en büyük zalimlerinin dünyada cezası ne olabilir ki? Diyelim ki adamı öldürdünüz. Bir de hırsınızı alamadınız. Hani kendinizden geçtiniz ve paramparça ettiniz. Var mı ötesi? Cehennem bu değil ki ya. Öldürmek öldürdükten sonra bir anlamı yok ki zaten parçalamanızın. Azap cehennem azabından başka bir azap. Zalimin zulmünü de kafirin küfrüne temizleme yetmez. Müslümanın ameli için de böyledir. Onun için gerçekten cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil elbette bu yönüyle. Gerçekten bu olmasa Müslümanların yaptığı fedakarlıkların hiçbir karşılığı yok. Eğer gerçekten cehennem olmasa zalimlerin cezasının hiçbir zaman karşılığı verilemez, yaptıklarının bedeli ödetilemez elbette. Cafer-i Sadık, Allah rahmet eylesin, der ki bedenlerinizin cennetten başka bedeli yoktur. Bedenlerinizin cennetten başka bedeli yoktur. Onları ondan başkasına satmayınız, satarsanız zarar edersiniz. Ticari bir işlemse eğer cennetten başka bir bedel olmaz. Şair, Arap şairlerinden birisi öyle der. Bütün varlıklar içerisinde karşılığı bulunamayan, bedeli ödenemeyen tek varlık canımdır. Onu Rabbime satarım, onunla cennetler satın alınır. Ben onu başka bir şey karşılığında satarsam şüphesiz bu bir aldanmadır, bu bir aldanış olur. Çünkü bedel başka türlü ödenmez. Şimdi tabii bir şeyden bahsediyoruz. Oturduğumuz yerlerden, koltuklardan ahkam kesmeye çalışıyoruz. Affınıza sığınırım. Ama elbette bu özellikleriyle canlarını ve mallarını cennet karşılığı Allah'a satan tarihten bugüne, bugünden de kıyamete kadar Müslümanlar var olacaktır. Kaldı ki canınızı ve malınızı Allah yolunda kullanmasanız, zaten bir şekilde kullanmıyor ya, canın ve malın uç noktadaki fedakarlığından bahsetmeye gelinceye kadar fedakarlığın başka türlerini gündeme getirmek gerekir belki de. Zamanını feda etmeyen Müslümanlar, cebindeki parasının küçük bir miktarını feda etmek için 10 kere düşünen Müslümanlar, çocuklarının İslami hayatın oluşması adına dünyevi menfaatlerini feda edemeyen Müslümanlar, canlarını, mallarını nasıl feda edecekler ki komple? Elbette Allah yolunda kullanmadığınız, kullanmamakta direneceğiniz, direneceğimiz can ve mallarımız zaten başka hedefler uğruna kullanılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi yok. Herkes de bunu biliyor, hepimiz de biliyoruz. Kullanmadığınız zaman zaten geçmedi mi? Aha şimdi buradasınız. Bugün ne yaptınız ki? İçine hayırla doldurduysanız yine geçti. Hiçbir şey yapmadınız yine geçti. Her zaman için böyledir. Yarın da böyle olacaktır. Öleceğimiz ana kadar da değişen bir şey olmayacaktır doğrusu. Siz bunu kullanmazsanız Allah yolunda zaten birileri sizi kullanacak. Zaten birileri bizi kullanacak. Canımızı ve malımızı zaten kullanacaklar. Cezayir'in ilk direnişçi gençleri, okumuştum bir yerde, ilk direnişçi gençleri Cezayir'de özgürlük mücadelesi, İslami mücadelenin öncülüğünü yapan gençler o dönemin zenginlerinden yardım istemeye gittiklerinde, Cezayir'in kurtuluş yıllarında tabi bunu söylüyorum, yardım istemek için gittiklerinde tenezzül etmeyen zenginlerin ağzından dinlemiştim, okumuştum bunu. Diyor, biz bunlara tenezzül etmedik. Ne olacak işte toy delikanlı, ne olacak derler, bunlarla özgürlük mücadelesi mi olur? Ciddiye almadık, malımızı istediler, yardım etmedik, küçümsedik ama sonuçta soluğu Fransa'da aldık diyor. Kendi memleketimizden hepten mahrum olduk. İstedikleri miktarın onda birini verseydik en azından onların mücadelesine biz de katılacaktık, onurumuzla yaşayacaktık. Ama şimdi başkasının memleketinde onursuzca yaşama mahkum edildik. Ah kafa. Hep aynı şeydir zaten. Kullanmasanız zaten birileri kullanacak. Şu ana kadar biriktirdiğiniz mallar başkası uğrunda zaten harcanıyor. Eğer başka hedefler ve idealler, amaçlar uğruna harcamıyorsanız zaten bir şekilde kullanacaklar. Bir yerde biriktirmezler ki. Mecburen bir tarafa kanalize edilecektir. Kullandığınız zamanı ya da bu bedeninizi Allah yolunda yıpratmazsanız başka şeylerle yıpratacaksınız. İş işten geçtikten sonra Allah'a dönmenin de bir alemi yok. Son kullanma tarihi geçtikten sonra ilaç kullanmaya benzer bu. Artık o iş işten geçti. Dünyaya yararken Allah'a eyvallah etmeyen ama dünyaya yaramaz olduktan sonra, o hale geldikten sonra ya Rabbi buyurun emrindeyim. Bu şekilde bilinçli bir pazarlık mahsulü hayatı Allah Teala hesabını gerçekten ciddi soracaktır. Tabi böyle bir alışverişi bilmenin de değerli kardeşlerim kuralları vardır. İki tane temel şartı vardır. Eğer Allah'la oturuyorsanız masaya, pazarlık yaptığınız Allah'sa ve pazarlık konusu cennetse, bu iki şeyi çok iyi bilmek lazım. Neyi yani? Allah'ı ve de cenneti. Neyini bilmek lazım? Bilmeyen mi var sanki? O anlamda söylemiyorum. Şu anlamda söylüyorum. Yani mesela Allah'ın gerçekten buna gücü yeter mi? Can ve mal karşılığında bunu verir mi? Herkese yeter mi acaba cennetleri? Acaba birine verdiği sözü yerine getireyim derken diğerinin sözünü ihmal etme ihtimali var mı? Allah'ı tanımakla kastettiğim bu. İkinci şart, cenneti tanımak. Tanımayan mı var sanki? Emin ol, tanımıyoruz. İtiraf edelim, tanımıyoruz. Çünkü vadelidir cennet. Biz peşin çalışıyoruz. Anında görüntü olsun diyoruz. Allah Teala vadeli çalışıyor. Vadeli olunca da bir türlü zihnimize oturmuyor. Mesela gerçekten uğrunda mal ve can vermeye değer bir sonuç mudur cennet? Buna inanıyorsanız, inanıyorsak gerçekten çok iyi şeyler yaparız. Yoksa inandığımızı söylüyorsak bundan bahsetmiyoruz. İnandığını söyleyenle bizim derdimiz yok. İnandığını söylemekle inanmak farklı şeylerdir. Onun için gerçekten cennet değer mi? Uğrunda fedakarlık yapmaya değer mi? Bugün ortaya koyacağım fedakarlığın yıllar sonra karşını cennet olarak tahsil edeceğim acaba değer mi? Bunun bilinmesi lazım ki bu fedakarlığı yapmış olalım. Bu Allah'ın bir vaadidir cennet karşılığında. Yani Akabe biatına katılan ve bizim öncümüz olan o ilk nesil, ilk kuşak, belki Medine toplumunun tohumlarını oluşturan o ilk kuşağın aldığı cevap karşısında, yani karşılığı nedir diye sorulduğunda, cennet cevabı aldığında bu karlı bir alışveriş söylemine her zamankinden çok bugün ihtiyaç var. Bu yatırım yaptığınız zaman ne olacak? Sonucu mu görmek istiyorsunuz dünyada? Görmeyebilirsiniz ya. Görmeyebilirsiniz. Mesela elindeki hurmaları, bu ayet okunduğu zaman elindeki hurmaları fırlatan ve madem öyle ben artık cennete doğru gidiyorum diyen, yani ölüme gitmeyi bayrama ve şenliğe gitmek gibi değerlendiren bir Müslüman zihnini tasavvur ediyorsunuz. Edebilirsek tabii. Şimdi bu nasıl bir şey? Bütün dünyayı bir tarafa bırakıyor. Kazandığı bir şey yok ya, tamamen kayıp ya. Parçalanmaya doğru gidiyor. Ölüme doğru gidiyor ama kazanacağım diyor. Ölüm üzerinden kazanç olur mu? Allah'ın zâlikel fevzül azim dedi bu işte. Asıl büyük başarı budur. Ölmek ya da hayatta kalmak başarı ve başarısızlık değil ki. Ne yaptığınız önemlidir. Kimi ölümler var, yüzlerce kişinin hayatta kalmasından daha etkilidir. Ölümün de para etmesi lazım. Para etmeyen ölüm zaten bir işe yaramıyor ki. Para etmesi lazım. En azından zalimlerin belki zihin dünyalarına bir mesajı iletmiş olması lazım. Bir Müslümanın ölümü. O yüzden Allah'a şunu her zaman söyleyelim ve yalvaralım. Allah bizleri kendisine isyan ettiğimiz bir durumdayken canımızı almasın. Emanetimizi almasın, çünkü her halükarda öleceğiz. Bu amin dememizin bir bedeli de Müslümanca bir hayatı yaşamaktır. Sonuçta 24 saatin içerisinde bir zaman diliminde bu karşı karşıya kalacak. Yahudilerin bir mantığı vardır biliyorsunuz. Allah Teala dedi gerçi burada, Tevrat ve İncil'de de bu vaat aynen verilmiştir. Bugünkü Tevrat ve İncil'de bununla alakalı ifadeler var. Dağınık ve serpiştirilmiş olarak var. Ama Yahudiler özellikle Allah'ın can ve mal karşılığında cennet vaadini işi somutlaştırarak anlamlandırmaya çalışmışlar, biliyor musunuz? Yahudi mantığı. Yani Allah Teala cennet vaat ediyor. Yahudiler dünyevi anlamda somut bir karşılık olarak arz-ı mev'ud, yani vaat edilen topraklar üzerinden bunu yapıyor. Eğer Allah yolunda canınızı ve malınızı feda ederseniz size arz-ı mev'ud var. O noktaya getirmişler. Müslümanların, Yahudileşenler de bu noktaya gelmesinler. Dünyevi anlamda Allah Teala bir vaatte bulunmuyor. Yahudiler dünyevileştiklerinden dolayı özellikle refah ve servetten başka herhangi bir mükafatın Allah'tan gelebileceğini düşünemez hale geldikleri için, Allah'tan gelebilecek mükafat ne olabilir? Refah ve servettir, maddedir ve paradır. Bundan başka düşünce olmadığı için Yahudi mantığında sonraki dönemlerde özellikle Allah'ın bu fedakarlığın karşılığı olarak verdiği şeyi arz-ı mevud olarak yorumlamışlar. Yatarlar, kalkarlar, otururlar, çalışırlar. Bütün hedef nedir? Allah bunlara ne vaat etmiş? Arz-ı mevud, vaat edilen topraklar. Allah böyle bir şey vaat etmemiş. Kendi kendilerine böyle Allah'ın vaat ettiğiyle avunur ve bu hedefe doğru çalışırlar. Müslümanlar da Allah'ın cennet vaadine rağmen dünyevi anlamda da Allah Teala vaatlerde bulunur da olmayabilir. Garantisi yok bunun ama garantisi olan tek şey cennettir. Sadece dünyevi anlamda vaatlere odaklanarak, dünyevi anlamdaki imkanlara ve başarılara odaklanarak Müslümanca iş yapmaya çalışan kişiler de Yahudilerle aynı karede görülmeye çalışırlar. Allah korusun. Somutlaştırma hakkımız yok. Hani kimi zaman özellikle son dönem, modern dönemde zaman zaman bu tip şeyler anlatılıyor, çiziliyor, hatta dizilere, filmlere bile konu oluyor. Aksakallı dedeler anında işlediğiniz amelin karşılığını hemen sunuyor size. Ya da aksakallı dedeler anında işlediğiniz kötülüklerin cezasını zaten burnunuzdan fitil fitil çıkarıyor. Yani Allah'a gerek yok aslında. Cennet ve cehennem zaten ikinci planda, üçüncü plandadır. Aslında bu algı operasyonudur. Müslüman zihninin dönüştürülmesi, evrilmesiyle alakalı bir çabanın sonucudur. Yahudi mantığının kendisidir. Ceza da mükafat da dünyevi anlamda somut olmaz. Somutlaşmaz. Karşılığı sadece dünyada beklenmez. Onun için hatırlayın, infaktan söz eden bölümleri okurken de söylemiştik. Tünelin ucu görünürken yapacağınız infakla tünelin ucu görünmeden yapacağınız infakın kalitesi de aynı değil. Çarpanı bir değildi. Yani başarıyı gördünüz, ortaya koyduğunuz yatırımla başarı ufukta görünmüyor. Sadece yapmanız gereken fedakarlıkla yetinmek zorunda kaldığınız dönemlerde yaptığınız fedakarlığın çarpanı bir değildi işte. Neden? Çünkü siz başarıya odaklandınız. Dünyevi anlamda garantiye aldığınız infakının sonucunu, bunun çarpanıyla diğerin çarpanı bir olmaz. Bu bedelsiz midir? Hayır, bedellidir ama Allah Teala diğeri gibi asla ve asla bir tutmayacağını Hadid suresinde ifade eder. Rabbim bu alışverişe konu olan ve bu alışverişin müşterisi olan Müslümanlar yapsın. Bizleri o zihne, o bilince sahip kılsın. Müslümanlar, Allah'la bu alışverişi yapanlar kötülük yapmazlar mı? Günah işlemezler mi? Yok, sıfır günahlı bir insan Allah istemiyor ki. Hemen arkasından 112. ayet. Ettaibun. Bunlar ki tevbe ederler. Niye? Hata işleyebilirler. Sıfır hatalı bir Müslüman tanımı yok zaten ki. Tevbe edenlerdir bunlar. El-abidun. Kulluk yapanlardır. El-hamidun. Hamd edenlerdir. Allah'ı övenlerdir. Es-saihun. Seyahat edenlerdir. Ne demek seyahat edenler? Oruç tutanlar gibi çevrilebilirse de doğrusu, yani İslam'ı yaymak adına seyahat edenler, cihad etmek için oradan oraya koşturanlar, kafirlerin egemen olduğu coğrafyalardan Müslümanca hayatın yaşanabileceği coğrafyalara hicret etmek için yolculuk yapanlar, insanları ıslah etmek için toprak toprak, karış karış gezenler, ilim elde etmek için, sahih bilgiye ulaşmak için ilim yolunda yolculuk yapanlar, helalinden geçim sağlamak için, ailen rızkını helalinden temin etmek için sefer yapanlar gibi, bu amaçları gerçekleştirmek amacıyla yolculuk yapanlar anlamına gelir. Müslüman bunu yapar. Er-raki'un, rükû edenler. Es-sacidûn, secde edenler. El-âmirûne bil-ma'ruf, iyiliği emrederler. Ve-nâhûne anil-münker, ve münkerden de alıkorlar. Bu Müslümanlar bunu yaparlar. Yani Allah yolunda mücadele ederken, cennet karşısında canlarını ve mallarını Allah'a satarken sadece savaştan anladılar diyorsanız yanlış. Aynı zamanda kulluk hayatlarını bu temeller üzerine bina ederler. Ve üstelik bunu yaparken وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ Allah'ın sınırlarını da korurlar. Allah'ın sınırını korurlar ne demek? Yani din olarak yaşadıklarını kendi kafalarına göre değil, Allah'ın çizmiş olduğu sınırlar çerçevesinde, kırmızı çizgilere dikkat ederek sınır ihlaline girmeden, girişmeden Allah'ın dinini muhafaza ederler. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ Böyle olan müminleri müjdele. Cennetle müjdele. Dolayısıyla bu özellikleri taşıyan müminler Allah Teala tarafından cennetle müşerref kılınacaktır. Savaşın söz konusu olduğu zaman ve zeminlerde Allah yolunda öldürmek ve öldürülmek değilse, bu özelliklere sahip olmak da cennete hak etmemizin bir garantisidir, bir vesilesidir. O yine bizim elimizde. Ayet 113. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ Ne peygamberin ne de müminlerin müşrikler için istiğfarda bulunmaları yakışmaz. Peygambere de, müminlere de müşrikler için bağışlanmada bulunmaları, onlar için dua etmeleri, istiğfarda bulunmaları olacak şey değil. وَلَوْ كَانُوا اُولِي قُرْبَى Velev ki akrabalar olsa, velev ki en yakınları bile olsa, müşrikler için istiğfarda bulunamazlar. Ne şartla? مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ Cehennem ehli oldukları belli olduktan sonra. Bu ne zaman belli olur? Ölümle belli olur. Ölmeden önce ne demektir o zaman? Ölmeden önce birisinin hidayeti için dua etmek ayrıdır. Birinin ıslahı için dua etmek, hatta bunun için çaba sarf etmek ayrı bir konudur. Ama kendisine dua etmemiş, bir ömrü heba etmiş, çarşur etmiş, bütün imkanlarını nefsinin uğrunda harcamış, gitmiş ama bir başka Müslüman bunun için dua edecek. Olacak şey değil diyor Allah Teala. Bunu yapamazsınız. Ne peygamberin böyle bir şey yapma imkanı var, ne de bir Müslümanın. Velev ki en yakınları için bile olsa bu böyledir. Allah Teala müşrikler için bu anlamda istiğfarı reddediyor. Yani hayatındaki bütün fırsatları tepen, bir kenara iten, Allah'a şirk koşmakta ısrar eden ve o hal üzere ölen kişilerin bağışlanması için duada bulunmak Allah katında reddedilen bir tavırdır. Tabi bu sadece iman konularında bu böyledir. İman konusunda müşriklere sempati beslemek yasaktır. Yoksa insan ilişkiler konusunda ilişkileri koparın anlamına değil. İnsani ilişkiler konusunda müşriklerle de, Yahudilerle de, Hristiyanlarla da insani ilişkiler temeli üzerinde bir beraberlik. Allah Teala bunu reddetmiyor. Reddettiği şey iman konusunda, iman söz konusu olduğunda müşriklerle Müslümanları aynı kefeye koyar gibi davranamazsınız. Müminlere sırtınızı çevireceksiniz, müşrikleri kucaklayacaksınız. Olacak şey değil. Eşiddâu alel kuffâr ruhamâu beynehum yerine ruhamâu alel kuffâr eşiddâu beynehum yapamazsınız. Kendi aranızda çetin, hınç bileyen bir tip kafirlere karşı son derece mülayim, hoşgörülü ve sevecen yapamazsınız. Bu ters bir şeydir. O yüzden insani ilişkiler konusunda eyvallah ama İslami ilişkiler konusunda kendisine istiğfar etmemiş, kendisine dua etmemiş birisi için bir Müslümanın duada bulunmasının bir anlamı yok. Anlamı yok demiyorum, sadece yasaklanmıştır. Aleyhissalatü vesselamın amcası Ebu Talip ile alakalı istiğfarıyla ilişkilendirirler kimileri bu ayeti. Doğrudur ya yanlıştır. Meseleyi anlamak için bakmak lazım. Yoksa Ebu Talip hicretten önce zaten vefat etti. Okuduğumuz ayetler hicretin ta sonlarına doğru, daha doğrusu Medine döneminin peygamberin vefatına yakın zamanlarında inmiş zaten. Fark etmez, önemli değil. Mesele anlamak adına müfessirler böyle bir örnek ortaya koymuşlar. Peygamber amcası Ebu Talip için istiğfarda bulundu. Reddedildi, yapamazsın. O kendine istiğfarda bulunmadı ki, sen istiğfarda bulunuyorsun. Günahkar olsaydı eğer, kendi için istiğfarda bulunsaydı sen de onlar için istiğfarda bulunurdun. Bu tamam. Ama müşrik olduğu belli olan, iman etmediğini açıkça deklare eden, ilan eden bir insana bir peygamberin istiğfarda bulunma imkanı yok. Kimisi bunu peygamberin annesiyle alakalı istiğfarda bulunması olayı ilişkilendirir. Ya da bu çok daha geneldir. Müminlerin müşrik olarak ölen, kafir olarak ölen yakınlarının bağışlanmaları için dua etmeleri yasaklanmıştır. Bunun için inen bir ayettir. Yaşayan kafirler için dediğim gibi bu yasaklanan bir şey değildir. Peki şöyle bir soru sorsak. Kafir olan bir baba için istiğfarın bir örneği var. İbrahim örneği. Buna ne dersiniz? Allah Teala 114. ayette bu muhtemel soruya cevap olsun diye sanki şöyle der. وَمَا كَانَ اِسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لِيَب۪يهِ اِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّهِ İbrahim'in babası için istiğfarına gelince bu onun babasına vermiş olduğu bir sözden dolayı idi. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ Onun Allah düşmanı olduğu kesinleşince تَبَرَّأَ مِنْهُ Ondan uzaklaştı. İbrahim اِنَّ اِبْرَاهِيمَ لَاَوَّاهُ الْحَلِيمِ İbrahim'in neden bu sözü verdiğinin gerekçesi de şu. Çünkü İbrahim çok içli birisiydi. Evvah. Yani yumuşak, son derece merhametli, böyle çabucak eriyen, kendini eriten bir yapısı var. Evvahun halimdir İbrahim. Onun için babasına böyle bir istiğfar sözü vermişti de müşrik olarak öldü kesinleştikten sonra İbrahim'in bu istiğfarı devam etti zannediyorsanız öyle değil diyor Allah Teala. Onun için İbrahim örneği de tutan bir örnek değildir. İbrahim'in istiğfarı genelde polemik konusu yapılır. Kur'an'ın bütünlüğü içerisine baktığımız zaman bu bütünlük içerisinde karşımıza çıkan tablo şu. Evet, İbrahim kendisiyle uğraşan, kendisini ateşe atmakla tehdit eden müşrik babası için şöyle demişti. Selamun aleyk. Selam sana. Seestağfiru leke Rabbi. Ben Rabbime senin için dua edeceğim ve senin bağışlanmanı dileyeceğim. İnnehu kâne bihafiyye. Rabbim bana son derece şefkat ve merhametlidir. Yani benim hatırımı kırmaz, ben senin için bağışlanma dileyeceğim. Ne zaman bu? İbrahim'le babası arasındaki diyaloğun başlangıç dönemlerinde. Sonraki dönemde İbrahim aleyhisselam babası için istiğfarda da bulunmuştur. وَغْفِرْ لِيَب۪ي اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ Rabbim babamı bağışla, babamı bağışla, o dalalette olanlardandır, sapıklardandır. Şimdi diyeceksiniz peki nasıl oldu bu şimdi? İbrahim istiğfar etmiş, bakın işte evet babası için istiğfar etti. Babasının müşrik olduğu ortaya çıkmış, evet bu böyle. Buna rağmen İbrahim'in istiğfarını nereye koyacağız? Kur'an açık vermez kardeşler. Kur'an açık vermiyor. Mümtehine suresinde kıyamete kadar gelecek Müslümanların okuyabileceği bir metin haline getirerek Allah diyor ki Mümtehine 4. ayet. Diyor ki Allah Teala, sizin için İbrahim ve İbrahim'le birlikte olanlarda güzel bir örnek vardır. Onlar, İbrahim ve beraberindekiler, kavimlerine karşı dediler ki, biz sizden beriyiz, uzağız. Sizin tapındığınız ilahlarla bizim ilişkimiz yok. Sizin inandıklarınızı reddediyoruz. Bizimle sizin aranıza düşmanlık ve adavet, buz ve kin konmuştur. Birlikte olma, bir araya gelme imkanı yoktur asla. Siz iman edinceye kadar, tek Allah'a iman edinceye kadar. Bu tavırlarıyla İbrahim ve beraberindekilerde sizin için örnek vardır dedikten sonra illa kavle İbrahim liyebihi la estağfirenne lek. İbrahim'in bütün hayatı, İbrahim'in bütün konuşmaları örnektir. Mümtehine 4. ayet İbrahim'in örnek alınmayacak bir davranışın altını çiziyor. Babasına ben senin için istiğfarda bulunacağım dediği söz hariç diyor Allah Teala. İlginçtir. İbrahim'in bütün hayatı, İbrahim'in bütün konuşmaları örnek, bir tek bu cümleyi örnekten çıkardı Allah Teala. E çıkardıysa Kur'an-ı Kerim'e de koymasaydı biz de konuşmayacaktı. Hiç bilgimiz de olmayacaktı değil mi? Neden? Neden koydu? Bir insanın babalık ya da evlatlık şefkati ve merhametinden dolayı bazen bu tip yanlışlara girebileceğini, fıtraten yaratılıştan böyle bir şeyin adeta iliklerimize, hücrelerimize kodlandığını bildirmek için midir sanki, Allahu alem. Ama buna rağmen bunu yapan İbrahim de olsa örnek alınacak davranış değil. Bakın, İbrahim'in örnek alınacak davranışlarından bahsettiği bir yerde bu davranışı örnek olmaktan çıkardı Allah Teala. Neden? Çünkü kafir olan bir yakına, velev ki babası olsun, bakın onun dünyaya gelişinin sebebidir. Buna rağmen örnek olmaktan çıkardı Allah Teala. Onun dışında İbrahim'in bütün davranışları örnektir. Nesi yani? Hani bazen rivayetlerde anlatılır, İbrahim şöyle yapmış da böyle yapmış. Hepsi bitti. Allah'ın örnek olmaktan çıkardığı ikinci bir davranış yok. Sadece bu davranış. Onun dışındaki bütün eylemleri, bütün söylemleri doğrudur. Doğru anlamak şartıyla doğrudur. Yoksa İbrahim'in şöyle yanlış yapmıştı, böyle yanlış yapmıştı, yok böyle yanlışı yok. Sadece babasına istiğfarda bulunmasıyla alakalı tavrı yanlış. Onun için bir Müslüman kendi yakın akrabası, kendisine dua etmemiş, kafir olarak ölmüş, öldüğü görüldükten sonra onun için istiğfarda bulunamaz. Belli değilse onun ıslahı ve hidayeti için istediğiniz kadar dua edin. Yasaklanan bu değildir elbette. Onun için İbrahim'in istiğfarı ayrı bir derecede değerlendirilecektir. Düşman oldu, ortaya çıkınca vazgeçti ve İbrahim ondan uzaklaştı. Onun istiğfarda örnek değil zaten. Peki insanlar böyle yaparsa, bilmeden istiğfarda bulunursa ya da bu ayet inmeden önce istiğfarda bulunanlar varsa ne olacak? Ayet 115. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضُلَّ قَوْمًا بَعْدِ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ Allah Teala sakınacakları şeyleri insanlara açıklamadıkça, sakınacakları şeyleri insanlara açıklamadıkça onları yoldan çıkarmaz, yoldan çıkarılmalarını da göz yummaz. Allah Teala'nın kuralıdır bu. İnsanlara konuyla alakalı bilgi vermeden sorumlu tutmaz. Türkçesi budur. Sorumlu tutması için Allah Teala'nın bilgi vermiş olması lazım. Bu Allah'ın yasasıdır. Bilgi vermeden, neden sakınacaklarını, neden sakınmayacaklarını anlatmadan kimsenin dalaletiyle, hidayetiyle alakalı sorumluluk alanı oluşturmaz. اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْنِ عَل۪يمٍ Allah her şeyi bilendir. Bu, istiğfarın yasaklanmasından önce, yani 113. ayetten önce, hani hiçbir müminin ya da peygamberin yakınları için bağışta bulunmaları doğru değil ayeti inmeden önce, müminlerin yaptıkları dualardan sorumlu tutulmayacağını ifade eder. Konu yoksa, yani yasak olduğunu bildiren vahiy gelmeden önce veya gelmiş olan vahiy bilmeden, öğrenmeden önce işlenen günahlardan dolayı sorumluluk elbette yoktur. Bu Kur'an-ı Kerim'in çokça vurguladığı bir konudur. Mesela İsra suresi Allah Teala şöyledir. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَدِرْ 15. ayette biz hiçbir toplumu kendilerine elçi göndermedikçe, yani mesajla karşı karşıya getirmedikçe sorumlu tutmayız. Önce mesajla karşı karşıya getiririz, sonra sorumlu tutarız. Onun dışında bir sorumluluk tutma biçimi yoktur Allah Teala'nın. Onun için Allah Teala şunu söylemiyor. Ben Rabbim bilecektim, ben karışmam, yok öyle şey. Allah Teala diyor ki insanların sakınacakları şeyleri göstermeden, onlara öğretmeden, insanların yaptıkları yanlışlara göz yumacak değil. Bunları öğretir, sonra da bunların hesabını sorar. Allah Teala söylediği de budur. İnna Allahe lehu mulkus semavati vel ard. O göklerin ve yerin mülkiyeti kendisine ait olandır. Yuhyi ve yumit. Hayat verendir ve de öldürendir. Ve ma lekum min dunillahi min veliyyin ve la nasir. Onun dışında Allah'ın yanı sıra sizin için ne bir yardımcı vardır, ne de bir veli, ne de bir sahip vardır. Ayet 117. Lekad taballahu alen nebiyyi vel muhacirin vel ansar. Allah Teala peygamberin de tevbesini kabul etti. Muhacirlerin de, ensarın da. Ellezine tebe'uhu, peygambere tabi olan, peygamberin izinden giden ensar ve muhacirin tevbesini de kabul etmiş. Ne zamanki tevbeyi? Fi sa'atil usrati. O zorluk saatinde. O zorluk döneminde, o Tebük Savaşı ile alakalı yaşanan zorluk seferlerinde ensar ve muhacirin tevbesini kabul etmiştir. Ne yapmışlar da tevbe etmişler? Min ba'di ma kâde yezîhu kulûbu ferîkin minhum. Sümme tâbe aleyhim. Kimileri kalplerin neredeyse sapmak üzereyken, kendi nefislerine kulak vermek üzereyken, peygamberi yarı yolda bırakmak üzereyken, akıllarını baş

kritik bir noktada Aleyhissalatü vesselam seferberlik emri verince Müslümanlar bütün varlarını yoklarını ortaya koydular. Koymasalar ne yapacak da? Zaten varlar mı yoklar mı? Döndüklerinde kalacaklar mı kalmayacak mı zaten belli değil. Feda etmeseler zaten geride kalanlar bunu yiyecek bir şekilde. Hiç olmasa Allah yolunda feda etmek en akıllıca yoldu Müslümancası. İşte bu çağrıya kulak veren Müslümanlar vardı. Fakat havanın sıcak olması, ürünün son derece bol olması ve de rahatın ve konforun insanlar için son derece cazibeli olması nedeniyle kimi samimi Müslümanlar, münafıklardan söz etmiyoruz burada, kimi samimi Müslümanlar kendi nefislerine yenik düştüler. Olur mu? Olabilir tabii ki. Üstelik bu nefse yenik düşenler öyle sıradan insanlar değil. Bedir savaşına bir mazeretinden dolayı katılmamış ama onun dışında bütün savaşlara katılmış olan Müslümanlar, Ka'b bin Malik gibi ya da Bedir ehli, yani Bedir'e katılmak ayrı bir kariyer. Bedir'e katıldıkları halde Hilal bin Ümeyye, Mürare bin Rebi, buna rağmen katılmadılar Tebük'e. Olacak şey miydi bu? 10 sene düşünseniz bir Müslüman aklına gelmez. Aleyhissalatü vesselam da son derece yadırgadı. Böylesine katılmayan Müslümanlar vardı. Münafıklarla birlikte ve de Medine'de mazereti olanlarla birlikte ve de onların ifadesiyle kadınlarla birlikte oturdular ve oturmak zorunda kaldılar adeta. Her gün kendi kendilerini yediler. İçlerinden bir kısmı kendi vicdanıyla baş başa kalınca şöyle düşündü mesela Ebu Hayseme. Ebu Hayseme dedi ki, ben dedi Resulullah güneşin altında yolculuk yaparken burada gölgeliklerin altında keyif çatmam doğru değil dedi. Düşündü. Kimse bunu söylemedi. Kendi kendine karar verdi ve hızlı bir şekilde hazırlandı. Yola çıkmış olan orduya yetişti. Aleyhissalatü vesselam uzaktan gelen birini görünce Ebu Hayseme olaydı bari dedi. Bu zaten gelen de Ebu Hayseme'ydi. Ama arada bir acaba Ka'b bin Malik ne yapıyor diye soruyordu. Bir insanın bütün zamanlarda yanında olan birisinin böylesine zor bir saatte yanında araması kadar normal bir şey yok. Ama bir o kadar da hep yanında hissettiği birisinin zor zamanda yanında olmamasından da içerlendiği kadar da bir şeyden içerlenmez. Aleyhissalatü vesselam zaman zaman soruyordu. Ka'b bin Malik acaba ne yaptı ki? Neden böyle yaptı ki? Arada tek tük Müslümanlar bunu fırsata dönüştürüp Ka'b bin Malik'e hakaret edenler oluyordu. Allah Resulü engelliyordu. Samimi Müslümanlar engelliyordu. Onunla alakalı hayırdan başka bir şey bilmiyoruz. O sadece nefsine yenik düştü. Bunu söylüyordu. İşte 117. ayetle birlikte böyle bir bölümün başlangıcı Müslümanların Tebük Savaşı'na katılma konusunda gösterdikleri gevşekliğin kıyamete kadar bir numunesini, bir örneğini Allah Teala bu konu üzerinden anlatacak bizlere. Bedir'in dışında bütün savaşlara katılan, bir kısmı da Bedir'e bile katılan, Bedir'e bile katılmak özel bir şey olduğu için söylüyorum, Peygamber Aleyhisselam'ın ifadesiyle, Bedir'e bile katılan bu insanların ne oldu da Tebük'e katılmaları söz konusu olmadı? Nefsin insanla Allah arasına girmesinin yapacağı şeydir bu. Akılla, fikirle bunu idrak edilme imkanı yoktur. Allah Teala bu anlamdaki gevşekliği yapan, geri duran, peygamberi yarı yolda bırakma durumunda kalan Müslümanların daha sonra vazgeçmelerinden dolayı onların tevbesini kabul eder. Peki peygamberin tevbesine bu surenin daha önce geçen ayetinde vardı 43. ayette. Afallahu ank lime ezinte lehum demişti 43. ayette. Bu surenin onlara niye izin verdin ey Nebi, Allah seni affetsin demişti ya. Peygamberin kimi zaman kimilerine böyle bir izin vermesine dair bir inisiyatif kullanması söz konusuydu. O yüzden bu ayet-i kerime 117. ayet-i kerimede Allah Teala o peygamberi de tevbesini kabul etti. Sonradan pişmanlık duyan, hasret çeken bu insanların tevbesini de kabul etti. Çünkü Allah tevbeyi kabul etmek için bahane arıyor sadece. Yeter ki bir adım atın, Allah bu adımı kesinlikle muazzam bir şekilde karşılayacaktır. Söylediği de budur. 118. ayet Hatta izâ dâkat aleyhimul ardu bimâ rahubet. Öyle ki bu tevbesi kabul edilen insanlar yaptıkları hatayı nasıl yapmışlar? İşledikleri hatayı

0: hatası işlemişler. Hata işledikten sonra yeryüzü bütün genişliğine rağmen kendilerine dar gelmiş. Dünya onlara dar gelmiş. Bir yere sığamamışlar. İşledikleri günahın vicdanlarında oluşturduğu azaptan dolayı. Ve dâkat aleyhim enfusuhum ve kendi kendilerini öyle bir sıkıştırmışlar. Helak noktasına gelmişler. وَظَنُّ أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ Allah'tan başka bir sığınağın olmadığını anlamışlar. Buna rağmen gezinmişler, dolaşmışlar. Ne yapıp ne edip kendilerini Allah'a affettirmenin yollarını aramışlar. Yani tüm yakınlarını kaybetmeyi göze alan bu insanlar Müslümanlıklarını kaybetmeyi göze alamamışlar, biliyor musunuz? Bütün yakınlarını, bütün imkanlarını kaybetmeyi göze alan ama İslam'ı, Allah'ın bahşettiği, lütfettiği imanı ve bu fazileti, peygamberin arkadaşı olma kariyerini kaybetmeye tahammül etmeyen bu insanlar dar geldi kendilerine dünya. Allah'ın dışına bir sığınacağın olmadığını anladılar. Sümme tâbe aleyhim liyetûbû. Sonra Allah Teala bunların da tevbesini kabul etti. İnnallâhu vettevvâburrahîm. Allah gerçekten tevvaptır ve son derece merhametlidir. Kâb bin Malik'in konuyla alakalı söylediği şeyler ve Tebük seferinin bu kritik noktasında yaşanmış olan olaylar gerçekten günümüze ışık tutacak türden olaylardır. Bunu bir sonraki derse bırakalım inşallah. Sübhanekallahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: Özel FM uyarıyor. Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et.
1: Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın.
0: Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Güzel ahlak demek, Kur'ani ve Muhammedi ahlak demektir. Bu ahlakta ahlaklanmayanlar meyvesiz ağaca benzerler. Onun için hem kendimizi hem nesillerimizi Kur'ani ve nebevi ahlakla ahlaklandırmaya çalışalım. Kibir, ucub, haset, kin, yalan ve iftira, cimrilik, acelecilik, hırs, içten pazarlıklı olmak azgın şeytanların ahlakındandır. Bu gibi kötü ahlaklardan şiddetle sakınalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Direnişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka bildiririz, mutlaka bildiririz. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız, sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse, sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var, gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unut, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Allah'ın size ne kadar yakın olduğunu biliyor musunuz? Dua, Allah'a ulaşabilmemizin en kolay yoludur. Dua ettiğimizde Allah bize çok yakındır ve bizim fısıltıyla söylediğimiz her sözü işitir, içimizden geçirdiğimiz her düşünceyi bilir. Hayattaki en büyük dostumuz ve dayanağımız O'dur. İşte bu yüzden her şeyi öncelikle Rabbimizden dilemeliyiz.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: hiçbir iş namazdan önemli değil. Şu an yaptığımız hiçbir iş kılınmayı bekleyen namazdan daha önemli değildir. Bu cümleyi bir emir gibi değil, gönlümüze yerleşmesi gereken bir hakikat gibi düşünelim. Çünkü hepimizin hayatında yapılması gereken işler, cevaplanması gereken telefonlar, gidilmesi gereken yerler var. Hayat bizi sürekli bir şeylere yetişmeye çağırıyor. Bazen öylesine yoğunlaşıyoruz ki birkaç dakika sonra Rabbimizin huzurunda duracağımızı unutuyoruz. Oysa ezan bize yalnızca bir ibadetin vaktini hatırlatmıyor. Bize kimin kulu olduğumuzu hatırlatıyor. Dünyanın telaşı içinde yönümüzü yeniden Rabbimize çevirmemizi istiyor. Namaz hayatımızın içine sonradan eklenmiş bir görev değildir. Namaz hayatımızın merkezine yerleştirilmiş bir buluşma vaktidir. Rabbimiz bizi günün belli vakitlerinde huzuruna çağırıyor. Biz de bu çağrıyı duyduğumuzda işlerimizi birkaç dakikalığına bırakıyoruz. Çünkü namazdan sonra yapılabilecek çok işimiz olabilir. Fakat namazın vakti geçtiğinde o vakti geri getiremeyiz. Bir telefon görüşmesi bekleyebilir, bir dosya biraz sonra tamamlanabilir, bir toplantıya birkaç dakika ara verilebilir. Dünya bizim birkaç dakikalığına durmamızla durmaz. Fakat bizim Rabbimizin huzurunda durmaya ihtiyacımız var. Bazen şu işi bitireyim sonra namazımı kılarım diyoruz. Bu cümle hepimizin hayatında zaman zaman yer bulabiliyor. Fakat dikkat edelim, işlerin sonu gelmiyor. Bir işi bitiriyoruz, arkasından başka bir iş çıkıyor. Bir telefon kapanıyor, başka bir telefon çalıyor. Bir misafir gidiyor, başka bir meşguliyet başlıyor. Eğer namazı bütün işlerimizin bitiminden sonraya bırakırsak, namazı hiçbir zaman hayatımızın önceliği haline getiremeyiz. Oysa mesele işlerin bitmesini beklemek değil, namaz için vakit ayırabilmektir. Belki de kendimize şöyle sormalıyız. Ben namaz için mi hayatımı düzenliyorum, yoksa hayatımdan geriye kalan zamanla mı namaz kılmaya çalışıyorum? Bu iki yaklaşım arasında çok büyük bir fark var. Namazı hayatımızın boşluklarına yerleştirdiğimizde sürekli bir telaş yaşarız. Fakat namazı hayatımızın merkezine aldığımızda başka bir düzen ortaya çıkar. Günümüzü namaz vakitlerine göre planlamaya başlarız. Böylece namaz, işlerimizi aksatan bir unsur değil, hayatımıza düzen veren bir ölçü haline gelir. Namaz için işimizi bırakmak, dünyayı terk etmek değildir. Dünyadaki sorumluluklarımızı daha sağlıklı yerine getirebilmemiz için kendimize kısa bir durak vermektir. İnsan sürekli çalışan bir beden ve sürekli düşünen bir zihinden ibaret değildir. Onun bir de yorulan, daralan, dağılan ve huzur arayan bir kalbi vardır. Namaz, işte o kalbin Rabbine yöneldiği andır. Rükûda onun büyüklüğünü kabul ederiz. Secdede Rabbimize en yakın olduğumuz hali yaşarız. Namazın sonunda dünyaya yeniden döneriz. Fakat biraz sakin, biraz daha toparlanmış ve Rabbimizi hatırlamış olarak. Çocuklarımıza namaz sevgisini kazandırmak istiyorsak, önce kendi hayatımızda namazın yerini göstermeliyiz. Onlara namaz çok önemlidir demek elbette değerlidir. Fakat çocuk, ezan okunduğunda babasının, annesinin meşguliyetini ertelediğini, ailenin birkaç dakikalığına bütün telaşı geride bırakarak namaza yöneldiğini görürse, namazın önemini daha derinden kavrar. Çocuğun zihninde şu güzel düşünce yerleşir. Demek ki Rabbimizin çağrısı geldiğinde bütün işlerimizden önce namaz geliyor. Bugün çok önemli gördüğümüz işlerin çoğu birkaç yıl sonra hatırlanmayacak. Dosyalar, mesajlar, toplantılar hayatın içinde kaybolup gidecek. Ama Rabbimizin huzurunda kıldığımız namazlar kaybolmayacak. Belki kimsenin görmediği bir secdemiz, belki yalnızca Allah'ın bildiği bir duamız, belki gözümüzden sessizce süzülen bir damla yaş, bizim için dünyadaki birçok işten daha kıymetli olacak. Çünkü namaz yalnızca dünyadaki birkaç dakikamızı değil, ebediyetimizi ilgilendiren bir kulluk halidir. Bu sebeple ezanı duyduğumuzda kendimize çok güzel bir cümle söyleyelim. Rabbim beni çağırıyor. Bu cümleyi bir yükümlülük duygusundan önce bir davet olarak hissedelim. Bizi çağıran Rabbimiz, bize kapısını açan O, huzuruna kabul eden O. Öyleyse namazı bir an önce bitirilmesi gereken bir görev gibi değil, kavuşmayı beklediğimiz bir nimet gibi görelim. Belki namaz sevgimizin yeniden güçlenmesi, namazın ne kadar büyük bir nimet olduğunu fark etmemizle başlayacak. Şu cümleyi bugün zihnimize, gönlümüze ve hayatımıza yerleştirelim. Şu an yaptığımız hiçbir iş, kılınmayı bekleyen namazdan daha önemli değil. Bunu yalnızca dilimizle söylemeyelim, hayatımızla gösterelim. Çünkü kulun Rabbine verebileceği en güzel cevap, o çağırdığında gecikmeden huzuruna varmaktır. Namaz gönüllüsü kardeşim Ömer Naci Yılmaz, namazı böyle anlamış ve anlatmış. Yüreğine sağlık. Bazı kısaltmalarla paylaştım. Abdullah Yıldız, Yeni Akit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Burası Hakk'ın sesini ses ve sözlerin üzerinde tutan radyo. Burası Özel Efem.

0: Burası Özel FM, Özel FM. Buradan Mekke'nin bağrına, Kabe'nin tebessümüne, Mescid-i Aksa'nın hüznüne, Şehit Hazreti Hamza'nın zalimlere karşı dik duruşuna, Şehit Hazreti Musab bin Ümeyr'in sevdasına, Şehit Hazreti Hüseyin'in Kerbela meydanında zillet bizden uzaktır diye haykırışına, Şehit Seyyid Kutub'un kıyamına, Şehit Hasan el-Benna'nın çağrısına, Şehit Abdullah Azam'ın haykırışına, Şehit Şeyh Said'in bağlılığına, Şehit Şamil Basayev'in azmine, Şehit Rantisi'nin çığlığına, Şehit Fethi Şekaki'nin duruşuna, Şehit Şeyh Ahmet Yasin'in duasına ses ve söz veriyoruz. Burası
1: Özel FM.
0: Grozny, Felluce, Kabil, Bağdat, Diyarbakır, Hama, Hatani, Keşmir, Moro, Doğu Türkistan, Kahire, İstanbul ve Gazze. Çağlar ötesinden bir ses duyuldu. Siz ümmetsiniz. Ümmet. Ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yesir ve la tuasir Rabbi temmin bil hayr. Çok sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi programında yüksek düzey derslerde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 15. sayfasında yer alan El Merfu'atu Minel Esma'i başlığını ve sonrasında kaydedilen başlıkları ele alacağız. Bu başlıklar El Mansubatu Minel Esma'i ve devamında El Mecrurat Ettevabi'a. El Merfu'atu Minel Esma'i, isimlerden merfu olanlar. 1 ve 2 El Mubtede'u Vel Haberu, Mübteda ve Haber. Örneği Allahu Ekberu. Üçüncü merfu isim grubu ismu kâne, kânenin ismi, kânel bâbu meftuhan. Birinci cümlede lafzatullah merfu, ekberu merfu, mübteda ve haber olarak. Üçüncü cümlede kânel bâbu meftuhan cümlesinde kânenin ismi olan el bâbu merfu. Dördüncü olarak haberu inne, innenin haberi. Örneği innallâhe gafurun, bu cümlede yer alan gafurun kelimesi innenin haberidir, merfudur. Beşinci olarak el fa'ilu, fa'il. Halakanallahu, bu cümlede yer alan lafzatullah fa'ildir, merfudur. Altıncı olarak naibul fa'ili, naibul fa'il. Hulikal insanu min tînin, bu cümlede yer alan el insanu hulika meçhul fiilinin naibul failidir, merfudur. Evet, isimlerin merfu olanları tasnif edilmiş burada. Mübteda ve haber, kânenin ismi, innenin haberi, fail, naibul fail. Bu grupta, bu sınıfta yer alan isimler merfu isimlerdir şeklinde bir bilgi kaydedilmiş. Bir diğer başlığa geçiyoruz efendim. El mansubatu minel esma'i, isimlerden mansub olanlar. Bir ismu inne, innenin ismi, innallâhe gafurun cümlesinde lafzatullah, Allah lafzı innenin ismidir, mansuptur. İki haberu kâne, kânenin haberi, kânet ta'amu lezîzen. Haberu kâne, kânenin haberi. Bu cümlede kânet ta'amu lezîzen cümlesinde lezîzen kelimesi kânenin haberidir, mansuptur. Üçüncü olarak el mef'ulu bihi, mef'ulun bih mansuptur, fehimtud derse cümlesindeki edderse. Dördüncü olarak el mef'ulu fih, safara ebi leylen, bu cümlede yer alan leylen kelimesi el mef'ulü fih'tir, fiilin yapıldığı zamanı bildirmesi itibariyle. Diğer cümle celesel müderrisu indel müdiri, bu cümlede yer alan inde zarfı da el mef'ulü fih'tir, eylemin gerçekleştirildiği, fiilin yapıldığı yeri ifade etmesi itibariyle. Beşinci olarak el mef'ulu li eclihi, mef'ulun li eclih mansup isimler sınıfında yer alır. Ma haractu minel beyti khaufen minel harri, bu cümlede yer alan khaufen El mef'ulü li eclih'tir. Mansuptur. Altıncı cümle el mef'ulü me'ah. Mef'ulün me'ah. Mansup isimler sınıfında yer alır. Sirtu vel cebele. Evet, burada yer alan maiyet vavı ve sonrasında gelen el cebel ismi, bu ikisi arasındaki ilişkiye dikkat edelim. Vav'dan sonra gelen el cebel mansuptur. El cebelin önünde yer alan vavın maiyet

Hal ceddi yusalli qa'iden. Bu cümlede yer alan qa'iden haldir, mansuptur. 9. Ettemyizu temyiz. Ene ekberu minke sinnen. Bu cümlede yer alan sinnen kelimesi temyizdir, mansuptur. 10. El mustesna. Hadarat tullabu kulluhum illa hamiden. Müstesna mansuptur. Hadarat tullabu kulluhum illa hamiden cümlesinde yer alan hamiden müstesnadır, mansuptur. 11. Mansup isim grubu el münada. Münada mansuptur. Ya Abdallahi. Ya Abdallahi. Bu ifadede yer alan abd kelimesi münada olması haysiyetiyle mansuptur. Mansup isimleri tekrar edecek olursak: 1. İnnenin ismi. 2. Kânenin haberi. 3. El mef'ulü bih. 4. El mef'ulü fih. 5. El mef'ulü li eclih. 6. El mef'ulü me'a. 7. El mef'ulül mutlak. 8. El hal. 9. El temyiz. 10. El mustesna. 11. El munada. Evet efendim, bir sonraki sayfaya, el mecrurat başlığına geçiyoruz. El mecruratu mecrur isimler. 1. El mudafu ileyh. Mecrur isimler sınıfında yer alan birinci grup isim neymiş? El mudafu ileyh. Türkçe karşılığı tamlayan, mudafun tamlanan, el mudafu ileyh tamlayan. El Kur'anu kitabullahi. Evet, burada yer alan, bu cümlede yer alan lafzatullah mudafun ileyhtir, mecrurdur. İkinci mecrur isim sınıfı el mesbuku bi harfi cerrin. El mesbuku bi harfi cerrin, kendisinden önce harfi cer gelen, harfi cer geçen isim. Ettullabu fil fasli cümlesinde el fasl isminden önce fi harfi ceri gelmiş. Bu sebeple el fasıl mecrur olmuştur. Evet, mecrurat sınıfına giren iki isimden bahsedildi. Birincisi el mudafu ileyh, ikincisi kendisinden önce harfi cer geçen isim. Evet sevgili öğrencilerim, sırasıyla merfuat, mansubat ve mecrurat kaydedildi. Şimdi ettevabi'u başlığına geldik. Ettabi'u tabi olan, uyan demektir. Ettevabi'u tabi olanlar, uyanlar. Yani İraplarında kendilerinden önce gelene tabi olan isimler sınıfı. Ettabi'u huvel ismul müşerriku lima qablehu fi i'rabihi mutlakan. Burada tabinin bir tanımı veriliyor. Ettabi'u tabi huvel ismul müşerriku lima qablehu fi i'rabihi mutlakan. Tabi irabında mutlaka kendisinden önce gelen, önce geçene tabi olandır. Yani ona uyandır. Tabi irabında mutlak surette kendisinden önce geçen, önce gelen bölüme ortak olan isimdir. Onunla aynı duruma sahip olan isimdir. Ve huve ala erbaati enva'in. Ve bu, yani tabi, dört türdür, dört çeşittir. Nedir bunlar? En-na'tu ve tevkidu vel atfu vel bedelu. Bunlar naat, yani sıfat, tekit, atıf ve bedeldir. Ve ileykel emsiletu, işte sana örnekler. Bir, ennaatu. Evet, birinci sınıf tabilerin birinci sınıfı, birinci çeşidi sıfat. Örnekleri verilmiş burada. Sıfatın nasıl tabi olduğu gösterilmiş. El

0: المدفوع حضر الطالب الجديد. Bu cümlede el cedid kendisinden önce geçen et talibin sıfatıdır. Et talib merfu olduğu için el cedid de merfudur. El mansubu yatlubul mudiru talib el cedide. Bu cümlede el cedid sıfattır. Kendisinden önce gelen et talib mevsufu mansub olduğu için kendisi de mansub olmuştur. El mecruru hâzâ defteru talib el cedidi. Bu cümlede yer alan el-cedidi sıfatı kendisinden önce gelen et-talib mecrur olduğu için kendisi de mecrur olmuştur. Sıfat tamlamasında sıfat mevsufa, bir diğer deyişle naat men'uta, belirlilik, belirsizlik, sayı, cinsiyet ve hareke yani irab açılarından tabi olur bilgisine sahipsiniz. İkinci başlık et-tevkidu. Tekit de tabi isimler sınıfında yer alır. El merfu'u hadarat tullabu kulluhum. Evet, burada ikişer örnek verilmiş her bir bölüm için. Hem merfu hem mansup hem de mecrur bölümü için ikişer örnek cümle verilmiş. Hadarat tullabu kulluhum. Kale li hazel mudiru nefsuhu. Bu cümlelerde yer alan kulluhum ve nefsuhu tekit ifade ederler. Kendilerinden önce gelen, birinci cümlede kulluhumdan önce gelen et-tullabu merfu olduğu için kul kelimesi de merfu olmuştur. İkinci cümledeki nefs kelimesinin öncesinde gelen el-mudir merfu olduğu için bu cümlede yer alan nefs kelimesi de nefsu şeklinde merfu olmuştur. El mansubu sa'altu tullabe kullahum ve sa'altu el mudira nefsehu. Bu cümlelerde yer alan kul kelimesi ve nefs kelimesi kendilerinden önce gelen et tullab ve el mudir isimlerinin mansub oluşu sebebiyle kendileri de mansub olmuştur. El mecruru sellemtu alel tullabi kullihim ve sellemtu alel mudiri nefsihi. Bu cümlelerde yer alan et tullabi ve el mudiri kelimeleri mecrurdur. Kendilerinden sonra gelen ve tekit konumunda olan kul kelimesi ve nefs kelimesi de mecrur olmuştur. Karşı sayfaya, sayfa 17'ye bakıyoruz efendim. El-Atfu, atıf, tabi isimler sınıfında yer alan 3. grup isimdir. Örnekleri kaydedilmiş burada. El-Merfu'u, Kharaca Hamidun ve Sadiquhu. Bu cümlede yer alan Sadiq kelimesi, kendisinden önce gelen atıf harfi olan Vav'la, Vav'ın önünde yer alan Hamid'e atfedilmiştir. Kharaca Hamidun ve Sadiquhu. Hamid üzerine atfedilen Sadiq'ın merfu oluşunun sebebi Hamid isminin merfu oluşudur. Hamidun cümlenin failidir. Sadiq kelimesi de Hamid üzerine atfedilmiştir. El mansubu talebel mudiru Hamiden ve Sadiquhu. Bu cümlede de Sadiq üzerine atfedildiği Hamid'in mansub oluşu sebebiyle mansub olmuştur. El mecruru eyne kutubu Hamidin ve sadiqihi. Bu cümlede yer alan sadiq ismi kendisinden önce gelen Hamid isminin üzerine atfedilmesi sebebiyle ve bu cümlede eyne kutubi Hamidin ve sadiqihi cümlesinde kutub kelimesinin mecrur oluşu sebebiyle Sadık da mecrur olmuştur. 4 numaralı başlıkla verilen el-bedel kısmına geçmeden şu an üzerinde durduğumuz el-atıf başlığının durumuyla ilgili şunu da söyleyelim. El-atıf başlığında bir dipnot numarası var. 1 numaralı dipnot. Aşağıda el-atfu nev'ani şeklinde bir kayıt var. Buraya bakalım. El atfu nev'ani, atıf iki çeşittir, iki türdür. Atfun nesaki ve atful beyani. Atfı nesak ve atfı beyan. Atfun nesaki, atfı nesak, nahvu uhibbullahe ve rasulehu. Atfı nesak için uhibbullahe ve rasulehu cümlesi, bu cümlede yer alan Rasul ismi örnek olarak verilmiş. Bu cümlede Rasul kelimesi kendisinden önce geçen lafzatullah'a atfedilmiş. Allah lafzı mansub olduğu için Rasul lafzı da mansub olmuş. Bu cümle atfı nesaka örnek olarak verilmiş. Emma atful beyani fe yushbihu el bedele ve setedrusuhu fil mustakbeli inşaallah. Atfı beyansa bedele benzemektedir. Ve setedrusuhu fil mustakbeli inşaallah. Ve gelecekte bu konuyu inşallah işleyeceksin anlamında kitabımızın müellifinin bir notu var. Evet efendim, şimdi elbedel başlığına dönelim. Elbedelu elmerfu'u enecaha ehuke haşimun. İkinci örnek cümle enecaha hazet talibu. Bu cümlelerde yer alan Haşim ve Et-Talib kelimeleri bedeldir ve tabi isimler sınıfında yer alır. El-Mansubu mansub. A'rifu ehâke Haşimen. A'rifu hâzet-Talibe. Bu cümlelerde yer alan Haşim ve Et-Talib bedeldir, mansuptur. El-mecrur eyne gurfetu ehike Haşimin ve eyne gurfetu hâzet-talibi. Bu cümlelerde yer alan Haşim ve et-talib mecrur bedeldir. Konuyu özetleyecek olursak sevgili öğrencilerim, tabi isimler 4 sınıftır. 1- Naat. 2- Te'kid. 3- Atıf. 4- Bedel. Bu isimler İraplarında kendilerinden önce geçen bölümün İrabına tabi olurlar. Programımızın bu bölümünde ele aldığımız bir diğer konu da isimlerden merfu, mansup ve mecrur olanlardı. Bugün ne öğrendik sorusunun cevabını vermek gerekirse, isimlerden merfu olanları, mansup olanları ve mecrur olanları öğrendik. Merfu isimleri müpteda haber, kânenin ismi, innenin haberi, fail ve naibul fail diye tasnif ettik. Evet, ne diye tasnif ettik merfu isimleri? Müpteda haber, kânenin ismi, innenin haberi, fail ve naibul fail. Mansub isimleri nasıl tasnif ettik? İnnenin ismi, kânenin haberi, mef'ulun bih, mef'ulun fih, mef'ulun li'eclih, mef'ulun ma'ah, mef'ulun mutlak, hal, temyiz, müstesna ve münada. Bunlar da mansup isimlerin sınıfları, türleri. Mecrur isimler için ise şunu söyledik. Mecrur ismin iki çeşidi, iki türü vardır. Birisi mudafun ileyh, bir diğeri ise önünde harfi cer bulunan isim. Biraz önce tekrar ettim, özetledim. Bugün öğrendiğimiz konu başlıklarından birisi de tabilerdi. Tabilerin naat, te'kit, atıf ve bedel olduğu bilgisine sahip olduk. Kitabımızda sayfa 17'de, sayfa ortasında ba maddesi var. Fil ef'ali. Evet, bu madde nedir? Bu maddeyi nasıl anlamak gerekir? Onu hemen izah edeyim size. Kitabımızın ilk sayfasında, konu anlatımının bulunduğu ilk sayfada, yani sayfa 5'te, burayı kastediyorum. 5. sayfada Eddersul Evvel başlığı vardı. El-İ'râbu vel-Binâ'u başlığı Eddersul Evvel başlığının hemen altında yer aldı. İrab ve bina konusunu işleyeceğimizi anladık. Elif maddesi fil esma'i başlığını taşıyordu. Sayfa 5'te, 5. sayfada elif maddesi fil esma'i, yani isimlerde muğraplık ve mebnilik anlamı kastediliyordu. Şimdi bu sayfada ise, sayfa 17'de ise ba maddesini görüyoruz. Fil efali. Buradan ne anlamalıyız? Fiillerde muğraplık ve mebnilik. Bunu anlamalıyız. Bu başlığın hemen altında el muğrabu vel mebniyyu minel efali yan başlığı da size izah etmeye çalıştığımız anlamı anlamamız gerektiğine işaret ediyor. İnşallah bu bölümü bir sonraki programda ele alacağız ve fiillerde muğraplık, mebnilik konusunu size takdim etmeye çalışacağız. Programımızın bir sonraki bölümünde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

Özel FM. Molotovi, Molotovi, Rasheci, Rasheci.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur.
1: Sade ve gösterişten uzak giyinin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle, hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Bakın Mekke'de Müslümanlar Rabbimiz Allah diyorlardı. Bizim program yapıcımız Allah'tır. Bizim hayat programımızın belirleyicisi Allah'tır. Biz boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucunu Allah'a teslim ettik. Biz hayatımızı Allah için yaşayacağız dediler. Ve Mekke'de Mekke müşrikleri Müslümanların bu sözüne asla tahammül edemediler. Müslümanların bu imanını asla kabullenemediler. Dediler ki ya bu nasıl şey? Bu adamlar bizi nasıl reddederler? Bunlar bizim egemenliğimizi nasıl reddederler? Egemenliği bizden alıp da Allah'a nasıl verirler? Bunlar bizim istediğimiz kıyafetten nasıl uzak bir kıyafete sahip olurlar? Bunlar bizim gibi niye layık değiller? Bunlar niye bizim gibi demokratik değiller? Bunlar neden bizim gibi giyinip soyunmuyorlar? Bunlar neden bizden farklı yaşıyorlar? Bizden ayrıldılar diye Mekke müşrikleri Müslümanların Rabbimiz Allah demelerine asla razı olamadılar. Tarih içinde bu hep böyle olmuştur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.
3: Özel efem.

Ey peygamber, ağızlarıyla inandık deyip kalpleriyle inanmamış olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana kulak verirler, sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler, kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adaletli davrananları sever.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok faal ol, umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket zedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, uykusuzluk, yorgunluk dikkatinizin en büyük düşmanıdır.
0: Özel efendim, 103.2.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Ey kanıyla cenneti satın alan yiğit, mazlumların ahına merhem olan mücahit, Allah'ın nurunu göğsünde taşıyan, yayılması için küfrün karanlığıyla savaşan, atan da vuran da Rabbimdir diyen, imanıyla kalplere korku veren, cenk meydanında mazlumların umudu, kafirlere korku salan mücahit, cihad arzusuyla göz kapayıp cihad arzusuyla gözünü açan, Allahu Ekber diyerek yola çıkan, Hasbunallahu ve ni'mel vekil nidalarıyla yol yürüyen, şehadetle Rabbine kavuşan mücahit, emanetin en güzel bekçisi sen, Allah'ın verdiğini Allah yolunda seren. Ey cihad ehli, sensin senin sermayen, sana cennet kalır bu amelden. Hamza'yı hatırla, Mus'hab'ı hatırla, yaşarken de şehit, son nefesinde de şehit olanları hatırla. Ey Allah'ın yeryüzündeki halifesi, kefen saramaz senin bedenini, melekler yıkar seni, toprak soldurmaz tenini, çünkü Rabbin diri kıldı seni. Allah için can verenler değil, dünya için yaşayanlar öldü. Haydi son sözünü haykır ve gülümse batılın yüzüne. Haykır gerçek kazancı son nefesinde. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.
1: Ve innehu le cihad nasrun ev istişhad. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Sehil İbni Sa'd'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek. Onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede diye çağrılır. Onlar da kalkıp giderler ve o kapıdan onlardan başkası giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse giremez.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: فمن أحد بيوتنا المسلمة يا معشر المسلمين ولد صلاح الدين الأيوبي، وتجددت في المسلمين نخوة الجهاد في سبيل الله ونخوة التضحية في سبيل الله، وكانت معركة حطين، وكانت هزيمة الصليبيين، وكان تحرير القدس، وكان تحرير المسجد الأقصى، وارتفع الأذان من جديد على المسجد الأقصى ونادى المؤذن من جديد: الله أكبر، الله أكبر.
1: Kardeşlerim, bir gün bir Müslümanın evinde bir çocuk dünyaya geldi. Adını Selahaddin koydular. Selahaddin Eyyubi. Ve Müslümanların içinde Allah yolunda cihat olgusu yeniden canlılık kazandı. Ve Müslümanların içinde Allah yolunda kendini feda etme mefhumu yeniden canlandı. Hıttin savaşı oldu ve Haçlı ordusu yenildi. Ve Müslümanların içinde Allah yolunda cihat yeniden canlılık kazandı. Ve Müslümanların içinde Allah yolunda kendini feda etme arzusu yeniden canlılık kazandı. Hıttin savaşı oldu ve Haçlı ordusu yenildi. Bu Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü oldu. Ve ezan Mescid-i Aksa'nın üzerinden yeniden yükseldi. Ve müezzin yeniden çağrıya başladı.

0: المبشرين جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وحتى يتحقق ذاك الوعد وهو يقين وهو قريب وهو على الأبواب رغم أنف المحتلين رغم أنف الظالمين رغم أنف المتامرين إنه على الأبواب حتى يتحقق ذلك حتى نلتقي هناك أترككم مع جملة أخيرة يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة
1: Değerli kardeşlerim, biz İstanbul'da şu mescitte cuma namazını kılıyoruz ve Allah-u Teala'dan diliyoruz ki bundan sonraki cuma namazımızı bütün Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar olarak Mescid-i Aksa'nın kapısında kılalım ve hep beraber tek bir ağızdan Allah'ı tekbir ve tesbih ederek, müjdeleyerek, sevinerek Allahu Ekber diyelim. Hak geldi. Batıl zail oldu. Batıl yok olmaya mahkumdur ki Allah'ın vaadi yerine gelecektir. O yakındır. O yanı başımızdadır. O kapımıza dayanmıştır. İşgalcilere, zalimlere ve hilekarlara rağmen o kapımıza dayanmıştır. Orada buluşuncaya kadar sizleri Resulullah'ın sözleriyle uğurluyorum. Bil ki zafer sabırla, şafak ve kurtuluş çileyle beraberdir ve her zorlukla beraber bir kolaylık vardır ve Allah'a dua edin, o size icabet edecektir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme, çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar. Özel efendim.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun Ali.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

ile. Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et. Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın. Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, hiçbir şey sizin ve yolcularınızın hayatından daha değerli değildir.
0: Özel efendim, 103.2.
2: Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Musab bizdendir, Uhud'da kefensiz gömülen. Hüseyin bizdendir, ceddinin dini uğruna parça parça edilen. Ali ve Ömer de bizdendir. Yüzlerini Rabbe, sırtlarını insanlara döndükleri halde arkadan hançerlenen. Şeytanın aramıza ektiği her bir tohumu filiz vermeden kuruttuk. Yalnızlığın boynunu vurduk bu yolda kardeşlerimizle birlikte.

ve şahitlik etmişti zaman. Korkmayız idamiden, berdariden diyenlere. Öyleyse zaman, o ağaçların tutuşturulup kıyam ateşinin yakıldığına da şahit olmalıdır.

0: güzelliğiyle meşhur Zühre Yıldızı'na söyleyin, saklanmayı denesin. Sancakları göğe doğru kaldırdığımız o gün, kılıçlarımızın parıltısı onu kıskandırmış ve bütün gözler bize yönelmiş olacak. Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara.
1: Özel FM. Altyazı M.K.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok faal ol, umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

De ki, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. Çirkin kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti. Yetimin malına yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Söylediğiniz zamanda yakınınız da olsa adil olun ve Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size emretmiştir.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Çelik gibi bir irade koy küffarı.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Taha 114. Peygamberimizin yapması istenen dua. Sonuçta aşkın olan Allah, mutlak otoritenin sahibi olarak mutlak hakikatin de kaynağıdır. Şu halde onun vahyi tamamıyla sana ulaştırılmadan önce Kur'an hakkında tez canlı davranarak sonuç çıkarma. Fakat
2: Rabbim ilmimi arttır de.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه rivayet ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 26-29. Hazreti Nuh'un duası. Nuh:
2: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et,
1: dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan gemiyi yap. Ve hükmümüz gerçekleşip de seller halinde yeryüzünü sular kapladığı zaman her cins hayvandan bir çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilmiş olanlar dışında aileni bu gemiye bindir ve sakın o haksızlık yapmış olanlar için bana başvurma. Çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde
2: bizi zalimler topluluğu